أَمَرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَأَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kelimeler ud'uhum, onları çağırın. Li abayhim, babalarına göre, babalarının namı ile. Hüve o, aksatu daha adil, adaletli. İndallâhe, Allah'ın katında. Fe, o takdirde. İn eğer, lem ta'lemu, bilmiyorsunuz, abâhüm, onların babalarını. Fe, o zaman, ihvanüküm, sizin kardeşlerinizdir, fi eddini, dinde. Ve mevalikum, ve sizin dostlarınız, öyleyse ve değil, yok. Aleyküm, sizin üzerinize, cünahün cünah. Fîmâ, o şey hakkında, ahtâtum, siz hata ettiniz, bihi, onunla. Ve lakin, lakin ancak fakat ma şey taammedet taammeden kasten kulubukum sizin kalpleriniz ekan Allah'ı Allah oldu Allah'dır gafuren gafurdur günahları sevaba çevirendir rahimen rahimdir rahim esması tecelli ederdir onları yani evlatlıklarınızı diyor Allah Teala buraya yani evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Aslında burada günah vardır ifadesi Kur'an-ı Kerim'de yer almamış. Ama burada bitiyor cümle. Bu sonuç çıkıyor. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması da tecelli edendir.

Allah Teala burada evlatlıklar hakkındaki hükümleri söylüyor. Hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için bir günah yoktur diyor. Yani hüsnü niyetle yapılan bir hatada Allah Teala günah payını çıkarmıyor. Ama aynı davranışı kasten yapmışsanız o zaman derecat kaybedersiniz diyor. Burada Allah Teala derecat sistemine uygun açıklamalarda bulunuyor. Biliyorsunuz.

ummahatuhum ve ulul erhami ba'duhum ev la bi ba'din fi kitabillahi minel müminine vel muhacirine illa en tef'alu ila evliyaikum marufa kâne zalike fil kitabi mestura. En-Nebiyyü Nebi, peygamber. Evla, evladır, daha yakındır. Fi el-müminine, müminlere, min enfisihim, kendi nefslerinden. Ve ezvacuhu ve onun eşleri, ümmehatuhum, onların anneleri, ve ulul erhami ve rahim sahipleri, akrabalar, ba'duhum, onların bir kısmı, evla, daha yakındır. Bi ba'din, bir kısmına. Ba'duhum, bi ba'din, birbirlerine. Fi içinde, kitabillahi, Allah'ın kitabı. Minel müminine, müminlerden. Ve el muhacirine, ve muhacirler. İlla ancak başka hariç en tef'alu sizin yapmanız ila evliyaukum sizin dostlarınıza marifen maruf iyilik olarak kâne oldu idi zalike işte bu fi'el kitabı kitapta mesturen satır satır yazılı. Nebi, peygamber, müminlere Nebi, yani peygamber, müminlere kendi nefslerinden daha evladır. Yani yakındır. Ve onun, yani Nebi'nin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri, yani akrabaları, onlar birbirlerine Allah'ın katında müminler ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır.

ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılı olarak vardır.

Burada da usulî açıklamalar söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun akrabaları, eşleri, zevceleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri müminlerin anneleridir diyor Kur'an-ı Kerim.

Burada Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe ve diğer akrabalıklar arasında gene davranış biçimlerini ifade ediyor. Usulî ayetler, Allah Teala burada davranış biçimlerini, toplumun dizaynını açıklıyor. Ve 7. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve iz ehazna minen nebiyyine misa kahum ve minke ve min Nuhin ve İbrahim'e ve Musa ve İsebni Meryem'e ve ehazna minhum misakan galiza. Ve iz o zaman olmuştu. Ehazna ahd aldık. Minden en nebiyine nebiler. Misakahum onların misakları. Ve minke ve senden. Ve min Nuhin Nuh Aleyhisselam'dan. Ve İbrahim'e ve İbrahim Aleyhisselam. Ve Musa ve Musa Aleyhisselam. Ve İsa ibn-i Meryem'e Meryem oğlu ve Meryem oğlu İsa Aleyhisselam. İsa ibn-i Meryem'e İsa ibn-i Meryem'e. Ve ehazna ve ahd aldık. Minhum onlardan misaken, misak galizen. Sağlam, ağır, çok kuvvetli. Ve nebilerden misaklarını almıştık. Senden de almıştık. Nuh Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan, Meryem oğlu İsa'dan da almıştık. Yani ayrıca Nuh Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan, Meryem oğlu İsa'dan da almıştık. Ve onlardan galiz, ağır, çok kuvvetli bir misak almıştık.

Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerime Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesi, Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesiyle çok yakın bir ilişki içerisinde. Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz nebilerden misak almıştık. Ey nebiler demiştik, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e, sizden sonra gelecek olan Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana misak verin, söz verin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir sözün alınması, söz konusu Allah-u Teala nebilerden söz alıyor ve son derece önemli bir Kur'an gerçeğini söylüyor. Size kitap verdik diyor ve hikmet verdik. Ayet-i kerime Allah'ın kitap verdiklerinin nebiler olduğunu söylüyor. Şeriat kitabını Allah Teala sadece peygamberlere vermiştir. Hazreti Nuh'a da, Hazreti İbrahim'e de, Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, bunlar ulul azm peygamberlerdir. Hepsine vermiş Allah Teala. Öyleyse bir yanlış bilinen konu burada ciddi bir hüviyet oluyor Ali İmran 81'de. Allah Teala Resullerine değil, nebilerine kitap verir. Buradan, kitaptan murat, şeriat kitabıdır. Resullerine verdiği kitaplarsa bir sohbet kitabıdır. Onlara olan sevgisini gösterir Allah-u Teala sadece. O kitaplarda, yani Allah-u Teala'nın Nebi olmayan Resullere, Veli Resullere verdiği, yazdırdığı kitaplarda hiçbir emredici hüküm yoktur. Şeriat, uyulması lazım gelen kaideler demetidir. Şeriat kitapları sadece Nebilere, yani Peygamberlere indirilir. Ama yanlışlık dönmüş, dolaşmış, nebileri yani peygamberleri, bugün din adamları, kavim resimlerinden de daha aşağıda bir yerde kabul ediyorlar. Yanlışlar, nebi ve resul kavramlarında korkunç yanlışlar yapılmış. Bu yanlışlar bugüne kadar gelmiş. İşte bu ayet-i kerime çok önemli bir gerçeği ortaya çıkartıyor Ali İmran 81 ile birlikte mütalaa edildiğinde. Çünkü orada ey nebiler, biz sizlerden misak aldık dedikten sonra Allah-u Teala, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz verin diyor. O Resul, gelecek olan Resulü, şimdiki din adamları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olarak vasıflandırıyorlar. Yani nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yokmuş,
kendisinden söz alınan ulul azm peygamberler arasında, nebiler arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yokmuş. O oradaki Resulü temsil ediyormuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden evvel bir nebidir. Ve o nebilerin arasında mevcut olduğu da bu ayet-i kerimeyle ispat ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayet-i kerimede nebilerden misak aldığımız zaman senden de almıştık diyor. Yani sen de o nebilerin arasındaydın diyor Allah-u Teala. Yani o Resulün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul olduğu bu ayet-i kerimeyle kesinleşiyor. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. Bu ayetin bir başka işareti ulul azm peygamberlerin de muhtevasını işaret etmesidir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu beş nebi ulul azm nebilerdir. Aynı isimler biliyorsunuz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah Teala diyor ki dini ikame edin ve fırkalara ayrılmayın diye Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizin için de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Anlaşılıyor ki bütün peygamberlere Allah Teala'nın verdiği şeriat aynı şeriattır. Yani bugün dünya üzerinde 3 tane din görünüyor. Kitaplı, Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar. Üçünün de aslında birbirinden peygamberlerin yaşadığı devrelerde hiçbir farkı yoktu. Yani Hazreti Musa da Hazreti İsa da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı dini yaşadılar ama kendi zamanlarında. Evvela Yahudilerin dini asli unsurlardan koptu. Sonra Hristiyanların dini asli unsurlardan koptu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar toplumun büyük kısmı Yahudilerde de Hristiyanlarda da artık Allah'ın temel kaidelerini yerine getirmiyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yeniden din esasları kondu. Aynı dinin. İslam yeni bir din değildir. Kainatın ezeli dinidir. Hiç değişmemiştir. Ama 14 asırda şeytan İslam'ı da unutturdu insanlara. İslam'dan çok şeyler koptu sevgili kardeşlerim. Ya da buna rahatlıkla insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün hükümler diyebilirsiniz. 8. ayet-i kerimesine geliyoruz Ahzab suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Li yes'e les sadıkine an sıdkıhim ve e'adde lil kafirine azaben elima. Yes'ele sorması için es-sadıkine doğru olanlar, sadıklar anden sıdkıhim onların doğrulukları, sadakatleri ve e'adde ve hazırladı li el kafirin kafirler için azaben azap elimen acı, elim.

sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. İkiye ayrılıyor insanlar burada, sadıklar ve kafirler. Sadıklar Allah'a elestibi Rabbiküm günü verdikleri sözü tutanlar, verdikleri misaki tutanlar, Allah'ın yolunda olanlar. Kafirlerse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sadıklar Allah'a ulaşmayı dileme noktasından başlayarak bütün kademelere adım adım yürüyenler. Kafirler de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve bu sebeple küfürde kalanlar. Dikkat edin, kafirlere inanmayanlar derler. Lügat manası odur. İnanmayan demektir kafir. Yani Allah'a inanmayan. Ama aslında Allah-u Teala'nın küfür kavramı inananları da kapsıyor. Ama inananların bir bölümünü, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kapsıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de iman ve küfrü, müminle kafiri birbirinden ayıran şey Allah'a inanmamak değil, Allah'a inananların arasında da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler mümin hükmünde kabul edilmiyor Allah-u Teala tarafından. Ashab Suresinin 9. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu, işte ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Aminuskuru nimetallahi aleykum. Ashab Suresinin 9. ayet-i kerimesi. Ey amin olanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini zikredin. İz ca'etkum cunudun fe erselna aleyhim rihan ve cunudan lem terevna lem terevha ve kânallâhu bima ta'melûne basîrâ. Ya eyyuha, ey ellezine, o kimseler, aminu,

Allah'a ulaşmayı dileyenler. Uzkuru, hatırlayın. Nimetallahi, Allah'ın nimeti. Aleyküm, sizin üzerinize. İz caetkum, size gelmişti. Cünüdün, ordular, askerler. Ve o zaman Erselna gönderdik. Aleyhim, onlara, onların üzerine. Rihan, rüzgar. Ve ordular, askerler. Lem terev, ha, siz onu görmediniz, göremediniz. Ekenallahi, ve Allah oldu. Bima, şeyi, şeyleri. Tamelune, yapıyorsunuz. Basiren, cevap. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Size ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah yaptığınız şeyleri görendir.

aminu olanlar Kur'an-ı Kerim'de net olarak iman edenlerden, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri içeriyor. Bu bir kurtuluş farklılığı sevgili kardeşlerim. Allah'a inanan herkesi Allah-u Teala Kur'an ölçülerinde mümin saymıyor. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mümin standartlarında olan birisi değil, Allah'a göre küfür standartlarında kalan birisi. Ve Ahzab suresinin 10. ayet-i kerimesi iz ca'ukum min fevkihim fevkikum ve min esfele minkum ve iz za gatil ebsaru ve belega til kulubul hanacire ve tezunnune billahiz zununa iz caikum size gelmişlerdi. Min fevkühüm sizin üzerinizden yukarıdan ve min esfele ve aşağıdan minkum sizden ve iz zagati yıldığı zaman el ebsarı gözler ve belegati ve ulaştı el kulübü kalpler el hanacire hançereler boğazlar kırtlaklar ve tezünnüne zanda bulunuyorsunuz bi Allah'ı Allah'a ezzününen zanlar. Onlar sizin üzerinize, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz.

Allah Teala burada bir harbin bir bölümünü anlatıyor. Bir üst taraftan geliyor ordular, bir alt taraftan geliyor ve sayıları o kadar fazla ki gözler yılıyor. Yürekler ağza geliyor. Ölüm korkusu hissediliyor. Ve Allah Teala diyor o zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Yani Allah Teala hani bize yardım edecekti? Neye yardım etmedi? Gibi zanlar. Ve 11. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Hünalike tuli yel mu'minun mu'minune ve zül zilu zilzalen şedida. Hünalike orada ebtuliye sınandı, imtihan edildi. El müminune müminler, iman edenler ve zülzülü sarsıldılar. Zilzalen sarsıltıyla şididen şiddetli, kuvvetli. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntıyla sarsıldılar. Müminler de imtihan edilir. Uhud Savaşı da bir imtihandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanımdan ayrılmayın dediği halde savaş bitti diye onun etrafındaki müdafaa etmek için orada vazifeli olanlar ganimetin paylaşılmasına koştular. Tepenin etrafından dolaşan düşman kuvvetler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ansızın saldırdılar. Burada da bir imtihan söz konusuydu İslam için Uhud Savaşı'nda. Ahzab Suresinin 12. ayet-i kerimesine geliyoruz. Demek ki Allah Teala müminleri de imtihan ediyor. Bedavadan almıyor Allah Teala insanları cennetine. Ayet 12 ve iz yekulu yekulul münafiki münafikune vellezine fi kulubihim maradun ma ve adenallahu ve Resuluhu illa gurura. Ve iz yekulu söylüyorlardı, diyorlardı. El münafiki münafikune, münafıklar. Ve ellezine, o kimseler, onlar. Fi içinde vardır. Kulübihim, onların kalpleri. Meradün, meraz, hastalık, şüphe. Ne vaaden Allahü Allah'ın vaad ettiği şey ve Resulü ve onun Resulü. İlla ancak başka gururen gurur aldatma. Münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi, bütün toplumları imtihan eder sık sık. Öyle olaylarla karşılaştırır ki insanları, onlar burada olduğu gibi onlardan zayıf olanlar, münafıklar
ve kalplerinde maraz olanlar, hastalık olanlar Allah'tan ve Resulünden şüpheye düşerler. Allah Teala bundan bahsediyor. Şüpheye düşüyor kalplerinde maraz olanlar.

Allah ve Resulü gururdan, yani aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı.

Yani azıcık güçlüğü görüp de hemen Allah'ın yolundan kaçanlar. Allah'ın Resulü'nün ve etrafındakilerin bir takım imtihanlara tabi tutulduğu olaylar daima olmuştur, olacaktır. Ahzab suresinin 13. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim ve iz galet ta'i fetün minhum ya ehle Yesrib'e la mukame lekum ferci u ve yestezînu ferîkun minhumun nebiyye yekûlûne inne buyu tena avretün ve ma hiye bi avreh in yuridune illa firara. Ve iskalet ve demişti Taifetün bir bölük bir grup minhum onlardan. Ya ey ehle halk Yesrib Medine. La mukame yer yok lekum sizin için. Fercu fe ircu yani rücu edin dönün. Öyleyse dönün artık dönün. Ve yestezinu ve izin istiyor. Felikun bir grup bir topluluk minhum onlardan nebiye nebi peygamber yekulne derler diyorlar inne muhakkak gerçekten buyutana evlerimiz avretün açık muhafazasız korumasız ve mavi değil hiye o bir avretin açık in ise eğer ancak yürüdüğünü istiyorlar illa sadece firaren firar kaçış kaçma. Onlardan bir taife, yani bir topluluk, ey Yesrib halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün, dedi. Onlardan bir grup, diğer bir grup, peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır, diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı.

Sevgili kardeşlerim, görünüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da tüm peygamberlerdeki gibi münafıklar da olmuştur arada. İlk ciddi olayda hemen kaçmak için hazır olan bir takım insanlar söz konusu. Biliyorsunuz sahabeyle birlikte bir takım insanlar daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuştu. Bu sure tabi oluştu. Kalplerinde ne olduğu belli değildi insanların. Ama gelmişlerdi, tabi olmak istediklerini söylemişler ve tabi olmuşlardı. Ama tabiyetin kabul edilmesi için kişinin Allah'a ulaşmayı dinemesi temel şarttır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dinemiyorsa, bir defa değil, 5 defa, 10 defa tabi olsa, zaten 3. tabiyetten sonrası geçerli değildir. O kişi kurtulamaz. İşte sahabenin içinde sahabeyle beraber yaşayan ama aslında Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bu sebeple imanları sağlam olmayan insanlar söz konusuydu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlar, onlar bu tarz olayları vücuda getirenler. 14. ayet-i kerime Ashab suresinin Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Velev duhilet aleyhim min aktariha summe su'ilul fitnete le atevha ve ma telebesu biha illa yesira. Velev şayet eğer duhil ettirildi aleyhim onların üzerine min aktariha onun kenarlarından yan taraflarından sümme sonra su'ilu sual edildi istendi. El fitnete fitne le elbette mutlaka atevha ona geldiler ve ma telebbesu ve kalmazlar biha orada illa dışında hariç yesiren a. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi mutlaka ona fitneye girirlerdi. Pek azı hariç orada kalmazlardı.

Niye? Karışıklığa gelirlerdi. Yani fitne çıkarırlardı.

fitneye karışırlardı. Fitne çıkarırlardı. Kimlerdi fitne çıkaranlar? Allah Teala Rahat Suresinin 25. ayet-i kerimesinde ne diyordu? Ve onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi vuslatı keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Aynen ifade, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler diyor, kat ederler. Onlar yeryüzünde fitne çıkaranlardır diyor Allah Teala. Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor. Rad 25. Halbuki aynı surenin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar, vasıl ederler. Öyleyse ifade açık bir şekilde geliyor. 21. ayetle 25. ayet birbirinin zıttı. İşte o fitnedir.

diyor ki iman müessesesi Allah-u Teala'nın sağlam bir müessesesi olması lazım. Ve böyle bir olay münafıklarda yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlılıkları da suretal bir bağlılık. Ve 15. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve lekad kânû ahedullâhe min kablu la yuvellûnel edbâr ve kâne ahdullâhi mes'ûlâ ve lekad andolsun kânu oldular ahedü allâhe Allah'a ahd verdiler min kabli daha önce önceden la yuvellûne dönüp kaçmayacaklar el edbâre arkaları ve kâne oldu ahdü allâhi Allah'ın ahdi mes'ûlen mesuliyet sorumluluk andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur. Öyleyse Allah'a verilen söz hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Ve Ahzab suresinin 16. ayet-i kerimesi Kul Bismillahirrahmanirrahim Kul len yenfe a kumul firaru in ferertum minel mevti evil katli ve izen la tumette'une illa kalila kul de ki len yenfâküm hiç size fayda vermez el firarı kaçış in eğer ferertüm firar ediyorsanız kaçıyorsanız minel mevti ölümden ev veya el katli katledilmek öldürülmekten ve izen la tumette'une yararlandırılmaz, uzun ömür verilmez illa dışında pek az kalilen.

De ki, eğer ölmekten veya öldürülmekten kaçarsanız, firar kaçış size hiçbir fayda sağlamaz. O zaman az bir zaman, o zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. Burada Allah Teala bir başka ayete atıf yapmış oluyor. Kur'an-ı Kerim'de diyorlar ki kardeşlerimiz, gene münafıklar söylüyor, Uhud Savaşı'na iştirak etmeseler de ölmeyeceklerdi. Allah Teala diyor ki hayır öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene oraya getirileceklerdi ve orada ve o dakika öleceklerdi diyor. Yani ölüm zaman ve mekan koordinatları Allah Teala tarafından önceden tespit edilmiş bir kaderdir. Orada ve o dakikada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sohbet etmek üzere bugün kavramlardan biat konusunu inşallah izah etmek istiyoruz. Biat yani tabiiyet, yani tabi olmak. Hazreti İbrahim babasına diyor ki, babacığım bana tabi ol ki seni hidayet yoluna ulaştırayım. Hidayete erdireyim. Bildiğiniz gibi babası Hazreti İbrahim'e tabi olmuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam merdiveni yedi safhadan oluşur. 28 basamak ve 7 safha. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, üçüncü basamakta olur. Bu dileyenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Buradan sonraki noktada Allah Teala o Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Onların irşat makamını görmesini ve idrak etmesini temin eder. İrşat makamını herhangi bir kişiden ayırt ederek irşat makamı olarak görmesini sağlar. İrşat makamının söylediklerini herhangi bir kişinin söyledikleri olarak değil, irşat makamının sözleri olarak değerlendirmesini temin eder. Ve onun irşat makamının sözlerini idrak etmesini temin eder Allah-u Teala. Bu muhteva içerisinde kişi zikir yapacaktır. Nefsinin kalbine ne zaman %2 seviyesinde rahmet nuru gelirse o kişi mürşidini Allah'tan talep edecektir. Ve Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşid mutlaka kendisine bildirilir. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Önemli bir metire mi? Evet, önemli bir metire. Neden önemli bir metire? Çünkü Allah Teala açık bir şekilde ruhumuzun Allah'a ulaşmasını emrediyor. Üzerimize farz kılınmış ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemek kademesinden sonra mürşide tabiyeti sahneye getiriyor. Müessesesi Allah Teala'nın mutlaka gerçekleştirmemizi istediği bir müessesedir. Kişi
Allah'a ulaşmayı dileyip nefsinin kalbinde %2 nur birikimi tahakkuk ettiği zaman Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesine göre o huşu sahibi olur. O kişinin kalbinde huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'ın nurlarıyla nurlanmak ve huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi? Allah'ın zikriyle bu kişi hacet namazını kılacaktır. Mürşidini Allah-u Teala'nın isteyecektir. Bu üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Maide suresi 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amini olanlar, takva sahibi olun. Nasıl takva sahibi olacaklar? Allah'ın sizin için kıldığı vesileyi Allah'tan isteyin. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Hacet namazı bu açıdan önemli bir hüviyet taşır. Çünkü mürşit Allah-u Teala'dan hacet namazıyla istenir. Hiç kimse kendi mürşidini tayin etmek yetkisinin sahibi değildir. İnsanlar bu hakikatleri bilmedikleri için gidip herhangi bir mürşide tabi oldukları zaman, yani tabiyet işlemini tamamladıkları zaman kendilerini gerçekten o mürşide tabi olmuş zannederler. Oysa ki bir insanın mürşidine tabiyeti Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlayan bir betiredir. Ve hacet namazını kılarak Allah'tan mutlaka mürşidini sorması lazımdır. Hacet namazı 4 rekatlık bir namaz. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi okunur.

Tecvid namazı gece saat 12'den şimdiki saatle saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Mutlaka boy abdestini gerektirir. Ve de o kişi Allah'a mülaki olmayı dilemişse Allah mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Bu da bir imtihandır. Şu açıdan bir kişi ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye kalbinden değil de dudaklarıyla bu ifadeyi söyleyerek, bu sözleri söyleyerek kalpten bir talepte bulunmamışsa o talep Allah-u Teala tarafından kabul edilmeyecektir. O zaman o kişi ne kadar hacet namazı kılarsa kılsın Allah onun mürşidini göstermez. Kim Allah'a ulaşmayı diler de hacet namazını kıldığında Allah Teala ona mürşidini göstermezse o bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Tekrar kalpten Allah Teala'ya ulaşmayı dileyerek başlasın işe. Ve o zaman adım adım gidecektir. Yolunda yükselecektir. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşecektir. Ondan sonra bu kişi hacet namazını kılarsa Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Önemli midir mürşid? Son derece önemlidir. Neden? Çünkü kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu anda ruhu, vücudunu terk eder ve Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa başlar. Önemli olan Allah'ın verdiği temel emirdir. Ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılmıştır. Diyor ki: "Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekum min azabe." Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve sonra da Allah'a teslim olun diyor, ruhunuzu Allah'a ulaştırın diyor. Bunu farz kılmış. Yetmez. Kim böyle bir talepte bulunursa Allah Teala o talebin sahibini mutlaka ruhen kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen hidayete erer. Hidayete ermek, ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmaktır. Bildiğiniz gibi din 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından bütün hüviyetiyle yaşanmıştır. Bütün sahabe ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler ve irşada memur ve mezun kılınmışlardır. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu dile getiriyor.

Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan diyor. O sabikun el-evvelin. Evvelki sabikunlar. İşte o sabikun müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda öndekilerler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

göç edenler ve onlara ev sahipliği edenler var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi.

Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevayı yerli yerine tutun. Ensar olsun, muhacirin olsun. Onların hepsi irşat makamının sahibi oldular. Onlara tabi olundu. Böyle bir noktaya ulaşmak, tabiyet verme noktasına ulaşmak herkesin harcı değildir. Buraya daimi zikre ulaşmadan varılmaz. Yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyen kişi, irşat makamını edemeyen kişi, irşat makamının sahibi olamaz. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin edilemez. İşte biat müessesesi mürşitlere yapılır. Mürşitlere biat edilir. Bu mürşidin gerçekten mürşit olup olmadığını hacet namazıyla sormak mutlaka gerekir. Allah-u Teala hiç kimseyi mürşitsiz bırakmaz. Eğer o kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide başlangıçta ulaşamayacak bir yerde ise Allah-u Teala ona evvela hacet namazında bir vekil mürşide ulaştırır. Sonra o vekil mürşit tabi ol niyetini kabul ettikten sonra o kişiyi asli mürşidine götürür. Orada tabiyet tamamlanır. Önemli mi? Evet. Son derece önemli. Çünkü bir insanın ruhunun vücudundan ayrılması ancak mürşidine tabi olduğu zaman gerçekleşir. Allah Teala A'raf suresinin 157. ayet kerimesinde diyor ki: "Ellezine yettebiuner resulen nebiyyel ümmiyellezi." Onlar o Resul Nebi'ye, Nebi Resul'e yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Hem Nebi'dir, Peygamber'dir hem de Resul'dür. İrsal edilmiştir Allah-u Teala tarafından gönderilen bir Nebi'dir. Resul Nebi'dir. Nübüvvet müessesesi de, Risalet müessesesi de ömrü boyunca ondaydı. Onlar ki o nebi olan Resul'e, Resul olan Nebi'ye tabi oldular. O Resul Nebi ki diyor, ümmiydi diyor Allah-u Teala. Yani okuma yazma bilmiyordu diyor. Ellezî o ki okuma yazma bilmiyordu. Okuma yazma bilmeyen Nebi Resul'e tabi oldular. Yecidûnehu onu buldular. Mektuben yazılı buldular. İndehum onların yanlarında olan fit Tevrati, Tevrat'ın içinde vel İncil'i ve İncil'in içinde. İncil'de de Tevrat'ta da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılıdır.
O son nebidir. Hatem'in nebiyindir. Nebilerin sonuncusudur. Allah Teala ondan sonra diyor ki Ye'muruhum bil marufi. Marufla emreder. Yani irfanla emreder. Ve yenhahum anil münkeri. Ve onları münkerden, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekten men eder, nehyeder. Ve yuhillu lehumut tayyibati. Ve helal kılar onlar için tayyip olan şeyleri. Ve yuharrimu ve haram kılar aleyhim onların üzerine ül habaise, habis olan, pis olan, haram olan şeyleri. Ve yenhahum anil münkeri, onları demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münkerden, Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemekten men eder. Ve yuhillu ve helal kılar lehum onlar için üttayibate, tayyip olan şeyleri. Ve yuharrimu aleyhumul habaise ve onların üzerine habis olanları, habis olan şeyleri onlara haram kılar. Onların üzerine habis olan şeyleri, pis olan şeyleri, kötü olan şeyleri.

ve onların ve yedâ-ı ısrâhüm. Onlardan ağırlıkları kaldırır ve aglâle leyti kânet aleyhim. Ve üzerlerindeki zincirleri kaldırır. Fellezine aminu bihi, artık onlar, o zaman onlar, ona aminu oldular. Ona iman ettiler. Onun söylediklerine iman ettiler. Ve nasaruhu, azzeruhu, aminu bihu ve azzeruhu. Ona iman ettiler, saygı gösterdiler. Ve nasaruhu ve ona yardım ettiler, yardımcı oldular. Vettebe'u ve tabi oldular. Un nurallezi, o nura tabi oldular ki o nur ünzile me'ahu, onunla beraber indirilen nura. Nur onunla beraber indirilmişti. O Allah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın indirdiği nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. Ülâike humul muflehûn. İşte onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Ayet-i Kerime'nin başına baktığımız zaman اَلَّذ۪ينَ يَتَّبُونَ الرَّسُولًا diyor Allah-u Teala. Onlar Resul'e tabi oldular. Resulen nebiyyen, Nebi Resul'e, ümmiyen, ümmi olan, okuma yazma bilmeyen Resul'e tabi oldular. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç özellik: ümmi, okuma yazma bilmiyor, nebi, peygamber, resul. Yani elçi. Allah'ın elçisi aynı zamanda Allah'ın peygamberi, nebisi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi Resul'dür ve Nebi Resullerin sonuncusudur. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Allah'ın Resulü olan ama nebilerin sonuncusu olan birisinden bahsediyor Allah Teala. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ne olmuş? Sahabe ona tabi olmuşlar. Tabiyet Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Neden? Çünkü Allah Teala herkesin ruhunu Allah'a mutlaka ulaştırmasını istiyor. Ona yönelin, ona ruhunuzu ulaştırmayı dileyin ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "İnnellezîne yuba yeûneke innemâ yubâ yeûnallâh." Onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a muhakkak ki tabi olurlar. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar.
Yedullahi fevka edihim. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Ne demek istiyor Allah Teala? Allah Teala her an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ediyor. Bu tecelli müessesesinin var olduğu bütün noktalarda Allah Teala'nın onun bütün uzuvlarında tecelli etmesi söz konusu. İşte o tövbeyi verdirirken Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde tecelli ettiği için ellerinde de el şeklinde bütün vücuduna, vücudun içine de dışına da tecelli ettiği için ellerinde de Allah Teala tecelli ediyordu. Bu sebeple Allah Teala onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eli onda bütün vücudunda tecelli ettiği için Allah Teala ellerinde de tecelli ediyordu. Femen ne kese kim nakıs bir fiil işlerse nakse derse bozarsa neyi bozarsa tabi olduktan sonra tabiyetini bozarsa yenkusu ala nefsihi o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, nakseder. Hemen efva kim de vefa ederse bima ahede aleyhullahe Allah'a karşı olan ahdine vefa ederse fese yu'tihi ecren azima. O zaman ona en büyük azim ecir verilecektir. Mükafat derece verilecektir. Yani o iradesini de Allah'a teslim edecektir. Önce 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim edecektir. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim edecektir. 27. basamakta tövbe-i nasuhla tövbe edecektir. 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edecektir. İşte bu o kişinin Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi yerine getirmesidir. Ezelde ruhumuz Allah'a misak vermiştir. Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiştir. Allah'a teslim olacağına dair. Nefsimiz Allah'a yemin vermiştir. Allah'a teslim olacağına dair. İrademiz de ilahi iradeye teslim olacağına dair misak vermiştir. İşte bunların hepsi burada ahdimiz olarak geçiyor.
ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Öyleyse bizlere düşen görev ne? Görev açık ve kesin. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala hanımların biatından bahsediyor. Diyor ki: Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, ey peygamber, izâ câeke, sana geldikleri zaman müminatü, mümin hanımlar, yubâyineke, sana tabi olmaya, biat etmeye, alâ en lâ yüşrikne billâhi, Allah'a şirk koşmayacaklarına dair sana biat etmek üzere, kadınlar Allah'a şirk koşmayacaklarına dair sana söz verdikleri zaman vela yesrikne, sirkat yapmamak, hırsızlık yapmamak, vela yezniyle zina etmemek, vela yaptunne evladahünne, evlatlarını katletmemek, öldürmemek, vela yetine bir buhtanin beyne eydihinne ve ercüruhinne, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurmamak, bir iftira vücuda getirmemek, ve la ya sineke, ve sana asi olmamak üzere sana söz verdikleri zaman fe vayihunne ve estağfirlehunallâhe, ve onlar için Allah'tan mağfirettine. Ve bayühünle biatlerini kabul et. Ve estağfir lehunne, onlar için Allah'tan, lehunallah, Allah'tan mağfirettine. İnnallâhe, muhakkak ki Allah gafurun rahim. Gafurdur ve rahimdir. Mağfiret eder, günahları sevaba çevirir ve rahmet sahibidir. Öyleyse görülüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle biat müessesesi iç içedir. Ona biat edilmiştir. İşte o tabiiyet ki insanın ruhunun vücudundan ayrılmasını ve Allah'a ulaşmasını temin eder. Bu da Allah açısından önemli bir müessesedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada sona eriyor. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, Allah'ın sohbetinde birlikteyiz. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'ın hepinizden sadece bir tek dileği var. Tek bir dilek. Sizlerin mutluluğunuz. Allah'ın ortaya koyduğu bütün kaideler, kanunlar, emirler, nehiler hep aynı hedefe yöneliktir. Sizin mutluluğunuz. Şu kainatlar var ya, Allah'ın vücuda getirdiği altı alem, zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, gayb alemi, onun zıttı olan berzah alemi, emr alemi ve zulmani alem ya da gökler alemi ve yerler alemi, altı alem. Peki yedincisi var mı? Var ama alem değil. Allah ilmiyle ve rahmetiyle bütün bu alemleri kaplamış durumda. Sevgili kardeşlerim, sözüme dikkat edin. Zatıyla değil, ilmiyle ve rahmetiyle. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, o arşı tutan meleklerle, o meleklerin etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah'ı tesbih ederek derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe edip senin yoluna girmişse, sen onlara mağfiret mi girmişse ve böylece imanı artan bir mümin olmuşsa, sen onlara mağfiret eyle. Onların, yani günahlarını sevaba çevir. İşte bütün arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi hepsi Allah'ı tesbih ederler diyor Allah Teala. Hep bunları söylerler diyor. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret eyle, yani günahlarını sevabı çevir ve onları cehennem ateşinden koru. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Bu tövbeye sebebiyet verecek olan, ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek olan bir başlangıç noktası. İşte o başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemenizdir sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a yönelirse o Allah'a ulaşmayı dilemiş olur. Allah'ın da sözü var, onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın size istediği şey sadece sizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine sahip olmanızdır ve bunu garanti ediyor. Ne karşılığı? Üçüncü kat cenneti size garanti ediyor. Dünya mutluluğun mutlak olarak yarısını, %51'ini garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir tek dilek karşılığı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, altını çizerek yüzlerce defa söyledik ki, yüzlerce defa sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz dedik, sizde bir emanet var dedik. Allah'ın ruhu sizde emanet. Her gün yaptığınız yanlış davranışlarla zaten o emanete hep ihanet etmektesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ruhunu hayatta olduğu sürece Allah'a geri gönderemez.
Ve emanet kendisindeyken ölür. Oysa ki ruhunuz bir emanettir. Allah-u Teala diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ve onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Biz emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan cahildir ve nankördür diyor Allah-u Teala. İnkar eder. Öyleyse emaneti yüklenen bu iki vasıf sebebiyle sadece fizik vücut değil, şu vücut değil, bunun içinde meknuz bulunan nefsiniz. Nefsinizin iki afetini vererek Allah-u Teala sadece fizik vücudunuzun, bir mekan olan fizik vücudunuzun ruha sahip çıktığını değil, onunla beraber nefsinizin de emaneti kabul ettiğini söylüyor. Üç vücudunuz var. Ruhunuz, Allah'ın ruhu sizde bir emanettir. Ama aynı zamanda sizde olduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Allah'ın ruhu sizde olduğu sürece sizin ruhunuz hüviyetine girer. Ama aslında Allah'ın ruhudur ve Allah emanetini geri ister. Diyor ki Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder. Emanetin sahibi Allah. Emanet sizdeki ruh, sizin ruhunuz ama aslında Allah'ın nur ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Allah'ın ruhunu Allah size üfürmüş. Bütün insanlara üfürülen Allah'ın ruhudur. Şeytanın da çekemediği en büyük faktör budur. Bu yüzden hepinize devamlı diş biler. Çünkü sizler hiçbir cinde, hiçbir melekte, hiçbir başka yaratıkta mevcut olmayan Allah'ın ruhuna sahipsiniz. Sizde olduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Ama sizden bağımsızdır. Dilediği zaman vücudunuza girer, dilediği zaman vücudunuzdan çıkar, ne girdiğini ne çıktığını hissedemezsiniz. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki emanetini kendisine istiyor ama bir büyük mükafat karşılığı. Nedir o mükafat? Emaneti kim Allah'ın zatına ulaştırırsa o emanet Allah'ın zatında yok olur. Bunu gerçekleştiren kişi 3. kat cenneti kazanmıştır. 5-6 aylık bir zaman süresi de bunun için yeterlidir. Bunu gerçekleştiren kişi dünya mutluluğunun da %51'ini kazanmıştır. Yarısını, mutluluğu her gün günün yarısından daha fazla yaşar bu kişi. Buraya kadar sevgili kardeşlerim Allah garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani o kişi dalalettedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu dalalette bırakır. Ama onlardan diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek.
Yani Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilemek. Yani ruhunuzu onun gerçek sahibi olan, sizde bir emanet olarak bulunuyor ruhunuz, onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmenizi Allah Teala istiyor. Ve sevgili kardeşlerim, siz yapmayacaksınız, merak etmeyin. O yapacak. O sizi öyle bir dizayna sokacak ki hiçbir güçlük çekmeden ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hiçbir güçlük çekmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Neyiniz eksikse onları Allah tamamlayacak. Siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, dilediği kişiyi kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırır diyor. Dikkat edin, Allah Teala bu iki ayet-i kerimeyle kendisini sorumluluk altına sokmuş. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde değişiklik, onu yerine getirmemek mümkün değildir diyor Allah Teala. Hulf oluşmaz diyor. Hilaf yoktur diyor. Allah söz verdi mi mutlaka yerine getirir diyor. Ne istiyor Allah Teala sizden? Sizin mutluluğunuzu istiyor. Sadece mutluluğunuzu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir diye sorduğumuz zaman diyorlar ki sen bize mutluluğu soruyorsun ama biz zaten mutluyuz kardeşim diyorlar. Çok güzel, hay Allah razı olsun diyoruz. Ama diyoruz, mesela çok yakınınızdan en yakın olan birisi öldü. Üzülür müsünüz? Üzülmez miyiz diyorlar. Tabii üzülürüz. Yoksa diyorlar sen üzülmez misin? Sevgili kardeşlerim, hasta oldunuz, öleceksiniz. Üzülür müsünüz? Evet diyorlar, elbette üzülürüz. Bu dünya tatlı, kimse bu dünyadan ayrılmayı istemez. Sevgili kardeşlerim, öbür taraflara giderseniz eğer, o zaman bu dünyadan daha güzel yerlerin var olduğunu göreceksiniz. Evvela şu ölü saydıklarınız var ya, onlar ölmüş değiller. Ölen onların fizik vücutları, şu vücutları ölüyor. Toprağın altına giren sadece fizik vücut, o da kıyamet günü zaten fizik vücut olarak da yeniden canlanacak. Hiç kaybedilen bir şey yok sevgili kardeşlerim. Ve her gece nasıl nefsiniz uykuya daldığınızda sizi terk ediyorsa ve rüya adı verilen bir gerçeği yaşıyorsanız, ne dedim? Hı? Rüya adı verilen bir gerçeği yaşıyorsanız dedim. Ne yani, rüya gerçek midir mi diyorsunuz? Evet, gerçektir. Rüyalarınızı nefsinizle yaşarsınız ve her gördüğünüz şey o alemin gerçeğidir. Hangi alemde bulunuyorsanız o sırada onun gerçeğidir. İşte eğer rüyanızda şu fincanı yerinden alabiliyorsanız, buna dokunabiliyorsanız, içindeki çayı içebiliyorsanız, yeşil çay, o zaman berzah alemindesiniz sevgili kardeşlerim. Bunun manası bir harika. Sizden evvel ölmüş olanlarla bir defa mutlaka berabersiniz. Ama onların yanında değilsiniz, başkalarının yanındasınız. Yani sizden evvel hepsi ölmüşler, orada yaşıyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sizin gibi o gece uykuda, sizin fizik vücudunuz uykudayken oraya giden başka nefsler de var. Gene bu dünyada hayattalar o sırada ama oradalar. Onları da görürsünüz. Ortam
%100 fiziktir. Masaya dokunursunuz, mikrofona dokunursunuz, bardağa dokunursunuz, içindekini içersiniz ve rahmetli olan annenize, babanıza, ablanıza sarılırsınız, konuşursunuz, dünyaya ait olan eski günlerden bahsedersiniz. Hepsi %100 gerçektir, dört dörtlük gerçekler. Hani ölmüşlerdi, ölenler fizik vücutlar. Bir defa daha söyleyeyim, o da öldü sayılmaz. Fizik vücutlar da öldü sayılmaz. Neden? Çünkü kıyamet günü hepsi öldükleri haliyle yeniden dirilecekler. Öyleyse onlara sorulacak. Ey aziz kardeşim, ne kadar kaldın şu yer altında? Yarım saat, belki biraz daha fazla diyecekler. Oysa ki kıyamete kadar ne kadar sürenin geçeceği belli değil. Ama onlara, hepimize öyle gelecek. Kıyamet günü yeniden diriltildiğimiz zaman. Sevgili kardeşlerim, şu dünya yaşamaya değer bir yer. Eğer Allah'ın hakikatlerini öğrenebilirseniz, hele hele hayatınıza tatbik edebilirsiniz, dünya yaşanmaya değer muhteşem bir yerdir. Mutluluğunuzu dört dörtlük olarak yaşadığınız bir dünya hayatı sizi bekliyor. Ama dikkat edin ki sahibiniz Allah'tır. Ve o sahibiniz sizi sadece Allah'a kul olasınız diye yarattı. Bilir misiniz ne demek Allah'a kul olmak? Mutlu olmak demek. Neden kul olmaktan bahsediyor Allah Teala? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın kulu olursunuz. Tağutun kulu, şeytanların kulu olmaktan kurtulursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Öyle mi? Gerçekten mi? Peki, işte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَهُ تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا اَنَعْبِيْنَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَ فَبَشِرْ اِبَاد۪ي diyor Allah Teala. Sahabeden bahsediyor. Onlar şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara, şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Niye kurtulmuşlar? Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onun için şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Ne olmuş? Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Kullarım diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların, yani şeytanların kuluyken, bütün şeytanlar cin tayfasındandır. Cinler de zaten cindir. Şeytanlar, cinler hepsi aynı statüye tabi. Dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmışlardır. Biz insanlar, biz topraktan yaratıldık sevgili kardeşlerim. Ey benim sevgili kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, aziz dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, bunları Allah'ın bize yaşattığı o muhteşem şeyleri dile döküp de kelimelerle size anlatabilmek o kadar zor ki kardeşlerim. Anlatılamaz ki, kelimeler yetmez ki. Ama o gökleri görmelisiniz. Herkese açık kapılar. Belli kademelere ulaştığınız zaman onların mükafatını mutlaka alırsınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'la konuşmaya başlayacaksınız. Bu sizin en tabii hakkınızdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki daimi zikrin sahipleri için li ulil elbab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulil elbab kullarım ki diyor Allah Teala, ulil elbablar ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani daimi zikrin sahipleridir. Eğer bir insan üç halde bulunabilir: şu andaki gibi oturuyor, akşamki gibi yatıyor ve buraya gelirken gibi yürüyor ayakta. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur.
Yatarken yan üstü yatmanızı istiyor Allah Teala. Neden? Sağ kulağınızı yastığa dayayacaksınız ve yastıkta biraz sağa sola oynatacaksınız kulağınızı ve kulağınızdaki basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını bu şekilde Allah kelimesi olarak çifteceyle kalbinizin Allah kelimesini tekrar ettiğini duyacaksınız. Onunla uyuyun ve zikrederek uyuyun. O ses kulağınızda çınlarken siz de Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz sesinizle içinizden Allah kelimesini tekrar edin. Bir gün, günlerden bir gün mü? Ne olacak o gün? O gün uyurken zikirle uyuyacaksınız. Uyanırken de o yastığa dayalı kulağınızda hala Allah kelimesinin kalbinizde tekrarlandığını göreceksiniz. İşte o zaman daimi zikre o gece adım attınız demektir. Her gece aynı olayı yaşayacaksınız. Daimi zikir sizin ulul-elbab olmanızı ifade eder. Olsun diyeceksiniz. Ne olmuş ulul-elbab olmuşsam? Ulul-elbab olmuşsanız ne olur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'la konuşmaya başlarsınız. Diyor ki Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, biz senden evvel de erkekler gönderdik. Emrimizde emrimizle hareket etsinler diye, emirlerimizi yapsınlar diye. Diyor ki Allah Teala Fes'elu ehlez zikri in kuntum la ta'lemun. Ayet-i kerimenin sonu böyle bitiyor. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz. Ehli zikir, işte onlar daimi zikrin sahipleri. Neden zikir ehline sorunuz? Çünkü onlar Allah ile daimi konuşurlar. Sevgili kardeşlerim, sual istemez misiniz? Siz bu cehalet ehlinin söylediklerine aldırmayın. Onlar derler ki Allah'la konuşmak mı? Bu üşütmüş, hafif tertip oynatmış kafayı. Kafayı yemiş. Allah-u Teala da onların söylediğini hiç söylemiyor. Tam aksini söylüyor her zaman. Şu işe bakın. Eğer diyor bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Neden? Çünkü Allah-u Teala diyor ki senden evvel de erkekler gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz emirlerimizi yerine getiren erkekler. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Ondan sonra diyor bilmiyorsanız zikir ehlini sorun, zikir ehlini sorun. Biz onlara vahyederiz diyor. Siz de onlardan öğrenirsiniz. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyorum ki hep geride kalanlar olursa aranızdan onlar için üzülüyorum. Herkes mutluluğa ulaşmak için eşit imkanlara sahiptir. Kulvara herkes eşit şartlar altında girer. Hayat bir yarıştır. Ama en azından üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Ama şu ulul-elbab'tan da biraz bahsetmeden geçmeyelim. Kimdir ulul-elbab? Daimi zikrin sahipleri. Özellikleri ne? Tamam. 4, 3 daha 7 tane özellik. Birinci özellik zaten isimlerinin konduğu özellik. Daimi zikrin sahipleri. Onlar uyurken de, uyanıkken de her an işlerindeki sesle, işlerinde bir ses Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalplerine çift atışında
Allah kelimesini devamlı tekrar eder. Uyurken de, uyanıkken de, yatarken de, yürürken de, koşarken de hep kalp Allah'ı zikreder. Kesintisiz bir zikir söz konusudur. O kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. İkinci özellik, bu yüzden daimi zikrin sahibi olduğu için kalbine her an Allah'ın nurları gelmektedir. Kalbin devamlı nur gelimi sebebiyle kararması mümkün değildir. Kalpteki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir ve zulmani kapı rahmetin, fazlın ve salavatın üç nur devamlı olarak girer kalbe. Baskısıyla zulmani kapıyı hiçbir zaman terk etmeyecektir. O kişi hayatta olduğu sürece zulmani kapı açılmayacaktır. O kişi zikirsizlik alan noktasına tekrar geriye asla dönmeyecektir. Ve daimi zikirde olan kişi bu sebeple kalbi daima nurlarla dolu olduğu için başlangıçtaki karanlıklardan, yani nefslerin afetlerinden hiçbir şey kalmamıştır nefsinin kalbinde. Afetlerin tümü yok olmuştur nefsin kalbinden, kapı dışarı edilmiştir. O kişi hayattayken bir daha dönmesi de mümkün değildir. Öldükten sonra zaten hiç giremez. Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahibinin demek ikinci özelliği varmış. Neymiş o? O kişinin kalbinde hiç afet kalmıyormuş. Kalmazsa ne olur? O kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur. Ya. Neden? Mutluluk sevgili kardeşlerim kesintisiz bir haldir. Bir sulh ve sükun halidir. Kavganın yok olduğu bir ortamı ifade eder. Ve de sevgili kardeşlerim hem iç aleminizde kavga bitmiş olmalıdır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga. Hem dış aleminizde kavga bitmelidir. Sizinle başka insanlar arasındaki kavga. Bu sözüme dikkat edin. Kavgayı siz bitiriyorsunuz. Onlar bitirmiyorlar. Onlar ömür boyunca size düşman olmakta devam edeceklerdir. Onlar varsınlar, etsinler. Ama siz onlara karşı düşman olamazsınız sevgili kardeşlerim. Hiçbirine kin duyamazsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah Teala kalbinizdeki kini, öfkeyi, nefreti, düşmanlığı, kıskançlığı hepsini sizden alır. Sevgili kardeşlerim, sizi Allah'a en yakınlardan kılar. En yakınlarda siz olduğunuz için başkalarını kıskanamazsınız. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetleri olmadığı için de kıskanamazsınız. İşte onun için diyorum, her şey öyle güzel ki o güzellikleri yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey sadece bir dileğinizle başlar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir niyaz, bir talep, sıcacık bir talep. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ölmeden evvel bu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ölümden sonra biliyorum ki herkesin ruhu sana zaten ulaşacak. Ama ben bu dünyadayken sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki kim bana ruhunu ulaştırmak isterse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Yeter ki o bana ulaşmayı dilesin. Böyle diyorsun, öyle değil mi yüce Allah'ım? Diyor kişi. Öyleyse ben işte bu kalbimden bir taleple sana yakarıyorum, yalvarıyorum. Ya Rabbi beni de kabul eyle. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi böyle bir niyazla Allah'a ulaşmayı dilerse
Muhtemeldir ki bu dilek sahihtir. Peki dileği gerçek anlamda mı söylemiştir? Bütün kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemiş midir kişi? Yani gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş midir demek daha doğru. Eğer dilemişse netice hemen belli olur. Ne olur? O kişi birdenbire kendinde değişiklikler görür. Namazı doğru dürüst yapamayan, kılamayan, sevemeyen bu kişi ansızın namazı

boyunca iftara kadar açlığı hissetmez. Büyük bir zevkle iftar saati geldiğinde sofranın başına oturur ve yemek yemekten de büyük zevk alır, iştahla yer. Demek ki bu kişi oruç tuttuğu zaman açlığı hissetmiyor. Demek ki bu kişi namaz kılmaya birdenbire zevkle dalıyor. Namaz kılmak onun için bir zevk haline alıyor. Zikir yapmak da ona büyük zevk vermeye başlıyor. Zekat verirken belki de eskiden hiç vermiyordu. Eğer veriyorsa belki de istemeyerek veriyordu. Aslında bu para bana lazım. Etrafımdaki insanlara onu vermek yerine ben kendim ancak harcasam daha iyi değil mi diye düşünen kişi zekatını ve birini bir an evvel vermek için sebep arar. Bu hale gelir. Parası artık ona onu tutsak edememektedir, onu esir edememektedir. O parasına hakim olmuştur. Bu bana helal değil diyerek %2,5 yani 1/4 zekat, 1/1 o verir kişi. Zevkle verir. Hac onun için bir zevk olur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir zevktir. Ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapmak o kişi için doyulmaz bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın kulu olmak ne zaman başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar. İster sesle dileyin Allah-u Teala'dan ama talep kalbinizden olsun. İster sessiz olarak dileyin, fısıltıyla dileyin, kalbinizdeki talebi dilinizle de vücuda getirin, sessiz bir şekilde. Netice hiç değişmez sevgili kardeşlerim. Her ikisinde de Allah-u Teala duyar sizi. Duyar duymaz Allah-u Teala mutlaka harekete geçer. Derhal üzerinizde tesire başlar Allah-u Teala. Size 7 tane Furkan verir. Görmeyen gözlerinizi, gözlerindeki görme hassasını açar. Diyeceksiniz ki ben Allah'a ulaşmayı dilemeden de görüyordum. Hayır, görmüyordunuz. İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyordunuz. Herhangi bir insan olarak görüyordunuz. Onun irşada memur ve mezun kılındığını bilmiyordunuz. Herhangi bir kişi olarak diyordunuz, görüyordunuz onu. Sağırdınız. Söylediklerini anlamıyordunuz. Bu noktadan sonra anlamaya başlayacaksınız. Çünkü o kulaklarınızdaki vakrayı alacak. İşitme hastanızın mührünü açacak. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi kaldıracak. Görme hastanızın üzerindeki ikinci bir perdeyi de kaldıracak. İşaret. Bir hicab-ı mestüre var. Gözlerinizin üzerindeki perde, uzvun üzerindeki perde. İkincisi bir başka perde. Görme hastanızın, basar hastanızın üzerindeki perde. Kulaklarınızda, uzuvlarınızda vakra isimli bir engel var. Onu alıyor Allah-u Teala. İşitme hastanızın, mühürlü olan işitme hastanızın mührünü açıyor. Kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizdeki ekinleti alıyor. Kalbinize ihbatı koyuyor Allah-u Teala. İdrak etmeyi önleyen müessesenin alınması, İdrak etmeyi sağlayan yeni bir müessesenin kalbinize konulması Allah'ın bir lütfu keremi sadece

de Allah'a ulaşmayı dileyenler de tahakkuk eder. İşte sevgili kardeşlerim, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Allah size Allah'a ulaşmayı dilerseniz furkanları verir diyor ve sizin günahlarınızı örter. Ne demek yani? Yani ben günahları işleyeceğim, işleyeceğim, işleyeceğim. Her türlü günah işleyeceğim. Ondan sonra da gerçekten karar vereceğim ki ben Allah'a ulaşmayı dilemek durumuna derhal girmeliyim ve gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Ondan sonra da Allah Teala günahım ne olursa olsun onları örtecek ha. Olur mu böyle, olur mu diyor kişi. Biz de diyoruz ki olur. Aynen böyle olur. Allah günahlarınızı örter sevgili kardeşlerim. Bütün günahlarınızı örter. Günahın mahiyeti ne olursa olsun Allah Teala bütün günahları örter. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Peki bu Allah'a ulaşmayı dilemek diyorsun. Bu yani üzerimize farz mı bu? Evet, farz sevgili kardeşlerim. Bir, Rum suresi 31. ayet-i kerimeyle farz. Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a karşı takva sahibi oluyor. Ve dile emri var olduğu için, Allah'a yönel emri var olduğu için münibin eyleyhi, ona münip ol. Ona ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Üzerimize farz. Peki bunu Allah Teala farzın hükmü nedir? Farzın hükmü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi konuyu bir emir olarak nitelendirmişse o bir farzdır. Hüküm budur. Öyleyse bunun bir emir olduğu açıklanmış mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette açıklanmış. Allah'a ulaşmayı dilemenin bir emir olduğu kesin açıklanmış. Allah Teala Allah'a ulaşmanın bir emir olduğunu söylüyor. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaştırılması, ölmeden evvel ulaştırılması üzerimize farz. Şimdi biz Allah'a yönelmenin üzerimize farz olduğu ayetleri inceliyoruz. Birincisi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve ittekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Peki Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ne diyor? Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, yani kabir azabı gelmeden önce ne deseniz, cehennem azabı gelmeden önce de deseniz, her ikisi de dünya hayatında olduğunu gösteriyor olayın. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Üzerinize azap gelmeden önce, yani bu dünya hayatında diyor. Bu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin ikinci defa emir oldu. Ve enübü ila rabbikum. Rabbinize yönelin, Rabbinize ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebi ila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse
Sen de onun takip ettiği yolu takip et. Sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek 3 defa üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. İşte bu farzı yerine getiren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden elini eteğini çeker. Artık o kişi cehennemde hiçbir zaman azap çekmeyecektir. Herkes gibi kıyamet günü o da cehenneme gidecektir. Aynı gün cehennemin bütün katlarını görüp Allah'a sonsuz şükürler ve hamdler ederek Allah'ın kendisine cehenneme değil de cennete aldığı sebeple sonsuz hamd ve şükür ederek Allah-u Teala cehennemi aynı gün terk eder. Ve cennetine ulaşır. Dikkat edin ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu mutlaka üçüncü kat cennetine kadar götürecektir. O kişiye furkanlar verdikten sonra onu mürşidine ulaştıracaktır. O zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır kişi. Nefsi her %7 kademede tezkiye oldukça ruhu ilk %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde yedinci gök katına ulaşır ve yedinci gök katında 7 tane alem geçerek Sitretül Müntaha'ya kadar yatay bir yolculuk yapar ruh. Sitretül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte bunun adı seyr-i suluktur. Detaylarını defalarca çok geniş bir şekilde sizlere verdik. Gök katlarında neler olup bittiğini bizim kadar siz de öğrendiniz. Görmediniz ama öğrendiniz ne olduğunu. Biz de öğrendik. Bir küçücük farkımız var. Buradan Allah Teala bize gösterdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse ne yapacakmışsınız bakalım? Ne yapacakmışsınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Eğer dilerseniz o zaman ne demek istediğimi göreceksiniz. Dünyanız birdenbire renkli bir dünya olacak sevgili kardeşlerim. Huzursuzluğunuz bütün boyutlarda sona erecek. Huzura kavuşacaksınız. Mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. O hakkınızı kullanın. Allah-u Teala sizi de seviyor. Kim suçlar işlerse, hangi suçu işlerse işlesin, Allah mutlaka onu da sever. Ama suçun büyüklüğüne göre daha az, daha az, daha az sever. Ama sever. Öyleyse herkesi kurtarmak ister. İstediği şey de atla deve değil yani. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği anda Allah-u Teala'dan yardım alır. Allah o kişiye evvela furkanlar verir. Bu furkanlarla o kişiyi irşat makamına karşı onu irşat makamı olarak gören, söylediklerini irşat makamının sözleri olarak dinleyen ve yerli yerine oturtabilen ve kalbine indirdiği zaman da kalbiyle her boyutta idrak eden bir hüviyet kazanır. Ve de bundan sonra Allah Teala onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünü yarar Allah Teala, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişiyi, o kişinin ruhunu, nefsini ve fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmek için o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle fazladan rahmet nurları kalbe ulaşır ve sızar. %2 rahmet oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Bütün bunları yapan Allah'tır. Buradan
huşu sahibi olan kişiye Allah Teala mürşit sevgisini verecek, mürşidine ulaştıracaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden belki de mürşitlerden nefret eden birisi idi. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse dediği andan itibaren o kişi bir mutlu dünyanın sahibi olur. Mürşidine tabi olduğu zaman ne olur? Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir ve onun ruhuna seslenir. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et bakalım şimdi. Ruhunuz sevinçle, zevkle, huşuyla vücudunuzu terk eder, vücudunuzdan ayrılır, ana dergaha, evvela tabi olduğu kişinin dergahına, oradan da ana dergaha ulaşır. Yani devrin imamının dergahına. Orada önlerinde Kur'anları olan, onlardaki sıralarda önde erkekleri, arkada hanımları görür ruhlar olarak. Orada cinleri de görür. Orada yaklaşık bir metre yüksekliğinde bir metreden daha geniş bir yer kaplayan altın paralardan oluşan bir para grubu, kümesi görür, küme. Orada nasıl secde edildiğini, oradan uçarak nasıl zemin kattan birinci kata ulaşıldığını daha sonra görecektir. Daha sonra ikinci katı görecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecektir. Gördükçe Allah'a şükrü, hamdi devamlı artacaktır. Yedinci gök katına ulaşınca ruhu oradan yedi tane alemi geçecek ve Sitret-i Müntaha'dan ruh Allah'ın zatına yedinci alemden sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu vuslattır. Bir emanet olan, sizde bir emanet olan Allah'a ait ruhun gerçek sahibine dönüşüdür. Allah'a ruhunuz teslim olmuştur. Zaten Allah'ın ruhuydu. Ruh sahibine, emanet sahibine ulaştı. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bütün bu olaylar dizisini Allah Teala sizlere, hepinize garanti ediyor. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Geri kalanı ruhunuzun hayattayken Allah'a ulaşması, nefsinizin kalbinin, kalbinizde nurlar sıfırken %51 nura ulaşması, o güne kadar irşat makamına karşı kör olan gözlerinizin, sağır olan kulaklarınızın, idraksız olan kalbinizin körlükten, sağırlıktan ve idraksizlikten kurtulmasıyla birlikte her gün idrakinizin daha çok artışıyla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, Allah buraya kadarını garanti ediyor. Ruhunuzun Allah'a ulaşması gerçekleşince Allah'ın zatında ruhunuz kaybolur. Allah'a ait olan ruh, emanet, sahibine ulaşmış ve aslına rücu etmiştir. Onun için Allah Teala Fecr suresinin 29. ayet-i kerimesinde ruh için irci'i ila rabbike diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzun Allah'a döndüğü bir ortamda bunu siz mi yaptınız sualini sorun kendinize, bakacaksınız ki hayır, siz yapmadınız. Size zikir sevgisini veren, zikri bir zevk olarak yaşatan o Allah'tı.
Size namaz sevgisini veren, namazları zevk haline getiren gene o Allah'tı. Sizin için etrafınızdaki insanları dost kılan, sizi onlara dost kılan gene o Allah'tı. Ve siz mutsuz bir insanken, çeşitli günahlar işleyen bir insanken, o günahlardan sizi, günahlarınızı sevaba çevirerek hem de kurtaran gene o Allah'tı. Başınızın üzerine devrin imamını bir muhafız olarak koyan gene o Allah'tı. Kalbinizi açarak kalbinizin içine iman kelimesini yazan gene o Allah'tı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sonsuz ihsanlarıyla ve nimetleriyle en güzele ulaştınız. Güzeller güzeli Allah'tır. Diyor ki, Vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki en güzel sığınak, bütün güzellikler Allah'ın katındadır. Oradaki en güzel sığınak da Allah'ın zatıdır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bu garantiyi veriyor. Bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz, Allah'ın sizi kendisine ulaştırması için yeterli. Ve de burada nefsinizin kalbi %51 nurla dolu olduğu için her gün günün yarısından daha fazla bir zamanı mutlaka mutlulukla geçireceksiniz. Davranış biçimleriniz doğruları aksettirecek %51 oranında, yanlışları aksettirecek %49 oranında. Bunun manası mutsuzluğunuzdan daha çok mutlusunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, burası sizin için bir mutluluk noktasıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı ve ermiş evliya olduğunuz bir noktadasınız. İşte buraya kadar Allah'ın garantisi altındadır kişi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktaya mutlaka ulaştırılır. Mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve zatında o ruhu yok eder. Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiştir. Emanet sahibine iade ve teslim edilmiştir. Mutluluk da sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti kalkmıştır. Nurlar kalbe hakim olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Anlatılabilir mi bunlar? Yaşanmadan anlatmak neyi ifade eder ki? Ama hepiniz için bütün kapılar artana kadar açık. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırır. Bunu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. Öyleyse hadi ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in dediği, Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi hadi koşun. Hepiniz koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşun diyor Allah Teala. 7 kat cennete koşmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda 1. kat cennet garanti edilmiştir. 14. basamakta mürşidinizde ulaştınız, tabi oldunuz, 2. kat cennet sizin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, 3. kat cennet sizin. Dünya saadetinin de %51'i. Aa, benim canlarım, sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım. Allah-u Teala karşılıksız verendir. İşte siz sadece bir dileğin sahibisiniz.
Oysa sizi günün yarısından daha fazla bir zaman dünya mutluluğuna ulaştırdı. Cennet saadetinin de üçüncü katına ulaştırdı. Bir hiç sebebiyle, sadece bir dileğin sahibi olduğunuz için siz dilediniz, geri kalan her şeyi Allah yaptı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin bütün bu güzellikleri yaşayarak ama hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesini ve bütün bu güzellikleri yaşamasını, bu güzellikleri yaşayarak mutluluğun ne olduğunu hissetmesini, idrak etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat Allah ve salavat.

الفاتحة. مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الرحمن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve kavramlar konulu devam ede gelen sohbetlerimizin bir yenisindeyiz. Bir zikir sohbeti. Sohbetin adı da zikir. İyi mi? Allah-u Teala'nın indinde en büyük ibadet hangisidir diye size sorsam, bana ne cevap verirsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Sizler öğrendiniz. Ama öğrenmeyenler namazdır diyeceklerdir. Çünkü namaz dinin direğidir diye asırlardan beri devam ede gelen bir temel faktör var. İbadetlerin içinde en önemlisi namazdır derler hep. İşte burada farklılık başlıyor sevgili kardeşlerim. Zamanımızda insanların asırlardan beri devam ettirdikleri bir birikim öyle bir noktaya ulaşmış ki bu noktada bütün doğrularda kaymalar olmuş. Ve Kur'an-ı Kerim gerçekleri örtülmüş, farklılaştırılmış. Arkasında kim var? Çok iyi biliyorsunuz ki iblis var, şeytan var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne olmuş? İnsanlara en büyük ibadet namazdır diye bir genel çerçeve içerisinde bir kabul ettirme olayı tahakkuk etmiş ve insanlar inanmışlar ki en önemli ibadet namazdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki hayır değildir diyor. Bizim vaz ettiğimiz ibadetlerin en önemlisi zikirdir diyor. Hadi gelin sizinle beraber bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Şöyle söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala böyle söylüyor. Diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o kitap, o Kur'an-ı Kerim var ya, o sana vahyettiklerimizi onlara oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek bu üç zikrin arasında en büyüktür diyor Allah Teala. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür.
Muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Vele zikrullahi ekber. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zikirdir. 24 saatlik bir zikirin bir parçası namaz kılmaktır. Namaz kıldığınız zaman eğer kalp zikrinin sahibiyseniz, hem kalbiniz Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiği için zikretmektesiniz, zikrullah yapmaktasınız. Hem de namaz kıldığınız için gene zikirdesiniz. Allah Teala namazın da bir zikir olduğunu söylüyor. Namazın Allah'a yaklaştırıcı bir hüviyeti olduğunu söylüyor. Vescud vakterip diyor Allah Teala. Secde et ve yaklaş, Allah'a yaklaş. Ve muhtevaya baktığımız zaman üç tane zikir görüyoruz bu ayette. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ama zikrullah bu iki zikirden de daha büyüktür. Yani zikirlerin en büyüğüdür. Ve söz konusu olan zikirden muradımız da Kur'an-ı Kerim'de zikrullah adıyla adlanan Allah'ın isminin tekrarıdır. İşte bu ayette, Ankebut 45'te Allah Teala zikrullah ifadesini kullanıyor. Öyleyse ...14 asırdır zikir adı verilen bir müessese, adı zikir olarak tekrarlanan bir müessese, ama insanlık tarihi kadar eski bir müessese. Hazreti Adem de zikrullah yapıyordu. Hazreti Adem'e tabi olup da takva sahibi olan bütün oğulları, kızları, torunları, torunlarının torunları hepsi zikrediyorlardı. Bütün nebiler ve onlara bağlı olanlar, bütün kavimlerdeki resuller ve onlara bağlı olanlar, hepsi ama hepsi zikrediyorlardı. Dikkat edin, resullerden ve nebilerden ve sadece onlara bağlananlardan bahsettik. Onların dışındakiler, insanların %90'dan fazlası her devirde Allah'ın emirlerini yerine getirmediler. Her devirde karşı çıktılar ve çoğunluk daima onlardandı ve her devirde insanların çoğunun cehenneme gitmesinin arkasında da bu realite vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zikrin muhtevasına baktığımız zaman nedir yani bu zikir diye sormak gelir aklınıza. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi bu hususu kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye kullanarak zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Demek ki Allah'ın isminin tekrarı söz konusu. Eğer bize Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusu hangisidir diye sorarsanız, size zikirdir deriz. Bir insanın manevi tekamülünün
esasını teşkil eden bütün teslimler zikre dayalıdır. Zikir yoksa Allah'a teslim yoktur. Şimdi burada bir genel kaideyi en çarpıcı biçimde söyleyelim ki İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Silm kökünden gelir. Sin, lam, mim. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak manasına gelir. Dinin esası kainatın tek dini olan Hanif dinidir. Hazreti Adem de Hanif'ti. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Babanız İbrahim'in Hanif diye de geçiyor. Hanif dini diye geçiyor. Hazreti İbrahim de Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim kendini Hanif olarak dine doğrult ve çini Hanif olarak dine doğrult. Yani dinin gereklerini yerine getir. O Hanif fıtratı ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında ise değişiklik göremezsin.

Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifti. Hanif olarak kendini, veçhini, zatını dine doğrultuyor Allah-u Teala. Yani hanif olarak hanif dinine doğrult. Ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Bütün insanlar sadece hanif dinini, yani İslam dinini, yani kainattaki tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Başka bir din hiç olmamıştır ve insanların hiçbirisi de hanif dininin dışında bir dini yaşayabilecek olan bir özellikle, bir fıtratla yaratılmamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın hanif dini. Bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış ve değiştirmeyecek fıtratını. Kıyamete kadar bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa nasıl hanif fıtratıyla yaratılmışlarsa kıyamete kadar da hanif fıtratıyla yaratılmaya devam edecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah-u Teala ne fıtratını değiştiriyor insanların, ne de o fıtratla yaşayabilecekleri yegane dini, hanif dinini. Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman birinci özellik tek Allah'a inanmak. İkinci özellik Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak. Üçüncü özellik de Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçhi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer İslam dini teslimlerden ibaretse, Allah'a teslim olmayan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsa ve teslimi sadece zikir vücuda getirebilirse, oluşturabilirse, zikirsiz bir teslim imkansızsa, zikirsiz hiç kimse İslam'ı yaşayamazsa, o zaman zikir Kur'an'daki en önemli kavram değil midir? Sevgili kardeşlerim, eğer insanların cennete gitmesi veya cehenneme gitmesi konusunda en önemli kavram hangisidir diye sorarsanız, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hiçbir ibadet yapmadan ölse bile gerçekten Allah-u Teala'yı dilemişse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır, onun ruhunu. Öldükten sonra ulaştıracaktır. Ama canlı iken ulaştırmış gibi muamele edecektir ona. Kısaca böyle bir insan hiçbir şey yapmadan ölürse onun gideceği yer birinci kat cennettir. Bu cennetle cehennem arasındaki seçim açısından Kur'an'ın en önemli kavramıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonsuz bir hayatın cennette geçirilebilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün. Ama bu konunun başlangıcı. Bu talep sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmanıza kadar Allah'ın koruması altında devam eder.
Allah sizi bu hedefe mutlaka ulaştırır. Bu hedefe ulaşmakta bile mürşidinize vasıl olup da tabi olduğunuz andan itibaren hedefe ulaşabilmeniz için Allah Teala size zikri sevdirecektir. Zikir sebebiyle ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Zikir yoksa din yoktur. Teslim dini teslim standartlarını gerçekleştiremez. Teslimi dört teslimi de gerçekleştirecek olan faktör zikirdir. Öyleyse zikir Allah'a teslim demek olan dinin olmazsa olmaz şartıdır. Teslimlerin temelinde zikir vardır. Zikir yoksa teslim yoktur. Zikir olmadan kurtuluş var mıdır? Vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler de başka bir şey yapmaya zaman bulamadan ömrü vefa etmeyip ölürse, mürşidine ulaşmadan ölürse, o kişi zikir yapmamıştır ama kurtulmuştur Allah'a ulaşmayı dilediği için. Fakat eğer bir din söz konusuysa, dinin bütünü söz konusuysa, onu gerçekleştirmek söz konusuysa, o zaman en önemli konu zikir oluyor. Unutmayın, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler zikirden faydalı alanlarda istifade sağlarlar. Zikir yoksa Allah'a ulaşmayı dilemek de yoktur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ömrü olan bir kişi için eğer Allah Teala'ya ulaşmayı o kişi dilemişse Allah ona mutlaka zikri sevdirir ve tatbik ettirir. O kişi severek, isteyerek can ile baş ile zikre koşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala, sizler bu güzellikler için yaratıldınız. Allah'ı zikretmek başlıca vazifenizdir. Belli şartlara sahipseniz zikir size ne sağlar? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah Teala sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırmışsa zikir size Allah'ın katından rahmet, fazl ve rahmet salavat adında iki grup nur sağlar. Allah'ın nurları. Kalbinize gelen nurlar kalbinizi tezkiye ve tasfiye edecek olan nurlar. Bu nurlar sadece ve sadece zikirle sağlanır sevgili kardeşlerim. Başka bir alternatif yok. Sadece zikir. Öyleyse zikir müessesesine biraz daha yaklaşalım. Ve zikrin farziyeti konusuna girelim. Zikir farz mıdır? Allah Teala zikri açık bir şekilde farz kılmış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Vezkür ismi Rabbike
ötebeti lillahi teptila buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Hiç kimse bu ayet Kur'an'da durduğu sürece zikir farz değildir diyemez. Zikir farzdır. Hem de Rabbinin ismini söyleyerek zikretmek, hatırlamak anlamına değil, ad tekrarı, isim tekrarı suretiyle Allah'ın ismini yinelemek, tekrar tekrar Allah, Allah, Allah, Allah demek, işte bu zikirdir ve farzdır. Ve hazin sonuç burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Çünkü bugünkü İslami tatbikatın şeriat dizaynında ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikri bulamazsınız. Zikir şeytan tarafından 14 asırlık bir zaman parçasında tereyağdan kıl çeker gibi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen, farz olmasına rağmen, farzların arasından çekilip alınmış. İblis bununla İslam'ın belini kırmış sevgili öğrenciler, üzerine ve dinleyenler. Çünkü 14 asır sonra din öğretimine baktığınız zaman bütün üniversitelerde okutulan İslam dinine mütalik bütün standartlarda artık zikrin farziyetine rastlayamazsınız. Ve müfredat programlarında üniversitelerin zikrin mevcut olduğuna, farz olduğuna, bundan 14 asır evvel bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le zikir yaptığına ve zikrin en büyük ibadet olduğuna dair hiçbir işaret bulamazsınız. İşte iblisin korkunç bir tuzağı, İslam'a indirebileceği ya da kainatın tek dinine, başka bir din hiç olmadı, indirebileceği en büyük darbe zikrin insanlara unutturulmasıyla gelmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle korkunç bir şeydir ki teslim demek olan İslam dininin fonksiyonların hiçbirisini, teslime mütalik fonksiyonların hiçbirisini eda edemeyeceği bir yokluk içine İslam'ı atmak demektir bunun manası. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha atalım. Zikrin ötesine bakalım. Zikir farzdır. Yani ara sıra Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz veya kalbinizden, kalbinizin her çift atışında içinizdeki sesin, dilinizi de kımıldatmadan içinizdeki sesin Allah kelimesini tekrar etmesi. Bunlar zikir. Sonra mı? Zikir aynı zamanda hatırlama manasına geliyor. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek değil, Allah'ı çok zikretmek de farz. Yani günün yarısından daha çok Allah'ı zikretmek, o da farz. Sahi mi? Hangi ayet? Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi.
Ya eyyühellezine amenu yezkurallâhe zikren kesîrâ. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'ı çok zikirle zikredin. Ne demek çok zikir? Herkese göre ölçü değişir. İnsanın falanca insana göre çokluk, başka bir insana göre olan çoklukla aynı hüviyette olamaz. Ama Allah-u Teala'nın ölçüsü açık ve kesin. Çok zikredin. Yani bir az zikretmek var, bir de çok zikretmek var. Ölçü zaman. Zamanın çoğunda Allah'ı zikredin. Birinci ölçü. Zamanın azında Allah-u Teala'yı zikredin. İkinci ölçü. Allah'ı zikredin müessesesi Allah'ı ara sıra zikredin manasına geliyor. Ama Allah-u Teala Allah'ı çok zikredin dediği zaman orada durun. Bu günün yarısından daha fazla zikirdir ve kişiyi mutlaka fizik vücudun Allah teslimine götürür. Öyleyse sadece zikir farz değil. Allah-u Teala'yı çok zikretmek de farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Sonra o kadar mı? Hayır. Daimi zikirde farz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Feskürallâhe kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Namazını bitirdikten sonra ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Niçin kullanmış namazını bitirdikten sonra diye? Namazın da bir zikir olduğunu başka ayetlerde söyleyen Allah Teala namazla namaz bir zikir olarak kabul ettiği namazla Allah'ı zikretmenin birbirinden ayrı şeyler olduğunu bu ayetle Nisa 103'le kesinleştirmiş. Ve aynı ayet namazın üzerimize vakitleri belirli bir farz olduğunu da kesinleştiriyor. Allah Teala insanların alternatif üretmelerine mani olmuş. Ne zaman zikredeceğiz Allah Teala'yı? Ayakta zikredeceğiz. Ayaktayken, ayakta geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Otururken, oturmakla geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Yan üstü yatarken, yatarken, uyurken geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Ne oldu? Bir insan ya ayaktadır, yürüyordur, koşuyordur, ayaktadır veya yerinde duruyordur ama ayaktadır. Birinci alternatif. İkinci alternatif kişi şu anda bizim yaptığımız gibi oturuyor. Bir üçüncü alternatif daha var, yatıyor. Ama sevgili kardeşlerim, dördüncü alternatif yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü alternatif yok. Üç, hüviyetin bulunabileceğiniz üç durumun üçünde de Allah'ı zikretmeye vazifeli kılındınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Allah'ı zikretmek bir gönül işidir. Dileyen zikreder. Zikretmek doyulmaz bir zevktir. Kalp gözü açılanların kalp gözleri hep Allah'ı zikrederken açılmıştır. Öyleyse söylediğimiz ayetler muhacesinde hiç kimse zikir farz değildir diyemez. Zikir Allah'ın isminin tekrarıyla yapılan bir işlev değildir diyemez. Ama zikir

fikir sizi teslime götüren yegane taşıttır. Yegane vasıtadır. Bu unsur olmadan bütün diğer ibadetleri yaparsanız cennete gideceğinizi ya da Allah'a teslim olacağınızı zannediyorsanız eğer diğer ibadetleri yaptığınız için yanılıyorsunuz. Diğer ibadetler hiç kimseyi Allah'ın teslimine götürmez. Götüremedikleri için zikirsiz bir ibadet düzeni kurtuluşa hiçbir zaman ulaştıramaz. Cennete zikirsiz bir ibadet dizaynı kimseyi ulaştıramaz. Şeytanın tuzaklarını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nasıl bir olgudan bahsediyoruz? Allah Teala bu olguda zikri yaptığınız zaman size Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderiyor. Bunların nefsinizin kalbinde yerleşmesi için sizi şekillendiriyor. Size yeni bir hüviyet veriyor. Ve zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine faziletler, fazıllar girip yerleşmeye başlıyor. Ve fazilet sahibi oluyorsunuz. Fazilet sahibi insan, erdemli insan, Allah'ı tanıyan, insanlara haksızlık etmeyen, fizikotesi bilgilere sahip olan erdemin sahibi kılıyor Allah Teala sizi. Faziletin sahibi kılıyor. Öyleyse bir vakadan hareket ediyoruz. Zikir farz, günün yarısından daha fazla zikirde farz, daimi zikirde farz ve ne 32 farzda ne 54 farzda, yani İslam şeriatının bugünkü farz dizaynında zikir mevcut değildir. Bunu bir cinayet olarak vasıflandırıyoruz. Milyarlarca insan hangi dinden olursa olsun, başka bir din yok. Bu dindeki son emirler Hazreti Adem'e verilen ilk emirler, aynı emirler. Kardeşi tarafından katledilen Habil'in takva sahibi olduğunu görüyoruz. Bir kişinin takva sahibi olabilmesi, ölürken bile başkasını el kaldırmayacak kadar takva sahibi olabilmesi, onun en aşağı standartlarda nefsini de Allah'a teslim etmiş bir insan olmasını gerektirir. Bu, ruhunu, veçini ve nefsini, üç emaneti Allah'a teslim etmiş olan birisini anlatır bize. Öyleyse Hazreti Adem zamanında da zikir bütün boyutlarıyla vardı ki daimi zikre ulaşmıştı Habil ve

Muhlisler takvasının sahibi olmuştu. Yani nefsini de Allah'a teslim etmişti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

dinleyenler, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerinizde zikir asli ibadetinizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın sevgili kardeşlerim. Öyleyse zikir ne zaman etkendir, ne zaman etken değildir? Şimdi beraberce ona bakalım. Etken olmadığı alanlarda hangi safhalar geçer? Etken olduğu alanlarda hangi safhalardan siz geçersiniz? Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde birinci basamaktasınız. Olayları yaşıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir talebiniz yok. Zikretseniz de etmeseniz de sizin için bir fayda yok. Göğsünüze kadar zikrettiğiniz zaman, Allah Allah dediğiniz zaman göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazl nurları göğsünüzden kalbinize yol açılmadığı için tekrar geriye dönüp Allah'ın katına dönerler. Zikir yaptıkça devamlı rahmet ve fazl akışı olacaktır göğsünüze kadar. Göğsünüzden de tekrar Allah'a geri döneceklerdir. İkinci basamaktasınız. Olayları değerlendiriyorsunuz. Bu değerlendirmenize göre Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz veya seçilmiyorsunuz. Zikir yapsanız da birinci durumdan farklı değil durumunuz. Vasıfların sahibi olmadığınız için zikir kalbinize kadar getiren, göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazlı size faydalı, iç dünyanıza faydalı bir hüviyete ulaştıramıyor. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dileyen mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Peki bu sizi nereye ulaştırır? Cennete ulaştırır. Zikir iç dünyanızda bir değişiklik vücuda getirmez. Burada da getirmez. Ama zikrederseniz size zikrin sükunet verdiğini ve huzur verdiğini her zaman hissedersiniz. Birinci basamaktaki insan da zikir yapsa huzuru hisseder, iç huzurunu. İkinci basamaktaki de hisseder. Burada Allah'a ulaşmayı dileyen üçüncü basamaktaki kişi de hisseder. Ama iç dünyasında hiçbir değişiklik olmayacaktır. Ayrıca kişiye sükunet verdiği de her basamakta sükunet verdiği zikrin kesindir. Bir büyük acı inşallah hiçbir hayatınız boyunca hiç geçirmezsiniz. Ama hasbelkader böyle bir acıya muhatap olan bir kişi bir boy abdesti alıp da oturup zikre başlarsa Eûzü Besmele ile 5 dakikanın içinde içindeki acının Allah-u Teala tarafından alındığını görecektir. Öyleyse zikir iç dünyada rahatlamaya her basamakta sebebiyet verir. O kişi Allah Allah alakası olmasa da Allah'a ulaşmayı dilemese de zikir onu acılar karşısında sükunete ulaştıran bir vasıta her zaman olacaktır. Hangi basamakta olursa olsun. Ama insana kalıcı bir fayda sağlaması ancak Allah'ın nurlarının gelip kişinin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Ve bu standartlarda oluşmaz bu. Allah Teala sizin Allah'a ulaşma talebinizi derhal kalbinize, her zaman kalbinize baktığı için
anında işitir, bilir ve görür. Böyle bir dizaynda zikir, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman zikretmeniz gene size bir iç huzuru verebilir ama bir fayda sağlaması, nefsinizin kalbinde kalıcı nurların oluşması mümkün değildir. Beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Zikir gene size iç dünyanızda bir aydınlık sağlamaz. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakrayı alır. Gene aynı durumdasınız. Zikrederseniz size sükunet verir ama iç dünyanızda aydınlanma olmaz. Sonra sevgili kardeşlerim, yedinci basamakta Allah kalbinizdeki ekinneti idraki önleyen ilahi kompütürü çıkaracak, yerine ihbat koyacaktır. İdraki sağlayan bir ilahi kompütür. Zikir mi size gene iç dünyanızda bir aydınlık sağlayamaz. Sekizinci basamakta Allah kalbinize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. İşte bu Allah'ın zikirle size gelecek olan nurlarının kalbinize girebilmesi için Allah'ın yaptığı özel bir işlevdir. Kalbinizin kapısı başlangıçta aşağı doğrudur, aşağı dönüktür. Allah-u Teala Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini ve yukarıdan aşağıya inzal ettiğini, yani indirdiğini söylüyor. Öyleyse nurlar yukarıdan aşağı inerken kalbinizin kapısı da aşağı doğruysa, kalbinizden içeri nurların girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için Allah-u Teala kalbinizi Allah'a döndürür. Bu olay 9. basamakta gerçekleşir. Kalbinizin nur kapısı Allah'a döner. Yani Allah-u Teala'dan nur geldiği takdirde kalbinizden içeriye girecekmiş gibi girmesini temin etmek üzere. Ve 10. basamağa ulaşırsınız. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Şimdi 9. basamak ve 10. basamak konumuzla alakalı, zikirle alakalı. Onun için ayet verelim. 9. basamak için Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Yani onların kalplerinin nur kapısı Allah'a döndürülür. Allah'tan gelen nurları alabilmek için. 9. basamak. Peki döndürülür ama demin ne demiştik? İnsanlar belli şartların sahibi olmadıkları zaman zikir yaparlar. Allah'ın katından kim zikir yaparsa onun göğsüne mutlaka rahmetle fazl gelir. Ama kalbe girebilecek olan ortam yoksa tekrar Allah'ın katına geri döner. Devamlı bir nur akışı vardır ama geri dönüşü de vardır. İç dünyasına giremez kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, ne yapması lazım Allah'ın diye düşünürseniz şunu göreceksiniz. Allah Teala göğsünüzü yarmalı, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmalı. Yapar mı? Evet. Buyuruyor ki femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder ve teslime açar. Ne demek istiyor Allah Teala? O kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak bir yol açıyor. Ne yolu?
rahmet yolu, fazıl yolu, salavat yolu. Nur yolu sevgili kardeşlerim. Allah Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişi ki onun göğsünü Allah şerh etmiştir, yarmıştır. Başka insanların kalbi onun kalbi gibi nurlu olamaz diyor Allah Teala. O kişinin yani Allah'ın göğsünü yararak, şerh ederek İslam'a açtığı kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaktadır diyor Allah Teala. Diğerlerinin kalbine ulaşamaz diyor. Onlarla, onların kalbiyle bu kişinin kalbi bir değildir diyor. Zümer 23'te ise Allah Teala diyor ki Allah nurlarını yani rahmet ve fazla yani rahmetle salavatı ikişer ikişer indirir diyor. Kitaba ve içindeki sözlere benzer bir şekilde, müteşabih bir şekilde ihdas ettiklerini, bunların nur olduğu bir evvelki ayetle bağdaştırınca kesinlik kazanıyor. İkişer ikişer indirir diyor. Sevgili kardeşlerim, kitap Kur'an-ı Kerim bir zarftır. İçindeki sözler de mazruftur. Zarfın içindekiler. Ve Allah Teala tıpkı bunun gibi rahmet kargo uçağıyla fazıl gönderiyor. Gene rahmet kargo uçağıyla salavat gönderiyor. Her ikisi de Allah'ın katından gelen nurlardır. Birisi taşıyıcı, gene nur. Nur başka bir nuru taşıyor. Rahmet. Fazılları taşıyor. Gene rahmet salavatı taşıyor. İkişer ikişer yukarıdan aşağı indirilir diyor Allah Teala. İşte Allah Teala kimin göğsünü açarsa onlarda ne işlemler yapacağını da anlatıyor. O kişinin kalbine ulaşır diyor bunlar. O kişinin derileri ve cildi ve kalbi ürperir diyor. Ve bu Allah'tan gelen nurlar kişiyi huşu sahibi yapar diyor Allah Teala. Ve bu nurlar sebebiyle kişinin nefsinin kalbi aydınlanır ve yumuşar diyor. Allah'ın zikriyle yumuşar diyor. Bu nurların zikirle geldiği ayet-i kerimenin içinde kesinlik kazanıyor ve Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirdiği, bu indirdiği nurların da nefs tezkiyesine sebebiyet verdiği, hidayete sebebiyet verdiğini ifade ediyor. Nefsin hidayeti ruhun hidayetiyle paralel bir olgu gösterir. Nefsinizdeki hidayet hangi boyuttaysa %7'lik rakamlarla tayin eder olay. Ruhunuzun hidayeti de aynı boyutta olur. İlk %7 nur birikimine nefsinizin kalbinde ruhunuz birinci gökkatına ulaşır. Nefsiniz de ruhunuz da birinci hidayet noktasındadırlar. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci gökkatı gene ikinci kademededirler ikisi birden. Böylece ikisi birden 7 kademe ileri geçerler. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Ruhunuz hidayete erer. Daha sonra fizik vücudunuz hidayete erecektir. Daha sonra nefsiniz hidayete erecektir. Demek ki
Allah Teala göğsümüzden kalbimize Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesindeki bahsettiği kişinin hüviyetine girmemizi sağlıyor. Göğsümüzden kalbimize açılan nur yolundan zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek ve nefsimizin kalbine ulaşacak. Bunun için ne yapıyor Allah Teala? En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ayet-i kerimeyi tekrar edelim. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar diyor. Ayet-i kerime İslam'ı açar diyor. Yani teslim olmayı açar diyor. Ayet-i kerime net olarak İslam'ın yani teslim olmanın sadece buradan geçecek olan nurlarla mümkün olduğunu ifade ediyor. Zümer 22'de de Allah Teala onu söylüyor. Göğsünü Allah'ın şerh ettiği kişinin kalbi Allah'ın nuruyla dolar diyor. Başkalarının kalbinde bu nur olmaz diyor Allah Teala. Ama o kişinin kalbindeki nur da başlangıçta sadece bir tek nurdur. Şimdi 10. basamağa gelen bir kişinin zikir yaptığını görelim. Bu onu 11. basamağa ulaştıracaktır. Allah'tan gelen rahmetle fazl partikülleri evvela iki nur gelir. İşte Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve levla fadlullahi aleyhi ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani göğsünüze ulaşamazsa, göğsünüzden kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesinin Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla olacağını ayet kesinleştiriyor. Ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa. Şimdi Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl göğsümüze ulaşıyor. Göğsümüzden de Allah'ın açtığı, göğsümüzü şerh ederek açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Rahmetle fazl, iki nur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince. Ve rahmetle fazl bakıyorlar ki nefsimizin kalbi mühürlü. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinin kalbi mühürlüdür. Birinci temel şartı Kur'an-ı Kerim'in. Bütün bu insanların da kalpleri mühürlü olan her insanın kalbinde de küfür yazar. İkinci temel şartı. Ve bu insanların gözleri örtülüdür. Kulakları engellidir. Kalplerinde ekinnet vardır. Ve mühürlüdür. Öyleyse Allah-u Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir yol açmış. Niçin? İşte zikir burada fonksiyonel. Kişi zikir yapsın da Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etsin de Allah'ın katından rahmetle fazl o kişinin göğsüne gelsin. Göğsünden göğsü yarılarak açılmış olan yolu takip etsin.
ve kalbe ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, rahmet buna göre programlanmıştır. Yolunu dıştaki verilere göre yol boyunca gelir, sırat-ı müstakim boyunca gelir ve kişinin göğsüne kadar gelir. Göğsüne geldiği halde iki şifre birbirini yakalar ve davet eden, davet edileni içeri gönderir. Yolu takip eden rahmet ve fazl beraberce kalbin, nefsin kalbinin kapısına ulaşırlar. Bakarlar ki kalp mühür. Fazl bu mühürden içeriye ne girebilir ne de sızabilir. Ama rahmet nurları kalbin mührünün kenarlarından hafif bir sızıntıyla içeriye sızabilir. Bu sızma sizi 11. basamağa ulaştırır. O güne kadar kişinin nefsinin kalbine hiçbir şey sızamamıştır. Kalbine nur ulaşması da mümkün olmamıştır. İlk defa o gün mümkün oluyor. Çünkü Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtı. Ve bu ulaşma sadece bir tek anahtarla gerçekleşebilir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ama bu aşamada nefsin kalbine sadece bir rahmet sızması söz konusudur. Kalbin şartlarına baktığımız zaman kalbin vaziyeti müsait değil. Nurların girip de içeride serbestçe kalmasına müsait değil. Neden? Çünkü kalpte küfür kelimesi var. Allah'ın nurlarını mutlaka dışarı atmaya çalışan ve sadece karanlıkları küfrün muhtevasını teşkil eden 19 tane afeti kendisine doğru çekip kalpte, nefsin kalbinde tutan bir kuvvettir. Küfür kelimesi bir çekim gücüdür. Nefsin kalbinde henüz iman kelimesi yok. Bu sebeple fazıllar kalbe sızdıkları zaman orada bir koruyucu ortam yoktur. Sadece rahmete verdiği bir özellikle Allah Teala rahmeti nefsin kalbinin duvarına yapışmak imkanıyla teçhiz etmiştir ve küfrün devamlı, küfür kelimesinin devamlı itici gücüne rağmen Allah'ın rahmet nurları duvara yapışıp orada yavaş yavaş birikmeye başlarlar. Bu birikim %2'ye varana kadar kişi 11. basamaktadır. %2'yi vardığı zaman kişi 12. basamağa ulaşır. Huşu sahibi olur. Allah'ın zikriyle nefsinin kalbinde %2 nur birikmiştir. İşte Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, nurla, şeylerle demiyor, şeyle, nurla huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. %2 nur birikimi zikirle sağlanabilir sadece. Başka bir anahtar, başka bir şifre yok. Allah kelimesiyle nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracaksınız. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret diyor Allah Teala. Vezkür ismi Rabbike. Rabbimizin ismi ne? Allah. Yani el ilah. Allah. Bu kelime bir cazibe merkezi oluşturur kalbinizde ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizden içeriye fazıllar sızamaz.
Ama mühürlü olan kalbinizden içeri rahmet sızar. Mührün kapısı, kalbin mührü hala kalbi mühürlü tutmakta, kapalı tutmaktadır. 12. basamaktasınız, huşuya ulaştınız %2 nur birikimiyle. Bu nur birikimi zikirle olgunlaştı, vücuda geldi. Ve hacet namazını kılıyorsunuz. Allah size mürşidinizi gösteriyor. 13. basamaktasınız. Böylece 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan ve Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaştınız. Gene iradenizi kullanacaksınız. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman iradenizi kullanarak bu işi yaptıysanız ve 10 tane ihsan aldıysanız Allah-u Teala'dan, gene Allah'ın size verdiği cüz'i iradeyi Allah için çok kıymetli olan kullanım alanına sokacaksınız. Kullanacaksınız. Allah'ın size gösterdiği mürşide kendi iradenizle severek, isteyerek, ona büyük bir sempati besleyerek ulaşacaksınız. Allah-u Teala gösterdiği kişiyi mutlaka sevdirir. Müritle mürşit arasında daima sevgi vardır. Hiçbir zaman nefret oluşması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra ne olur? İrşat makamına ulaştığınız zaman zikrin size gerçek tesirini gösterebileceği 3 işlevden geçersiniz. Allah Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesiyle birlikte kalbinizin içine imanın yazması söz konusu olur. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Gönderdi Allah Teala. Arkasından nefsinizin kalbinin kapısının mührünü açar Allah Teala. Kalbinizdeki birinci işlem, kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve kalbinizin içinde o güne kadar mevcut olmayan bir kelimeyi, iman kelimesini kalbinizin içine yazar. Allah'a inanıyorsunuz. O güne kadar diliyle mümin bir kişiydiniz. Allah'a inanıyorum, ben müminim diyordunuz. Yani Allah'a inanan bir mümin hüviyetindeydiniz. Fakat o gün kalbinizin içine iman yazıldığı gün gerçek mümin oldunuz. Çünkü kalbinizin içinde artık iman kelimesi var. Ve sadece kalbinizle müminim demiyorsunuz. Sadece dudaklarınızla, sözünüzle müminim demiyorsunuz. Kalbiniz de müminim diyor. Yani siz gerçek bir mümin oldunuz. Kalbinizin içine iman girdi. Artık kalbindeki imanın sahibi olan kişisiniz. Mümin, imanın sahibi demek. İnanç imanının sahibisiniz. Bir, kalbindeki iman kelimesinin sahibisiniz. İki, ve gerçek mümin oldunuz. Allah Teala sadece diliyle ben müminim diyen kişiyi mümin olarak kabul etmiyor. Mümin kalbindeki iman kelimesinin de sahibi olan kişidir Allah'a göre. Burada mümin oldunuz. Kalbinizde iman yazıyor. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor.
Devrin imamı başınızın üzerine gelir gelmez ruhunuzu sırat-ı müstakime gönderiyor, vücudunuzdan ayırıp gönderiyor. Kendisi, devrin imamın ruhu başınızın üzerinde yer alıyor. İçinizde değil. Oysa ki sizin ruhunuz içinizdeydi, sizin hüviyetinizdeydi. Ama artık içinizde değil, başınızın üzerinde bir ruh var, aynı zamanda da bir nur var. Çünkü o ruh başının üzerinde salah nurunu taşıyor. Böylece sevgili kardeşlerim, böylece bu noktada zikir yapıyorsunuz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Zikir yaptığınız zaman ne olur? Zikir yaptığınız zaman bu noktadan itibaren Allah'ın katından yalnız rahmetle fazl gelmez. Aynı zamanda Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesine göre rahmetle salavat da gelir kalbinize. Allah Teala diyor ki Bakara 156 ve 157'de onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah için yaratıldık. Biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte bunu söyleyen insanların Allah Teala diyor ki Allah'ın rahmeti ve salavatı da onların üzerindedir. Yani rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatı da onların üzerindedir. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Hidayet onlara verilen Allah'ın bir güzelliği. Öyleyse bu kademede zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından yalnız rahmetle fazl gelmiyor, rahmetle salavat da geliyor, göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. 10. basamakta açılan yolu takip ederek kalbinizin mührünü Allah Teala artık açmıştır kalbin içine imanı yazmak için. Kalbinizin mührünü açmıştır. İşte bu açık olan mührü, hareketli hale gelen mührü, rahmetle faz ve rahmetle salavat o mührün üzerine enerjetik bir baskı yaparak 4 enerji grubunun rahmetin, fazlın ve rahmetle rahmetin ve salavatın 4 grup enerjinin baskısı mührü kalbin üst boyutundan alt boyutuna itiyor. Ve kalbin alt boyutundaki zülmani kapıyı Rabbani kapıdan giren bu nurlar, rahmet, faz ve rahmetle salavat nurları mührü kalbin alt boyutuna kadar itiyor. Oradaki zülmani kapıya ulaşan mühür, iki kapının da muhtevası aynı, boyutları aynı. O kapıyı kilitliyor. Rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı devam ettiği sürece kapı mühürlüdür. Yani zülmani kapıdan içeriye karanlıkların girmesi mümkün değildir. Allah Teala küfür kelimesini kalpten aldığı için karanlıkların da nefsinizin kalbinde tutunabilmesi imkanı yok. Ama kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbinizi 1-2 dakika içinde %100 nurlarla doldurur. Rahmetle, fazla, salavatla doldurur. Ve sevgili kardeşlerim, fazıllarla iman kelimesi karşıt kutupları oluştururlar ve birbirlerini çekerler. Fazıllar manyetik çekim alanı sebebiyle iman kelimesinin, iman kelimesini bir mıknatıs olarak düşünün, fazılları da demir parçacıkları olarak düşünün. Nasıl kutup mıknatıs demir parçacıklarını kendisine çekerse, fazılları da iman kelimesi böyle çekiyor kendisine ve etrafında toplamaya başlıyor. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Faziletler. Ve nefsinizin kalbinde fazilet birikimi
başlıyor. Neyle başlıyor? Zikirle başlıyor. Salavat nurları da karanlıkların nefsinizin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüne tesir etmesini önlüyor. Onlara engel oluyor. Böylece faziletlerin iman kelimesinin etrafında yerleşmesinde salavat nurları da karanlıkların tesir gücünü yok ederek ve onları kapı dışarı ederek görev alıyor. Ve nefsinizin kalbinde nur birikimi başlıyor. %1, %2, %3. Neyle başlıyor? Allah'ın zikriyle. Sadece Allah'ın zikridir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşır ve o kalpte nurlar iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak yerleşmeye başlarlar. Zikrinizi giderek arttırırsınız. İrşad makamının emirleri gereğince zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki nur birikimi yani fazilet birikimi yavaş yavaş artacaktır. %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşti. Nefsinizin fizik vücudunuzun içinde bir rehine olduğunu unutmayın. Rehine %7 nur birikiminde birinci gökkatının kapısını açmak etkisinin sahibidir. Böylece ruhunuz zemin kattan birinci gökkatına kadar ulaşır. Ulaşması bu sebebe bağlıdır. Eğer nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşmezse ruhunuzun birinci gökkatına ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse zikir nefs tezkiyesine sebebiyet verir. Nefsinizin kalbinde nurların birikmesine, faziletin birikmesine sebebiyet verir. Ve zikir bu sebeple ruhunuzun da zemin kattan birinci kata ulaşmasına sebebiyet verir. Burası nefse emaredir. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Nefs insana şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte burada Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Nefse emare kişinin kalbinde %7 nur birikmiştir. Kişi devam ediyor zikrine. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Ruh ikinci gök katına ulaşıyor. وَلَا اُقْسُمُوا بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse, o levvame nefse kasem ederim diyor. Kişi nefsini artık kınamaya başlamıştır. Yanlışlıklar işliyor, pişmanlık duyuyor, üzülüyor. Burası ikinci gök katıdır. Kıyamet Suresinin ikinci ayet-i kerimesi nefsi levvameyi ifade ediyor. Daha sonra üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takva o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir kişi. Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ruhu 3. gök katında. Ve 4. defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü buyuruyor Allah Teala Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Rahat 28'de Allah Teala buyuruyor. Onlar nefslerini mutmain
kılmışlardır. Bilin ki nefsler ancak zikirle mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبَهُمْ اَلَا بِذِكْرُ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ Onlar amin olmuşlardır ve nefsleri mutmain olmuştur. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir yoksa kalbin tatmin olması diye bir işlevde hiçbir zaman gerçekleşmez. Rab 28. Üçüncü gökkatı, affedersiniz dördüncü gökkatı, dördüncü defa kalbin %7 nurla dolması. Beşinci defa %7 nurla dolduğu zaman kişi Allah'tan razı oluyor, radiye. Altıncı defa nur %7 kalbe doluyor, nefsi mardiye. Allah da kişiden razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime radiyeten mardiye diyor Allah Teala. Ruh mu 5. ve 6. katlarda. Ve 7. defa %7 nur birikimi ruh Allah'a ulaşıyor. Bir başka ifadeyle Allah ruhu kendisine ulaştırıyor. Bakınız Allah Teala bu hususu ne kadar net anlatıyor. Şura 13'te Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları sadece onları kendisine ulaştırır. Demek ki biz ulaşmıyoruz Allah'a. Allah'a biz ulaştırmıyoruz ruhumuzu. Allah ulaştırıyor. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor 21. basamakta ve Allah'ın zatında yok oluyor. Meaba, sığınağa sığınıyor, evvap oluyor. Allah'ın zatında fani oluyor. Fena fillah oluyor. İlk teslimi burada gerçekleştiriyoruz. 22. basamak. Neyle gerçekleştirdik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Zikirle gerçekleştirdik. Allah'ın zikriyle nefsimizin kalbine gelen rahmet, fazl ve salavattan fazıllar, faziletler nefsimizin kalbini %49 doldurdu. Ondan evvel nefsimizin kalbine huşu sırasında yerleşen %2 rahmet de devreye girdiğinde nefsimizin kalbinde %51 nur oluşuyor. Bu nokta Allah'ın evliyası olduğumuz noktadır. Bu nokta üçüncü kat cennetin sahibi olduğumuz noktadır. Nefsimizin kalbindeki %51 nur ne ifade eder? Sevgili kardeşlerim, biliniz ki nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret, iptiralar, isyan vesaire. Bu %100 afetlerle dolu olan nefsinizin %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. %100'üne tesir etmek imkanının sahibidir. Yani elinde bir sulta yoktur. Size zorla hiçbir şey yaptıramaz şeytan. Ama tesirine açıksınız. Yani tesir etmek için imkanın sahibidir ama kandırarak yapar bu işi. Çünkü emretme size zorla bir şeyi yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ama çok usta bir kandırıcıdır, ikna edicidir. Bu sebeple insanların çok büyük bir kısmı
hep şeytanın dümen suyunda giderler. Bunun hiçbir zaman da farkına varamazlar. Şeytan onların iç sesini taklit ederek onları devamlı kendi sesleriymiş gibi onları kandırarak sahtekarlıkla Allah'ın emrettiklerini yapmamaya davet eder. Allah'ın yasak ettiklerini de işlemeye davet eder. Ve insanların çok büyük bir kısmında da bunu mutlak olarak başarır. Şimdi ne zaman ki nefsinizin kalbinde %49 fazilet, %2 de rahmet birikimi oldu, şeytanın hakimiyeti, şeytan sadece afetlere tesir edebildiği cihetle %100'den %49'a düşmüş olur. Şimdi bu evreler birer birer gerçekleşirken acaba fizik vücudunuz ne oluyor? Ruhunuzla nefsinizin durumuna beraberce baktık. Nefsinizin kalbinde %7 nurlar birikti. Neticede bu noktada 21. basamakta, 22. basamakta artacaktır. 21. basamakta nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. %51 nur. Şeytanın hakimiyeti %51 azaldı. Artık şeytan nefsinizin afetlerinin yarısından daha azına tesir edebilir. Bütün afetlerde oran %51 azaldı. Öyleyse şeytan artık üzerinizde %100 hakim olan, hakimiyeti şeytanda olan bir insan değilsiniz. Fizik vücudunuz, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, afetlerin azaldığı ölçüde şeytan size tesir etmek imkanının sahibi olmadığı için, bu imkan şeytandan adım adım böylece alındığı için, insan, bütün insanlar başlangıçta Allah-u Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul edilirken, yavaş yavaş şeytanın kulu olmaktan %7 insanın fizik vücudu kullanır, kurtulur. Allah-u Teala diyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni budunu hazâ suratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Yani şeytanın kulu olmakta devam etmeyeceksiniz diye ahd almadım mı ben sizden diyor. Ve ben sizden, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. İşte kişinin Allah'a kul olmaya başlaması %7 artıyor. Evvela %2 rahmetle, sonra 7 defa %7 faziletlerin kalbe girişiyle şeytanın o kişinin nefsi üzerindeki tesir imkanı azalıyor, %51 azalıyor. Ve fizik vücutta %7 artan bir şekilde Allah-u Teala'ya kul oluyor. Ve bu noktada %51 kul olmuş durumda. Nefse %51 şeytanın tesir sahasında olan karanlıklardan kurtulmuş ve Allah'ın nurları %51 orada yerleşmişlerdir. Amlar Allah'ın sesine kulak veriyorlar. Şeytanın üzerinizde bir hakimiyeti yoktur diyoruz. Gerçekten de yoktur. Ama nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmemeye programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye programlanmıştır. Onun için şeytanın tesirine zaten açıktırlar. Bu yüzden insanlar devamlı şeytanın tesiri altında kalıyorlar. Bu yüzden Allah-u Teala insanları böyle bir imkanı olduğu için şeytanın, zaten nefsin afetleri şeytanın taleplerine yeşil ışık yaktığı için
Ve şeytan da onlara tesir etmek imkanının sahibi olduğu için şeytanın kulu kabul ediyor baştan insanları. Allah'ın yaratığı ama şeytanın emri altında, şeytanın tesiri altında demek daha doğru, tesir altında bulunan insanlar olarak değerlendiriyor. Ama ne oldu? Zikir sayesinde kişi şeytanın kulu hüviyetinde olmaktan adım adım kurtuldu, kurtuldu, kurtuldu ve nurlar nefsin kalbinde %51 hakimiyeti ele geçirdiler. Yani nefsin kalbine yerleşen faziletler artık ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyorsa nefsin kalbinin de %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nasıl ruhunuzun hasletleri Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyorsa nefsinizin kalbindeki faziletler de artık hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyorlar. Öyleyse burası bir dönüm noktasıdır. Burası evliya aldığınız noktadır. Zikriniz devam ediyor. Fena makamının sahibisiniz. Allah'ın zatında ifna olmuş olan birisiniz. Velayetin birinci makamı fena makamı. Bu makamda nefsinizin kalbindeki nurlar zikriniz giderek artıyor. %51'den %61'e kadar çıkıyor fena makamı. %61'e ulaştığı zaman Allah Teala size bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Beka makamının sahibi oluyorsunuz. Fena makamı Allah'ın zatında yok olma makamı, Allah'ın zatına sarılma makamı, meaba sığınma makamı, evap oluyorsunuz. Allah Teala bu noktada Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yol itaat eder ve meab, Allah'ın zatı ona meab olur, sığınak olur. Ve Allah Teala da zaten Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur, kendi nefsi için yapmış olur. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah Teala'ya tezkiye olacağına dair yemin verdi. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Ama Şura 13 daha net olarak anlatıyor bu Allah'a dönüşü. Allah onu kendisine, Allah kullarından dilediğini seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Eğer kişi Allah'ın zatında kaybolduğu zaman meaba sığınmıştır. Velayetin birinci makamındadır. Ne zaman nurlar 61'e ulaşırsa yüzde, o zaman o kişi bir yeni dizaynın içinde oluyor. Allah ona En'am suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince bir taht ihsan ediyor Allah Teala'nın önünde. Onlara Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. %61'den %71'e kadar nurlar bu beka makamında gerçekleşiyor. Kişi Allah'ın indinde altın bir tahtın sahibi. Zikir artarak devam ediyor. Daimi zikre doğru kişi adım adım yaklaşıyor. Ve ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa, günün yarısına doğru yaklaşıyor ve ne zaman günün yarısını kişinin zikri aşarsa o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler.
Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Kişi artık dünyaya dönük bir kişi

ulaşan bir kişinin daimi zikre değil, günün yarısından daha çok zikir yapan bir kişinin ve %81'e kadar kişi zahit standartlarında devam eder. Demek ki birinci makam, velayetin birinci makamı fenafillah makamı, ikinci makamı bekabillah makamı, üçüncü makam züht makamı. Ve ne zaman kişinin zikri, kişinin kalbindeki nurlar %81'i aşarsa, o kişi geriye kalan %19 afetin önerilerini hiçe sayar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. İşte Allah'ın bütün emirlerini eksiksiz yerine getiren bu kişi, fizik vücuduyla bunu yapıyor. Yoksa nefsinin kalbinde hala %19 karanlık var. Bu konuya başladığı zaman. Ve nefsinin kalbindeki afetler de kişinin zikri günün yarısını çoktan aşmıştır. Günün yarısının aşımından da daha fazla kişi zikretmektedir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra o kişinin Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi söz konusudur. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim noktası burası. Nefsin kalbi hala başlangıçta %19 afetin sahibidir. Zikri arttıkça kişinin bu afetler de azalacak, azalacak, azalacaktır. Ve bir gün kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Demek ki %81 afetle kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Bütün bunlar neyle yapıldı? Zikirle gerçekleşti. Ve bir gün kişi daimi zikre ulaştı. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbindeki afetler hangi seviyede kaldıysa, diyelim ki %81 nur birikiminden bir süre sonra %85 nur birikiminde kişi daimi zikre ulaştı. %95 nur birikiminde ulaştı. %98 nur birikiminde ulaştı. Her biri mümkün. Ve bu ulaşma standartlarında daimi zikre ulaştığı andan itibaren kişinin kalbine artık karanlıklar giremez. Ve o karanlıklar bütünüyle nefsin kalbinden uzaklaştırılmıştır. Neden? Çünkü kişi daimi zikirdedir ve nefsinin kalbinin üzerinde rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Zülmani kapı hiç açılmayacaktır. Dışarıdan içeriye hiçbir karanlığın girmesi mümkün değildir. Kalbin içi %100 zaten iman kelimesi tarafından kalbin içi %100 faziletlerle donatılmıştır. Gelecek olsalar dahi böyle bir şey mümkün değil ama gelmiş olabilseler de eğer karanlıklar nefsin kalbinde kendilerine yer bulamayacaklardı. Daimi zikir iki cepheli. Bir, zülmani kapı kapalı, karanlıklar kalbe giremiyor. İki, daimi zikrin sahibi olan kişinin kalbi iman kelimesinin etrafında %100 nurları oluşturmuş durumda. Kalbin içi tamamen iman kelimesine yapışmış faziletlerle dolu. Daimi zikir Allah-u Teala'nın biliyorsunuz bir farz emri ve fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince bunu gerçekleştirmiştir. Femen esleme, Allah Teala diyor ki o kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş

فَمَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki vecihini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. O kişiden daha çok nefsi, fizik vücudu asil olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Daimi zikre ulaşan kişilere Allah-u Teala Ulul Elbab adını veriyor. Ve diyor ki li ulul elbab feskurallâhe kıyamen ku'uden yeskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O Ulul Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani üç halin üçünde de kişi 24 saat devamlı zikir halinde. İşte daimi zikrin sahibi olmak. Ne olur sevgili kardeşlerim? Kişi hikmet sahibi olur. Yani daimi zikrin sahibi olmuştur. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. İki, üçüncüsü nefsinin kalbindeki o hiçbir afet kalmayan kişinin kalp gözü açılmıştır. 3 kalp kulağı da açılmıştır. 4 yani Allah'ın kendisine söylediklerini kalp kulağıyla işitir. Allah'ın kendisine gösterdiklerini kalp kulağıyla görür. Böylece bu kişi için bir muhteşem dizayn söz konusudur. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ulul Elbab makamında bu kişiye göğün, sadece göğün hiçbir katı gösterilmez. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Kalbi bir derece müzeyyen olur. Daimi zikir bu kişinin kalbine gelip yerleşmiştir. Kalbi bir kademe, bir mertebe müzeyyen olur. Ne zaman ki Allah-u Teala bu kişiye gök katlarının birincisini gösterir, kişi o zaman Ulul Elbab makamını aşar, ihlas makamının sahibi olur. Yani halis olma, nefsinin kalbi halis olan bir kişi olur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefae. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış, dinde halis kılmış kullar oldular Allah'a diyor hanifler olarak. İşte burası nefsinizin Allah'a teslim olduğu, nefsinizin kalbinin halis olduğu noktadır. Nurlarla %100 dolduğu ve gök katlarının birer birer gösterilmeye başladığı noktadır. 28. basamak ve ihlas makamı. Burada Allah-u Teala kişiye 7 kat gökyüzünü birer birer gösterir. 7. katın 7 alemini de gösterir. 7. alemin en üst noktası Sitre-i Münteha'dır. İndi ilahi gösterilir, huzur namazı gösterilir, tahtlar gösterilir ve Sitre-i Münteha'nın gösterildiği noktada kişi salah makamına geçiş yapar. İhlas makamı bitmiştir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Evvelce tövbeler niçin bozuluyordu? Kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı ve şeytan o afetlere tesir etmek imkanının sahibiydi ve bunu her vesileyle kullanıyordu iblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda iblisin bunu kullanması artık söz konusu değil. Kişi tövbesini bozamaz çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanın tesirine bütünüyle kapalı bir nefs kalbi var.
İşte böyle olduğu için kesinlikle kişinin tövbesini bulması söz konusu olmadığı için Allah Teala en iyi bunu bilendir. O kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Salah makamının birinci mertebesi kalp tezyin oluyor. Yedi mertebede ihlas makamında müzeyyen olan kalp 8 mertebe müzeyyen olmuştur. Salah makamına böyle ulaşmıştır. Tövbe-i nasuhla bir mertebe daha müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişinin irşat makamına ulaştığı andan itibaren işlediği bütün günahları örtecektir. İkinci mertebe o kişiye salah nuru verecektir Allah Teala. Üçüncü mertebe ve o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. Dördüncü mertebe, Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime. Kişiler nurları önlerinde ve sağlarında yürürler ve Allah'a derler ki, Ya Rabbi, nurumuzu tamamla. Kim bu insanlar? Allah Teala onlardan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun diyor. Tövbe-i nasuh olan insanlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler diyor. Bu devrin imamının ruhu. Başlarının üzerinde nur olduğu için burada nur adıyla geçiyor. Salah nuru. Onlar da salah nurunu istiyorlar Allah Teala'dan. Bize de nur ver, nurumuzu tamamla diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bize mağfiret eyle. Yani bu örttüğün günahları da sevaba çevir. Biz diyor onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Önce söylediği o. Sonra kişilerin talebi üzerine günahları sevaba da çeviriyor. Dördüncü mertebe müzeyyen oluyor kalp. Tövbe-i Nasuh'ta birinci mertebe, günahların örtülmesinde ikinci mertebe, salah nurunun verilmesinde üçüncü mertebe ve günahların sevaba çevrilmesinde dördüncü mertebe bu kişi irşada ulaşıyor. Bundan 14 asır var. Bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah Teala diyor ki irşada ulaşmak konusunda, ey sahabe biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. İrşada ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek için kafi bir hüviyet. Kişi burada da daimi zikirde ve iradesini Allah'a teslim ediyor. Ve teslimle birlikte bir hakkın takvanın sahibi oluyor. Ve Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılıyor. Burası daimi zikrin sonu ve en üst noktası bütün insanlar için. İrşada memur ve mezun kılınmak, bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Neyle? Zikirle. Zikir adı verilen bu meclise onları irşada, irşat makamının sahibi kılmıştı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor bize. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Görülüyor ki bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani bir hakkın takvanın son bilmecede çözülmüş, hepsi Allah'ın zatını görmüşler.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde bütün devirler, bütün ülkelerdeki Resuller var. O Resullerin ötesinde de bir tek kişi var, devrin imamı. Bütün bu kademelerin aşılması zikir adı verilen bir işlevle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, zikre dikkatle bakın. Şeytan zikrin böylece insanlara 22. basamakta ruhlarını, 25. basamakta fizik vücutlarını, 27. basamakta nefslerini, 28. basamağın 4. mertebesinde iradelerini de Allah'a teslim eden bir sonuç veriyor. Bu sadece zikirle mümkündür. Şeytan bu zikri bütün insanların üzerinden silebilmek için zikri tamamen İslam alemine ve bütün dünyaya unutturmuş. Zikir söylediğimiz gibi farz olmasına rağmen unutturmuş ve insanları başka bir odağa çekmeyi, şeytanın bir tuzağına düşürmeyi amaç edinmiş ve insanlara transandantal meditasyonu önermiş. Meditasyon, Sanskritçe bir kelimenin genellikle om kelimesi kullanılıyor. Tekrar edilmesiyle gerçekleşen bir şeytani olay, bir şeytani seremoni. Ve insanların kalplerine Allah'ın nuru girmiyor, şeytanın karanlıkları giriyor. Kişiler biraz daha stres içine giriyorlar sadece transandantal meditasyonla ve iblis böylece şu anda bütün dünyada zikri ortadan kaldırıp, ki İslam alemine zikri zaten unutturmuş. İslam aleminin %90'dan fazlası bugün artık zikretmiyor. Diğer ibadetleri yeterli zannediyor. Onların dışındaki alemlerde de, Hristiyan aleminde de, Yahudi aleminde de, İslam'da da insanların %10'dan daha azı zikir yapıyorlar. Üç dinde de bu insanlar Allah'ın dinini yaşıyorlar. Başka dinlerin içinde de insanlar %10'dan daha az zikir yapıyorlar, zikrin güzelliklerini yaşıyorlar. Ama insanların büyük kısmı zikretmiyor. Hiçbir dinde insanların %90'dan fazlası artık zikir yapmıyorlar. Ve şeytan bütün insanları zünvani ilimlerin başında gelen meditasyonla kendisine bend etmeye çalışıyor. Büyük ölçüde de bunu başarmış durumda. Bugün hastanelerde transandantal meditasyon ve yoga, ikisi de birer zikir karşıtı eylem. Allah kelimesiyle kalbin bir takım şartlara sahip olarak Allah'ın nurlarını kendisine alması yerine bunların hepsinin tamamen dışında, tamamen tersine şeytanın karanlıklarının daha konsantre bir biçimde insanların nefslerine girip şeytanın onları daha büyük bir imkanla ele geçirmesini temin etmek üzere bütün dünyada transandantal meditasyon furyası başlatılmış durumda. 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapan Maharishi ve etrafındaki insanlar şeytanın okültizmini bütün dünyaya kabul ettirme hevesindeler. İlluminati parasal zenginliğinin yanı başında insanları da şeytana köle etmek için ellerinden gelen büyük bir gayretle çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, zikri Kur'an'daki hüviyetiyle çok değerli tutun, baş tacı edinin. Bu transandantal meditasyon sahtekarlığının biteceği günler, yenileceği günler uzakta değil.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın zikriyle bütün kapıların sizlere açılacağını bilmenizi istiyorum. Ama her şey başlangıçtaki Allah'a ulaşma talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinizi ulaştırır. Ancak o zaman kalbinizin içine iman yazılır. Ancak o zaman zikrin faydalı verilerine sahip olursunuz. Kalbiniz Allah'a dönmüştür. Kalbinizin nur kapısı. Kalbinizin içine iman kelimesi yazılmıştır. Kalbinizin mührü hareketli hale gelmiştir. Küfür kelimesi kalbinizden alınmıştır. Zikir yaptığınız zaman artık fonksiyonel bir zikir muhtevası size tesir edebilecektir. Ve sizin ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi mümkün kılacaktır. Ve sözlerimizi zikir, Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadettir ifadesiyle bitiriyoruz. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Habibim sana Kur'an-ı Kerim'de vahyettiklerimi onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan muhafaza eder, korur. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, günün dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir güzelliği daha yaşamak üzere, bir mutluluk sohbetinde inşallah beraberiz. Allah'ın insanları yaratma sebebi mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz bilin ki Allah-u Teala sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey var, sizin mutluluğunuz. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi, kıyametten sonra da Allah'ın cennetinde sonsuza kadar enerji bedenlerinizle yaşamanızı istiyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız, mahlukuz. Allah-u Teala ise yaratan, halik. Her şeyin sahibi ol der, her şey olur. Böyle bir statüde Allah-u Teala'nın dizaynı insanları mutlu bir hayatı yaşayabilecek olan bir özellikle yaratma. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Fıtratları budur. Hanif fıtratı, İslam fıtratı demektir. Bütün insanlar ruhlarını bir, fizik vücutlarını, iki, nefslerini, üç ve iradelerini, dört, Allah'a teslim edebilecek olan, bunu sağlayabilecek olan bir fıtratla yaratıldılar. Bu fıtratın adı hanif fıtratıdır. Adem Aleyhisselam'dan kainatın sonu olan kıyamet gününe kadar ne kadar insan yaratıldıysa hepsi sadece bir tek fıtratla, fıtri kabiliyetle yaratıldılar. Yaratılışta insana verilen özellik sadece bir tek hedefe yönelik. Ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim edip giderek daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek standartlarda mutlu olmak. Sonunda kesintisiz bir saadete, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde devam eden bir saadete, kesintisiz olarak devam eden bir saadete ve gene iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde tam bir sulh ve sükun haline dayalı bir mutluluk müessesesine. Sahip olmak üzere Allah-u Teala hepinizi hanif fıtratıyla yarattı. Hanif fıtratı Allah'ın hepinize
verdiği fıtrattır. Bütün insanlara verdiği fıtrattır. Ve şöyle söylüyor, Allah'ın fıtratında değişme göremezsiniz, değişme yoktur diyor. Sonra da Allah-u Teala diyor ki, Allah bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için bir tek din yarattı diyor, Hanif dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Aslında Hazreti Adem'in de dini Hanif diniydi. Hazreti İbrahim'den evvel gelen Hazreti Nuh'un da dini Hanif diniydi. Hazreti İbrahim'den sonra gelen Hazreti Musa'nın da dini, Hazreti İsa'nın da dini ve nihayet son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem Efendimizin de dini Hanif diniydi. Bütün peygamberler ve onlara tabi olan herkes, bütün Resuller ve onlara tabi olan herkes Hanif dinini yaşadılar. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah demek ki sizden mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanızın dışında Allah'ın sizden bir talebi mevcut değil. Sadece istediği şey hepinizin mutluluğu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. Allah sizin saadetinizin sahibidir. Ve anahtarı da size teslim etmiş. Hani ölümlerden ölüm beğen diye bir söz vardır ya, masallarda geçer hep. Biz de size şimdi soruyoruz. Saadetlerden saadet beğen. Mutluluklardan mutluluk beğen. Sevgili dinleyici, sevgili izleyici, sevgili öğrenci, mutluluklardan mutluluk beğen. Allah hepsini size temin etmek için hazır. Ben de şimdi size soruyorum, siz de hazır mısınız? Güzel. Cevapları işitiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hazırsanız soruyorum. Cennet saadetini isteyenler onlar, ha sizler. Size desem ki şu cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri şey var ya, sadece bir tek dileğinizle Allah size onu vermeye hazırdır. Siz hazır mısınız desem ne dersiniz? Bu sözüm bizi ilk defa dinleyen kardeşlerimize. O hazır. Siz hazır mısınız? Çocuk ablasına telgraf çekiyor. Çaktım diyor, kaldım diyor. İmtihanda babama hazırla. Ablası da kardeşine telgraf çekiyor. Baba hazır diyor, sen kendini hazırla. Şimdi sevgili kardeşlerim, sualim son derece açık. Cennet saadetini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Siz de son derece açık cevap verdiniz bana, istiyoruz. Harika. Öyleyse diyorum ki size, tamam. Cennete gitmek istiyorsanız bir tek dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan. Bir tek dilekle o dileği Allah-u Teala'dan dilediğiniz anda cennetin sahibi olacaksınız desem, beni ilk defa dinleyenler bana inanamayacaklardır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah da bunu garanti ediyor.
Neden inanamayacaklardır? Çünkü iblis Allah'ın bu büyük müjdesini asırlar boyu insanlardan gizlemeyi başarmış. Peki nasıl başarmış? İnsanlar Kur'an'dan din öğrenecek yerde kitaplardan din öğrenmişler. 1000 küsur seneden beri. O zaman ne olmuş? O zaman insanlar Allah'ın bu vaadini şeytan onlara unutturmak istediği için unutmuşlar. İblis bu hedefini ne yazık ki gerçekleştirmiş. İnsanlardan bu büyük müjdeyi saklamayı başarmış. Şimdi birçok bizi ilk defa dinleyen kardeşimizin, hadi canım sen de, böyle şey de olur mu? Yani insan bir tek dilek dileyecek Allah-u Teala'dan, hop Allah onu cennetine alacak. Tamam, aynen öyle. Allah'tan bir tek dilek dileyeceksiniz, Allah hop sizi cennetine alacak. Aynen böyle sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiçbir kuvvet, şeytan dahil, onun çevresinde kimler varsa hepsi dahil, bütün şer alemler dahil, hiçbir kuvvet o insanı kıyametten sonra Allah'ın cennetine girmekten men edemez. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. O zaman bazı kardeşlerimiz bize diyecek ki, hani diyorlardı ki, sahabenin bile sadece 10 tanesi cennette müjdelenmiş, ötekilerin hepsi cehenneme girecekmiş. Bu ne perhiz, bu ne lanet turşusu. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayalım. Bu söz yalan. Asırlardan beri iblis kandırdığı insanlar eliyle diğerlerine hep insanları mutluluktan men edecek olan yanlış şeyler ulaştırmayı başarmış. Ne dedik? Bir takım insanlar eliyle dedik. Neden böyle söyledik? Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün doğruları yazıyor. İnsanlar açsalar, öğrenseler Kur'an-ı Kerim'i zaten mesele bitecek. Ama bunca profesör Arapça biliyorlar, Arapçanın gramerini biliyorlar, öğrettikleri dersin özelliklerini bütünüyle biliyorlar, özellikle fıkıh konusu. Ama bunu bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Çünkü onlar da öğretiyi Kur'an-ı Kerim'den değil, kitaplardan öğrendiler. Peki hataları nerede? Hatalı değiller sevgili kardeşlerim. Düzen böyle olduğu için 14 asırdır yazılan binlerce kitap onların öğretmeni olduğu için Kur'an değil de o kitaplar öğrenmenin esasını teşkil ettiği için onlar bilmiyorlar. Şimdi burada duralım. Ne yapacaksınız? Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah sizin bu talebinizi aynı anda işitir, aynı anda bilir, aynı anda görür. Hep kalbinize bakar. Kalbinizde bu talep varsa onu işitmiştir, onu görmüştür, onu bilmiştir Allah Teala. Peki ne olur? Burada biter. Allah sizi mutlaka bunu gördüğü andan itibaren Allah kendisini sizi cennetine ulaştırmakla vazifeli tutar. Vazifeli sayar. Ben der, söz verdim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alacağıma dair söz verdim ve Allah'ın katında hulf olmaz diyor. Allah'ın katında ve Allah'ın sözünde
hulf olmaz, hilaf yoktur. O sözün gerçekleştirilmemesi mümkün değildir diyor Allah Teala. Olmaz diyor. Hangi sözü vermişsek mutlaka onu gerçekleştiririz diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ol demesi istediği hedefin gerçekleşmesi için bu kadarı yeterli. O Allah, kainatı yaratan, zamanı yaratan, laf aramızda Hawking'in kulakları çınlasın. Zamanı yaratan, kainatı yaratan, zamanı yaratan Allah. Hani bizim Hawking, kainatı Allah yaratmadı, zaman yarattı diyor ya, işte onun kulaklarının çınlamasını istiyoruz. Allah Teala zamanı da yaratandır, büyük patlamayla. Büyük patlamayı gerçekleştiren ve bir tek noktadan hareket eden, harekete geçen, bu sebeple o noktadan ayrıldıkları için geçmişten geleceğe doğru başlayan bir zamanı başlatan Allah'tır. Allah kainatı yaratırken büyük patlama anında zaman başlamıştır. Zaman ondan evvel yoktu ki zaman büyük patlamayı oluştursun. Ve kıyametten sonra zamanın geriye dönmesi söz konusudur. Çünkü aynı noktaya doğru kainat geri dönecektir. Bütün uzaylar sıfırlanacaktır. Evvela güneş sistemleri, evvela galaksiler, sonra güneş sistemleri, affedersiniz yanlış söyledim. Evvela her sistemdeki uydu o sistemin sabitesiyle birleşecektir. Yani güney, ay, dünya ile uydu asılla. Sonra da dünya güneşle gene uydu asılla. Ondan sonra güney sistemleri birbirleriyle birleşecekler. Ondan sonra galaksideki bütün güneş sistemleri birleşirken başka galaksilerde de aynı şeyler olacak. Sonra galaksiler birbirleriyle birleşecekler. Yer çekimi sebebiyle ve kainat Allah'ın yarattığı o tek merkezi noktaya doğru giderek yaklaşacak. Bu süreç içerisinde devamlı olarak zaman geriye doğru seyredecek. İşte sevgili kardeşlerim, uzun lafın kısası, siz cennete gitmek istiyor musunuz? O zaman Allah-u Teala kainattaki en kolay şeyi emrinize vermiş. Ey kulum diyor, benden bir talepte bulun. Ruhunu bana ulaştırmayı dile. Geri kalanını bırak diyor, ben yaparım. Sahiden bu kadar kolay mı? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay. Allah'ın garantisi altındasınız hepiniz. Öyleyse bunu söylemekten muradımız ne? İblisin sizleri aldatmasına mani olmak. Çünkü iblis insanları bunu unutturmuş, bu asli hedefi unutturmuş ve Allah insanları cennetine ulaştırmayı garanti ettiği halde bir tek taleple iblis bunu insanları unutturmuş ve insanları yalanlarıyla yanlış inançlara sürüklemiş. Bir kısım insan cennete zaten gideceğinden emin. Neden mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için şefaat etmişmiş. Çünkü onlar müminmişler. Böyle olanlara soruyoruz. Sen gerçekten mümin misin? Müminim tabii diyor. Peki diyoruz, nereden anlayacağız mümin olduğunu? E diyor, ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanan da mümindir. Sevgili kardeşlerim, adama demişler ki,
Yahu senin deli olduğunu söyleniyor. Deli misin, akıllı mısın? Demiş ki, ne münasebet demiş, ben deli değilim, ben akıllıyım. Ama demiş, benim abim deli. Adamlar da sormuşlar, çok güzel demişler, hay Allah razı olsun, sen akıllısın gerçekten. Peki ama bir şeyi öğrenmek istiyoruz, senin akıllı olduğunu kim söyledi sana? Abim söyledi demiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bu doğrusu ayet ayet gözlerimizin önüne serilmişken, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesin iken, İblis bu büyük hakikati 14 asır boyunca gayretleriyle, kısa bir zaman sonra zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu başarmış İblis. Ve bugüne kadar gizlemeyi de başarmış. İnsanlar şimdi diyorlar ki, biz zaten cennetlikiz. Niçin cennetliksiniz? Biz müminiz. Allah da bütün müminleri cennetine alacağını söylüyor. Gerçekten Allah bütün müminleri cennetine alacağını söylüyor. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. Onlar ki diyor, amelü salihat yaparlar. Nefslerini tezkiye ederler. İşte onlar müminlerdir. Ve Allah onları kadın olsun, erkek olsun cennetine alacak, hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse aynı ayet-i kerime müminin garip bir tarifini veriyor. Bu insanların tarifine hiç uymayan bir tarif. Amelü salihat yaparlar diyor. Ne demek amelü salihat? Nefsi ıslah edici ameller demek. Yani nefs tezkiyesi demek. Yani bu demek ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'tan 10 tane ihsan almış. Mürşide ulaşmış. Tabi olmuş. Tabiyetiyle beraber 10 tane de nimet almış. Bu nimetlerden birisi zaten bütün günahlarının sevaba çevrilmesi kişinin. Ve 10 tane nimeti alan bu kişinin kalbine iman yazıldığı için bu kişi mümin. Mümin olmuş. Nefs tezkiyesine başlamış. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi de nefs tezkiyesinin ifadesini taşıyor. Amelü salihat yapmak, nefsi ıslah edici ameller yapmak. Yani nefsin kalbine, nefsin kalbindeki karanlıkları, nefsin afetlerini yok etmek üzere Allah'ın katından gelen fazılların İman kelimesinin etrafında toplanarak yerleşmesi. Zikir yapıyorsunuz bu noktada. Kalbinizde iman kelimesi Allah-u Teala tarafından yazılmış. Allah-u Teala'dan gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesiyle ters manyetik alana sahip oldukları için iman kelimesi onları, kalbe yazılı olan iman kelimesi çekiyor, etrafında toplamaya başlıyor. Ve devamlı bir çekim söz konusu olduğu için kalbe zikir seansından sonra, zikir bittikten sonra geri dönen karanlıklar artık hasletler tarafından, faziletler tarafından işgal edilen kesimi ellerine geçiremiyorlar. Artık oraya gelemiyorlar. Bir kısım karanlıklar kapı dışarı edilmiş durumda. Ve nefsin kalbindeki bu nurlar %7 arttıkça gök katlarını ruh aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. İşte bu nefsinizin kalbindeki karanlıkların, afetlerin yerine, öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık gibi afetlerin yerine ruhunuzun sevgisi, itaati, sükuneti, bütün güzellikleri gelip yerleşmeye başlıyor. İşte bunun adı amelü salihat, nefsi ıslah edici ameller. Islahın sonu nedir? Nefsinizin kalbinin tamamen
faziletlerle %100 kaplanması, bütün afetlerin bir daha geri dönememek üzere nefsinizin kalbinden kapı dışarı edilmesi. İşte Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde, 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Allah Teala onlar ki amelü salihat yaparlar diyor. Nefsi ıslah edici ameller yaparlar. Yani bulundukları kademe 14. basamağın ötesi. Onlar müminlerdir diyor. Şeytansa insanları mümin, inanan demektir. Ve kim Allah'a inanıyorsa o mümindir masalına inandırmış. Ve insanlar samimiyetle inanıyorlar ki Allah'a inandıkları için müminler. Ama şunu hiç hesap etmiyorlar. Sokaktan geçenleri çevirseniz birer 100 kişi, hepsine sorsanız mümin misin diye 90'dan fazlasının size müminim diye cevap verdiğini göreceksiniz. Ateistler ve başka fikirlerin sahipleri mümin olmadıklarını söyleyeceklerdir. Bunların sayısı hiçbir zaman %10'a ulaşmaz. Sevgili kardeşlerim ve o zavallı insanlar da kendilerini mümin zannederler. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi de madem ki böyle söylüyor, müminler cennete girecektir, biz diyorlar cennete gireceğiz. Ama aynı surenin aynı ayet-i kerimesi bir şey daha söylüyor. Amelü salihat yapanlar müminlerdir diyor. Bunun ne olduğundan da kimse haberdar değil. Amelü salihatı derecat kazandıran olaylar olarak kabul etmişler. Bir kişi namaz kılarsa derecat kazanır. Oruç tutarsa derecat kazanır. Birine bir iyilik ederse derecat kazanır. Her derecat kazandıran olayı tahakkuk ettirdiğinde o kişinin seviyesi ne olursa olsun derecat kazanır. Her kötülüğü işlediğinde de derecat kaybeder. Kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar Allah'ın cennetine girerler. Şimdi sevgili kardeşlerim, olgu ne? Olgu şeytanın Allah'a ulaşmayı dilemek gibi basit bir dilekle, kainattaki en kolay sebeple Allah'ın cennetine girebilmeleri imkanı. Şeytan bu imkanı gözlerden gizlemek ve insanları yalanlarıyla bundan uzaklaştırabilmek için sebepler icat etmiş. İşte bu sebeplerden biri, müminler cennete girecek, Allah'a inanan da mümindir. Öyleyse zaten hepiniz cennete gireceksiniz. Bu düşüncenin altındaki kişi diyor ki ben müminim ama diğer taraftan da düşünüyor ya ben namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum. Bir takım yanlışlıklar var bu işte. O zaman diyor Allah Teala beni bir süre cehennemine atar. Beni leblebi gibi biraz kavurur orada. Ondan sonra alır. Ben mutlaka Allah'ın cennetine girerim çünkü diyor ben müminim. Bir başka hatanın sahipleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinin kıyamet günü olacağını zannetmeleri. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim şefaatim dünya üzerinde tamamlanmıştır. Dünya üzerinde şefaati sahabeye karşı. Ama bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün devrin imamları için garanti altına almış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onlardan da her devirdeki insanlardan tabi olanların gene şefaate muhatap olmaları söz konusu. Çünkü o gün bütün günahları mutlaka sevaba çevrilir. Devrin imamının
talebi üzerine, arşı tutan meleklerle beraber olan devrin imamının talebi üzerine o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Mümin 15'te, Mümin 7'de bu muhtevayı söylüyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şefaat bu dünyadadır ve hazırdır şefaat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse zaten Allah Teala ona 10 tane ihsanda bulunacaktır. O kişi mutlaka Allah'ın irşat makamını sevdirmesiyle irşat makamını sevecektir. Ve tabiyetini gerçekleştirdiği anda zaten bütün günahları sevaba çevrilecektir, şefaata nail olacaktır. Ama şeytan ötekileri nasıl kandırıyor? Evvela onların mümin olduklarını mutlaka cennete gireceklerine inanarak, onlara inandırarak Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyor. Veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şefaatin bütün kainatın zaman parçalarını ihtiva ettiğini bunu iddia ederek, buna inandırarak insanları kıyamet günü madem ki şefaate nail olacağız, öyleyse bizim Allah'ın emirlerini yapmamıza gerek yok. Biz bu dünyada dilediğimiz gibi yaşayalım. Allah'ın günah saydığı şeyleri işlemekte bir sakınca yok. Nasıl olsa günahlarımızı ötesinde şefaat gelecek. Günahlarımız sevaba çevrilecek. Aslında şefaatin bu olduğundan da haberleri yok. Sevgili kardeşlerim, şefaatte günahlar sevaba çevrilir. Ama hayattayken ve o kişinin 10 ihsan alarak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen bir kişinin sadece onların 10 ihsan alarak mürşitlerine ulaşması ve onun önünde diz çöküp tövbe etmeleri halinde onların bütün günahları sevaba çevrilir. İblis her şeyi ters kepçe haline getirmiş ve insanları Allah'ın hakikatlerinden olup ayırmış. İnsanlara yanlış sanları kabul ettirerek, yani Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mümindir'i herkes kabul etmiş. İnsanla Allah arasına kimse giremez diyerek insanları inandırmış. Mürşit kavramını devre dışı bırakmaya çalışmış. Başarmış da, hatta sadece iblis değil, bütün devirlerde din adamlarının büyük kısmı hep aynı yanlışı söylemişlerdir. Ve insanları Allah'ın yolundan ne yazık ki saptırmaya vesile olmuşlardır. Allah'ın yoluna ulaştırmaktan men etmeyi, ulaşmaktan men etmeyi başarmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse biz mutluluğumuza dönelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Basit bir misal verelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun kalbindeki bu talebi gördü. Ve kişi birkaç saat sonra öldü. Yaşamadı kişi, öldü. İşte bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. O zaman Allah'a ulaşmayı diledi diye mi girer suali gelecek aklınıza? Evet, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiç amel yapamadan öldü. Girer. Allah Teala bunu garanti ediyor. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki Vel Asr innel insane lefî husr. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani günahları sevaplarından fazladır insanların çok büyük bir kısmının, ama aşağıdaki 4 grup hariç diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor.
Ama aşağıdaki dört grup hariç bir, amenü olanlar. İllellezine, illellezine amenü. Ama amenü olanlar hariç. Kimdir amenü olanlar? Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlar amenü olmak. 7 tane safa içerir. Hepsi de Allah'ın cennetine mutlaka girecek olanlardır. Öyleyse Allah Teala bunu açık ve kesin olarak söylüyor. Amenü olanlar hariç. Amenü olanlar hüsranda değillerdir diyor. Bunun manası amenü olanların kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz görevinizi yapmışsınız. Bir talepte bulundunuz, tamam. Şimdi sıra Allah'ta. Siz ona bir adım attınız ya, Allah'a ulaşmayı dilediniz, o size 10 adımla gelecek. Bir, rahim esmasıyla tecelliye başlar. İki, rahim esmasıyla Allah'ın yaptığı bu tecelli sizin gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Alması büyük miktarda derecat kazanmanızı ifade eder. Ama bir şey yapmadınız, yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. En önemli şeyini yaptınız hayatınızın. Cennete adım attınız, cennetin anahtarını aldınız, cebinize soktunuz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kesin bir olguyla karşı karşıyasınız. Allah-u Teala kulaklarınızı bundan vakraya aldı, yeniden derecat kazandırdı size.

dediğiniz andan itibaren artık hüsranda değilsiniz. Birkaç dakika içinde bakın ne kadar çok şey yapıyor Allah Teala. Ne yaptı? Rahim esmasıyla tecelliye başladı. Bir, gözlerinizdeki hicab-ı mestire adlı gizli bir perdeyi aldı. İki, kulaklarınızdaki vakrayı aldı. Üç, kalbinizdeki idraki önleyen ekinliti aldı. Yerine idraki sağlayan ihfat koydu. Dört, beş. Ondan sonra Allah kalbinize ulaştı ve kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Sonra göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Bunların hepsi, her biri gerçekleştikçe Allah Teala tarafından, ki hepsinin toplamı 5 dakikayı geçmez. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren 4-5 dakika içinde Allah Teala bütün bu merhaleleri size açtırır. Her biriyle öyle dereceler ihsan eder ki o güne kadar kaybettiğiniz dereceler ne olursa olsun onu mutlaka geçer. Bu hedefe ulaşamadan ölen herkes için garanti edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bu kişi o artan dereceleriyle Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Eğer mürşidine ulaşamadan ölürse birinci kat cennete girer. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse gerçekten gideceği yer cehennem midir? Kesin. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara bunu da özellikle unutturmuş ki insanlar buradan hareketle Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın cennetine gitmesinler, kendisini cehennemde yalnız bırakmasınlar diye. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya وَطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onların diyor Allah-u Teala, onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların girecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennem ve kazandıkları dereceler itibariyle diye açık hüküm koyduğuna göre kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri derecelerden az. Ya da tersini söyleyelim. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın onun Allah inindeki dereceleri, kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla. Aradaki farkı, o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse bu yaptığı dizaynla Allah Teala o kişiye kazandırıyor, derecelerini pozitife geçiriyor. O kişi Allah Teala'nın bu ihsanlarını 7 tane ihsanı ard arda aldığı için oradan kazandığı dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor. Gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın böyle bir garantisi varken şeytan asırlar boyu insanlara bunu unutturmuş. Çok basit bir misal vermek istiyorum size, çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün,

80 yaşında ölmüş. Hayatının 65 yılında da İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş. Bu insan kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse bu kişi kurtulamaz. 80 senelik hayatının 65 senesini Allah'ın 5 temelini, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek geçmiş olan bu insan kurtulamaz, gideceği yer cehennemdir. Biz sizleri bununla uyarmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah cennete girmenin şartını en basit kaide olarak koymuş. Kaide buysa o zaman korku niye, telaş niye? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyelim ki hiçbir şey yapamadan öldü, o kişi birinci kat cenneti mutlak olarak garantilemiştir. Ama öyle olmadı. Saydığımız 7 tane ihsanı aldıktan sonra kişi, göğsünden kalbine nur yolu açıldıktan sonra zikir yaptı, huşuya ulaştı. Allah'tan mürşidini sordu, Allah gösterdi. 12 ve 13. basamaklar. O mürşide gidip ulaştı. Önünde de çöküp tövbe etti. 14. basamak. Bu tövbe gerçekleştiği anda kişi birinci kat cennete değil, ikinci kat cennete girer. İkinci 7 basamağı tamamlamış, mümin olmak şerefine ermiştir. Müminlerin, kalbine iman yazılanların girecekleri cennet, asgari ikinci kat cennettir. Peki daha sonra ne olur? Bu olay gerçekleştiği anda kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Kalbinin mührü açılıp küfür kelimesi alınacaktır, iman kelimesi yazılacaktır. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Nefsi tezkiye olmaya başlayacaktır. Ve iradesi de giderek güçlenecektir. 4 ayrı muhteva, 4 ayrı sırat-ı müstakim üzerinde vazife yapacaktır. Ve eğer kişi yaşarsa o kişinin mürşidine ulaştırılması da Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yetmez. Nefs tezkiyesini %50'nin ötesinde %51'e kadar yapması da garanti ediliyor. Ve bu süreç içerisinde 7 tane gök katını her %7 nur birikiminde aşması ve ruhunu Allah'a ulaştırarak Allah'ın evliyası olması da garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından. Evet sevgili kardeşlerim. Evet can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir dilekle, tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte hidayetin ruhu budur. Bu ruh Allah'a ulaşmayı dileme gerçeği bütün insanları mutlaka ilk hidayete ulaştırır. Allah bunun garantisini veriyor. Kişi 3-4 aylık bir ömre sahipse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın evliyası olacaktır. Olamayanlardan, mürşidine ulaşmadan evvel ölenler, birinci kat cennete, ulaştıktan sonra vuslattan ayrılamadan evvel ölenler, ikinci kat cennete mutlaka ulaşacaktır. Ulaşanlarsa, üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadetinde %50'sini garanti olarak kişi kazanacaktır. Öyleyse bu kadar dengesiz bir alışveriş olabilir mi? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, karşılığında sonsuza kadar cennette mutlu bir hayat geçirmek. Yetmez, yaşarsa, 3-4 ay ömrü varsa mutlaka Allah'ın
evliyası olmak şerefine ermek, nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den %51'ini temizlemek, Allah'ın evliyası olmak. Üçüncü kat cennetin sahibi olmak, dünya saadetinin %50'den fazlasına sahip olmak. Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Terazinin bir tarafında bir gram var, öteki tarafında birkaç ton. Sevgili kardeşlerim, daha mutluluk verici ne var ki? Şeytan insanları istediği kadar yalanlarıyla avundursun, yalanlarıyla korkutsun. Biz Allah'ın hakikatlerini söylediğimiz zaman inananlar o kadar kolay şartlarla Allah'ın cennetine ulaşacaklar ki Allah'a sonsuz hamd ve şükredecekler. İşte gördünüz sevgili kardeşlerim, insanın yaptığı şey ne? Bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah ona 10 tane ihsan veriyor. Bu 10 tane ihsanın sonunda Allah bire onluk görevini kendisini sorumlu tutar, mutlaka yapar sözünü. Sözünü yapmakla Allah kendisini sözünü yerine getirmekle sorumlu tutar. Kendi kendisini Kur'an-ı Kerim'le bağlamıştır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Cennetime ulaştırırım da ayrı bir sözü ama kendisine ulaştırmasının manası üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısından fazlası ve o kişinin Allah'ın evliyasından olması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu müjde, müjdelerin en büyüğü değil mi? Hani insanlar korkuyorlardı, Allah bizi cehennemine atarsa, sonsuza kadar orada azap çekersek. Bu ne korkunç bir şey. Nasıl kurtulacağız? Birçok insanlar bu büyük hakikati hiç öğrenemeden hayatlarını yitirdiler, gittiler bu dünyadan ve gidecekleri yer cehennem. Sırf şeytan onlardan bu hakikatleri saklayabildi diye. Bu devir hidayet devri sevgili kardeşlerim. Hiç kimse sizden Allah'ın hakikatlerini saklayamaz artık. Açarsınız Kur'an-ı Kerim'i, çatır çatır onlara dersiniz ki siz yalan söylüyorsunuz. Doğru Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Şimdi bana hanginiz söyleyebilirsiniz ki bu kolay bir şey değil diye? Sevgili kardeşlerim, size hiçbir şey bırakmamış. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerim ama namaz kılmayı sevmiyorsam ne olacak? Oruç tutmayı sevmiyorsam ne olacak? Zikir yapmayı sevmiyorsam ne olacak? Mürşide ulaşmazsam ne olacak? Siz sevmeyeceksiniz. Size düşen bir sorumluluk yok. Allah size bunların hepsini sevdirecek. Hepsi sizin iradenizle. Allah size bunları sevdirdiği için severek gerçekleşecek. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hayır, siz yapamazsam korkusuna düşecek durumda değilsiniz. Allah'ın garantisi var. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek, onun sözü. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ne yaparsanız yapın, o sizi cennetine ulaştıracak mutlaka. Ama yetmez. Sadece cennetine ulaştırmak değil sözü. Üçüncü kat cennetine ulaştıracak. Sadece o kadar da değil, nefsinizin kalbinin yarıdan fazlasını faziletle doldurmayı da garanti ediyor. Sizi böylece evliya yapmayı da garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısını size teslim etmeyi de garanti ediyor. Allah'ın garantisi buraya kadar. Ama
Cennet saati dediğiniz şey, ayaklarınızın altında bir tek dileğinize bakar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Allah sizi bu hedeflerin hepsine birer birer ulaştıracaktır. Ömür vermişse size, her şeyi gerçekleştirdiğinizi göreceksiniz hayretle. Ben bunları yapabilecek adam mıydım diyeceksiniz. Ama o da diyecek ki, ben yaptırdım. O her şeye kadirdir. Unutmayın, sizin dostunuz ve sizi mutlaka kurtarmak istiyor. E peki, tamam cennet saadetini anladık. Ya dünya saadeti? Dünya saadetinin de %51'ini garanti ediyor. Bu süreç içerisinde ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen 3-4 aylık süreç içinde nefsinizin kalbinde %50'den fazla fazilet birikimini garanti ediyor Allah-u Teala. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i artık fazilete dönüşmüştür. Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor, yasak ettiklerini işlemek istemiyor. Ruhunuzun %100'ü de aynı özellikte. Yani siz 200'de 150 Allah'ın güzelliklerini gerçekleştiren bir hüviyete sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti, dünya saadeti %50 ile buraya kadar size verilmiş. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde bu rakam %90'ı 91'e ulaşır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daimi zikirde dünya saadetiniz de %100'e ulaşır. Ve güç olan daimi zikre ulaşmaktır. Dik yokuş diyor Allah-u Teala, sırtınızdaki ağır yük diyor. Bu daimi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, bunu da gözünüzde büyütmeyin. Ulaşamadığınızı düşünün. Öyle olsa da eğer Allah'ın evliyası olduysanız, adım adım fizik vücudun teslimine doğru yaklaşacaksınız. Zikriniz günün yarısını bir defa açtıktan sonra o hedefe daha kolay bir ulaşma gayretinin içinde olacaksınız. Cennet saadeti de sizin için. Allah söylediğimiz gibi sizin Allah'ın bütün hedeflerine ulaşmanız için lazım gelen yardımları size vermeye hazır. Yeter ki siz ona ehil olun. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olguyla karşı karşıyasınız. Hepinizin Allah-u Teala'nın cennetine mutlaka ulaşmanız, görüyorsunuz ki son derece basit bir talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz, bizi ilk defa dinleyen kardeşlerimiz, hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisini kendiniz yaşayın. Hepimizin bu yolda olanların yaşadıkları bu güzellikleri kendiniz yaşayın. Zevkleri kendiniz tadın. Allah unutmayın sizi seviyor. Çok seviyor ve hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Yetmez, bunu garanti altına almış. Bir insanın 3. kat cennete kadar ulaştırılması Allah'ın kesin garantisi altındadır. Hiç kimse bundan istisna değildir. Allah'ın 3-4 aydan fazla tabi, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 3-4 aydan fazla ömür verdiği herkes mutlaka bu hedeflere ulaşır. Ama hiç ömür vermediği insan da Allah'a ulaşmayı diledikten hemen sonra, yarım saat sonra, 10 dakika sonra ölen bir insan da o da Allah'ın cennetine ulaşır. Çünkü Allah'ın o kişinin Allah'a ulaşma talebi üzerine, onun üzerinde yapacağı değişikliklerle ona kazandıracağı derecat birkaç dakikanın içinde, 4-5 dakikanın içinde gerçekleşir. O noktadan sonra kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi bu kadar çok seviyorsa niye üzülüyorsunuz?
Neden mutsuzsunuz sorabilir miyim? Mutluluğun başka dizaynları söz konusu. Dünya saadetini de Allah Teala size vermeye hazır. Öyleyse siz evvela bir Allah'a ulaşmayı dileyip şu cennet saadetini koltuğunuzun altına alın, yola çıkın. Geri kalanı sizin işiniz değil. Onun işi yetmez, onun garantisi de yetmez. Sözünü tutmaması da mümkün değildir. Allah'ın kadında, Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç görülmemiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili izleyiciler, bir Kur'an'ın Nurundan programıyla tekrar sizlerle baş başayız. Konumuz irade-i cüz'iye. İrade-i cüz'iye denilince aklımıza insanın Allah-u Teala'nın verdiği cüz'i iradesi gelmeli. Cüz'i iradeyle yapabileceğimiz işler gayet tabii ki sonucunda bir takım cezalar yahut mükafatlara tabi olacağız. Allah'ın verdiği emirleri yerine getirdiğimiz takdirde bu dünya hayatında Kur'an'ı tüm ayetlerinin uygulamasıyla Allah'a kul olma yolunda gayret ve çabalarımızın sonucunda hem dünya hem de ahiret hayatına mutluluğunu tadacağız. Bu Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu cüz'i iradenin seçimiyle, cüz'i iradeyi kullanmakla yapabileceğimiz bir şey. Cüz'i iradeyi pozitifte veya negatifte de kullanabiliriz. Bu tamamen Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu bir yetki. Fakat Allah-u Teala bunu pozitifte kullanıp dünya ve ahiret hayatında mutlu olmamızı istediği için Kur'an-ı Kerim'i ve ondan önceki kutsal kitapları kendi Resulleri vasıtasıyla indirmiş. Bu Resuller vasıtasıyla neler yapabileceğimizi, bu cüz'i irademize bir takım yükler yüklemekle bize tavsiyelerde bulunmuş. Yine bizi serbest bırakmış. İsteyen şükreder, şakirlerden olur. Dileyen küfreder, kafirlerden olur. Dinde zorlama yoktur. Şimdi zamanımızın insanı büyük şehirlerde bir takım problemlerle karşı karşıya. Modern hayatın getirmiş olduğu problemler bunlar. Göç alan büyük şehirlerde gecikondulaşma sonucunda kültür yozlaşması olmuş. Medeniyetin oluşması için biraz demlenmesi gerekiyor. Nasıl Osmanlı'da medeniyet oluştu? Daha önce İslam medeniyetinden, Selçuklulardan, Endülüs Emevilerden, Abbasilerden almış olduğu bu kültürü demledi. Kendi değerleriyle beraber bir araya getirdi ve bize sunduysa, bizim de zamanımızda yaşayan insanlarımızın bizden evvelki gelen İslam medeniyetini, Abbasi, Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetini İslam'la bütünleşmiş olmalarından bahsediyorum. Bir şekilde zamanımızın değerleriyle uyuşturarak, bağdaştırarak bir yerlere götürmemiz gerekiyor. Zamanımızda bu ne ölçüde yapılıyor? Başarılı oluyor muyuz? Bunu işin uzmanlarına bırakalım. Biz kendi konumuzla ilgili insanın cüz'i iradesiyle yapabileceği ve kendisine mutluluk sağlayabileceği olaylara geçelim. Göç alan büyük şehirlerde kültür oluşmaz dedik. Eskinin değerleri erozyona uğrar ve nezakette gittikçe kaybolur bu gecikondulaşmanın sonucunda. Yoksullar da ne yaparlarsa yapsınlar, varsılların imkanına sahip olamayacaklarını düşünerek ümitsizliğe kapılırlar. Ümitsizlik kişileri suça ve şu anda sokaklarda gördüğümüz kapkaççılığa dönüştürür. Dolayısıyla sokaklar şu anda güven telkin etmeyen bir vaziyete gelmiş. İnsanlar evlerine kapanıyorlar. Komşularımızdan yalıntarak yalnızlaşıyoruz. Yalnızlık ruhsal sorunların da yoğun bir şekilde yaşanmasına yol açıyor. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları mütehassıslarından Doktor Kemal Sayar, insanımızın kafasının karmaşıklığını, göç alan büyük şehirlerdeki kültür yozlaşmasını sonucunda yalnızlığa itilen insanların ruhsal sorunlarını doğal olarak yaşadıklarından dem vuruyor ve bunun içinde bir takım çözüm önerileri getiriyor. Gayet tabii ki bir tıp insanının şu anda yozlaşan bir kent insanına tavsiyelerde bulunması, onun bu ruhsal rahatsızlık deniliyor, yanlış bizim tasavvuf
tabirimizde yanlış kullanılıyor ama tıbbın kullanmış olduğu bir tabir olmuş olduğu için böyle söylüyorum. Daha sonra düzelteceğim kendi tasavvufi terimlerimizle. Modern şehirlerin insanı sevdiklerini aramalı diye de kendi gözlemleriyle bir çözüme geliyor. Şimdi modern yaşam ruhsal rahatsızlığa muhakkak ki bir zemin hazırlıyor. Hayat şehirlerde çok hızlı akıyor. Hız dolayısıyla insanlar birbirlerine dikkat etmiyorlar, görmüyorlar. Geçenlerde dolmuş kuyruğunda bekleyen bir arkadaşım, dolmuş beklerken karşıdan karşıya geçmekte olan ve kendi dolmuş kuyruğuna yaklaşmakta olan bir insanın yere düşmesine şahit olmuş. Ve oradaki insanlar o insanı kaldırmak lüzumunu hissetmemişler. Kendisi de dolmuş sırası bana geldi. Şimdi ben buna yardım edersem geç kalırım endişesiyle. O da yardım etmemiş. Ama daha sonra büyük bir hayfsınla, büyük bir vicdan azabı çekmiş. Çok derinden yaralayan bir örnek. Kent yaşamında işte dolmuş kuyruğunda bekleyen bir insanın kendi öncelikleri var. Bir de orada yere düşmüş, yağmurda, çamurda elinden tutulması gereken bir insan var. İnsanımız o kadar bencilleşmiş ki kendi değerlerini, kendi bencilliğini, kendi çıkarını ön plana çıkarmış ki düşen bir insana yardım etmesi gerektiğini dahi muhakemeye başvuruyor. Geç kalırım, işime geç kalırım. Öteki insanlar da muhakkak ki bu ve buna benzer düşünceler içerisindeler. Halbuki ne olmalıydı? Yani orada bir çıkar düşüncesi olmadan o insanın elinden tutulmalıydı. Bu ve buna benzer olayları hayatınızda, günlük hayatınızda yaşadığınızı tahmin ediyorum. Süleymaniye Camii'ne giriniz, bunu temaşa ederek o tarihi, dini derinliği içinize sindirmeye çalışınız. Bunların sayısı kaçtır? Süleymaniye'ye girip de Süleymaniye'nin kubbesine bakıp günlük sıkıntılarını hatırlayanların yanında. Acaba günlük sıkıntılarımızdan biz kafamızı kaldırıp da o Süleymaniye'nin Sultanahmet'in muhteşem derinliğine bakıp orada bir nebze olsun kaybolmaya, bir nebze olsun bir değerlere ulaşmaya çalışıyor muyuz? Yoksa kubbeye kafamızı kaldırdığımızda hala kendi maddi problemlerimiz, çocuğumuzun yahut eşimizin yahut arkadaşımızla yaptığımız bir kavganın muhakemesini mi yapıyoruz? Endişe, depresyon, stres ve tıbbın kullandığı deyimle söylüyorum ruhsal rahatsızlık, modern şehirlerin insanını sevdiklerini aramaya itmeli ve bu problemlerden uzaklaştırmalı diye Kemal Sayar Bey tavsiyelerde bulunuyor. Ve sevdikleriyle görüşmeyi kesmemeli. Kendine özgü inziva mekanları olmalı. Tabiatla buluşmalar yapmalı. Sevdikleriyle beraber olacağı bir ortam. Onlara başka zamanlarla değişmeyeceği zamanlar oluşturmalı. Dolayısıyla birazcık kendimize zaman ayırmalıyız diyerek çözümlere ulaşıyorum. Kendimize zaman ayırmalıyız derken sosyal içerikli bir toplantıda yine bu çağımızın insanlığın problemlerinden bahsederken bunların giderilmeleri konusunda önerilerde bulunan başka bir sosyolog hocamın görüşleri geldi aklıma. O hocam diyordu ki sabah kalktığında ya bir müzik dinle 10-15 dakika ya yoga yap veya dini inançların el veriyorsa namaz kıl. Yani namaz kılmayı, müzik dinlemeyi veya yoga yapmayı, insanın streslerinden uzaklaşma, şehir gürültüsünden birazcık uzaklaşma, kendi stresinden, depresyonundan uzaklaşıp rahatlama aracı olarak bize tavsiye ediyor. Bir bilim adamının yaklaşım tarzının bu veya buna benzer olması kaçınılmaz. Tasavvuf erbabı ne yapmalı? Yani
dünya ve ahiret mutluluğunu kendisine hedef olarak seçen insan ne yapmalı? İradeyi cüziyesiyle nasıl bir karar vermeli de yaratılış amacına uygun olarak yaşantısını sürdürmeli? Ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bana kul olsunlar diye yarattım diyen Allah-u Teala, kulluk kavramını birçok ayeti kerimede ibadet yapmakla özdeşleştiren zamanımız din adamlarına karşı kulluğu farklı boyutlarda ele alıyor. Kulluk, Kur'an-ı Kerim incelendiğinde çok geniş kapsamlar içeriyor. Bir insanın Allah'a kul olabilmesi süreci bir takım safhalardan geçmek zorunda. Bu safhalardan geçmeden muhakkak ki kul olma kavramında Allah-u Teala'nın yaratan, insanların da kul olarak yaratılabilme tanımı muhakkak ki vardır. Ama kul olabilmek Allah-u Teala'nın emirleri doğrultusunda en üst boyutta bir dereceye varmakla mümkündür. Bunun dereceleri kişinin ilk önce Allah'a Rabbim ben senin o Yunuslarından, Mevlana'larından, Geylani ve Gücdivani dostlarından nasıl olabilirim de senin sevgili bir kulun olup sana yaklaşabilirim. Ürci'yi ila Rabbiki radiyeten var diye fethulü fi ibadi, fethulü cenneti. Cennete girmeye Allah-u Teala kul olmaya, kul olmayı Allah'tan, Allah'ın bizden razı olmasına, bizim Allah'tan razı olmamızı, Allah'ın bizden razı olmasına ve bunu da mutmain olmaya bağlıyor. Demek ki kul olabilmemiz için mutmain ne seviyesine erişebilmemiz lazım. Mutmain ne seviyesi nedir? Ela bi zikrillahi tatmainnel kulub dediği Allah-u Teala'nın, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur dediği bir seviye. Bu seviye nasıl geliniyor? Bu seviye, bunlar nefsin birer seviyesi kardeşlerim. Nefis ilk önce emrinde olduğumuz bir şekilde gözümüze çarpıyor. Emmare nefis tamamen nefsin afetleriyle, cehalet, cimrilik, dedikodu, gıybet, fitne, fesat, hırs, haset, isyan, iptilalar, çekinmezlik, küfür, mürayilik gibi nefiste Allah-u Teala'nın başlangıçta yaratmış olduğu bir takım negatif, olumsuzluklar var. İşte biz bu olumsuzlukların üzerine gidip de ruhtaki ilim, cömertlik, ketuniyet, tevhid, edep, kanaat, itaat ve faziletler, sevgi, tevazu, iman, ihlas gibi güzelliklerle bezediğimiz takdirde biz o zaman cüzi irademizi pozitif yönde, yani Allah-u Teala'ya kul olma yolunda kullanıyoruz demektir. İşte demin biraz evvel bahsettiğim Allah'a dost olabilme ve bu bahsettiğimiz nefsin afetlerinden kurtulup ruhun hasletleriyle bezenebilmemiz için belli kademelerden geçmek gerekiyor. Bunun için de önce Rabbim bize emanet olarak verdiğim bu ruhu sana bu dünya üstündeyken ulaştırmayı, ermişlerinin, dostlarının arasına girmeyi biz de Yunusların, Mevlanaların gibi arzuluyoruz dememiz lazım. Daha sonra nasıl Yunus Tapduğ'una varmışsa, nasıl Mevlana Şems-i Tebrizisi'ne varmışsa, bizim de rahli tedrisinden geçebileceğimiz ve nefsimizi tezkiye edebileceğimiz, ders alabileceğimiz birinin varlığına ihtiyacımız var. Tasavvufta bunun adına mürşit deniliyor. Mürşit, Allah-u Teala'nın emirleri doğrultusunda bizim nefsimize terbiyesine uygun olan emirleri alarak bize ulaştırıp
bir eğitimden geçmemize neden olabilecek, hidayete vesile olabilecek birisi. Daha sonra ruhun Allah'a ulaşması, daha sonra Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu bu dünya üstünde, kainatta, beş duyumuzla var olan fizik vücudumuzun teslim edilmesi, daha sonra nefsin teslim edilmesi ki daimi zikri gerektirir. Otururken, yürürken ve yan üstü yatarken devamlı Allah'ı zikreden kimselerden olmamızı gerektirir. Daha sonra muhlis olmamızı gerektirir. Daha sonra da cüz'i iradeyi Allah-u Teala'ya teslim ederek Allah-u Teala'ya yaklaşmayı gösteren bu yedi kademenin sonucunda biz cüz'i irademizin seçimiyle Allah-u Teala'ya kul olmuş oluyoruz. Şimdi insanımızın kafası neden karışık? Biraz evvel söyledik, işte modernitenin getirmiş olduğu, teknolojinin getirmiş olduğu hızlanmalar sonucunda kendimize bir zaman ayıramıyoruz, eşimize bir zaman ayıramıyoruz, sevdiklerimize zaman ayıramıyoruz. Hal böyle olunca da bir bakıyorsunuz ömür geçmiş, bir takım maddi değerlerin peşinde koşarak ve Allah-u Teala'nın bizi neden yarattığı sorusuna cevap aramayarak, bazen arasak da bulamayarak, ama bunu aramakla bulunmaz diyor düşünürüm birisi. Ama bulanlar sadece ve sadece arayanlardır. Aramakla inşallah Allah-u Teala'nın izniyle muhakkak bu Allah-u Teala'nın bize emretmiş olduğu kulluk derecesine varabiliriz. Şimdi cüz'i irademizde neler var? Neler yapabiliriz? Sınırları neler? Bir tarafta Rabbinden kendisine ilim öğretilenler, diğer tarafta el yazması kitaplarıyla amel edip insanlara o el yazması kitaplardan bir şey söyleyenler. Bir tarafta nakille, vahiyle Allah'ın ilmini verenler, bir tarafta devşirme kitaplardan devşirme haberler naklederek insanların kafalarını bulandıranlar. Bir tarafta Allah'ın ölü iken dirilttiği, insanlar arasında yürürken nur verdiği kimseler, bunun karşısında diğer tarafta karanlıktan çıkamayacak kimseler. Allah-u Teala Enam suresinin 122. ayetinde bu iki çeşit insanı hiç bir olur mu birbirleriyle diyerek kıyaslandırıyor. Bir tarafta tağuta kul olmaktan içtinap edip Allah'a yönelenen, müjdelenen kullar, diğer tarafta tağuta Zümer 17'ye göre kul olan insanlar. Bir tarafta ameni olup takva sahibi olduktan sonra Allah'ın da o kişilere Furkan sahibi kılarak günahlarını örttüğü, mağfiret ettiği, Allah'ın fazlından nasiplenen müminler Enfal 29'a göre. Allah-u Teala kişiyi Furkan sahibi kılınca hakla batılı o kişiyi ayırt edebilecek bir özelliğe geliyor. Diğer tarafta hakla batılı ayırt edemeyen, Furkan sahibi olamayanlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta serçeler, diğer tarafta kargalar. Ne demek mi istiyorum? Hazreti İbrahim'in hikayesini bilirsiniz. Gagasında bir dal taşıyor karga. Bu cehennemi ateşte bir dal atsan ne olur, ateşe atmasan ne olur diyorlar. Karga, tarafımız belli olsun diyor, ne tarafta olduğumuz hiç olmazsa. Öteki tarafta gagasıyla yine ateşi söndürmeye çalışan, gagasında su taşıyan bir serçe. Ona da gülüyorlar. Ya bu cehennemi ateşte bir damla suyun ne faydası olur? Serçe olsun, hiç olmazsa tarafımız belli olur diyor. Evet sevgili kardeşlerim, bir taraftan olmak. Karınca kadarınca, işte serçe ve karga misali. Eğer biz de elimizden geleni muhakkak niyetler amellere göredir. Ameller niyetlere göredir.
niyetimizi amele yansıtıp da ortaya koyabilirsek Allah-u Teala bizi muhakkak ki besleyecektir. Buna benzer bir hikaye geldi aklıma. Deniz kenarında deniz yıldızları vurmuş denizin kenarına. Oradaki çocuğun bir tanesi de, gencin bir tanesi de deniz yıldızlarını teker teker alıp atıyor. Fakat binlerce var. Oradaki birisi soruyor, ya iyi de bunların hepsini atamazsın ya diyor. Ne yapacaksın diyor. Ne olur, ne faydası olur diyor. Bir tane alıyor, atıyor. Bak işte bunun için faydası oldu diyor. Bir tane kurtuldu diyor. Şimdi bizim de muhakkak ki yapacağımız şeyler cüz'i irademizle bu ve buna benzer küçük şeyler olabilir. Ama Allah indinde büyüklüğünü ancak Allah-u Teala bilir ve biz de o konuda bir gayretin içerisinde olmalıyız. Hani karıncaya sormuşlar ya, nereye gidiyorsun hacca, gülmüşler, ya bu ayakla gidilir mi? Olsun o yolda ölürüm ya demiş. Yani veleyse lil insana illa masa. Allah-u Teala buyuruyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Biz çalışmamızı, çabalamamızı ortaya koyacağız. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e veya Musa'ya, tam olarak hatırlayamadım, git tebliğ et diyor çölün ortasında. Ve kime tebliğ edeyim? Ortada insanlar yok çölün ortasında. Olsun diyor, ben duyururum diyor. Yani Allah-u Teala bir kişiyi bir şeyle vazifelendirdiyse Allah-u Teala'nın yardımıyla muhakkak ki çok daha güzel şeyler olacaktır. Allah'ın yardımının hep arkamızda olduğunu, Allah'ın hidayete vesile olanlarının himmetinin devamlı bizimle olduğunu ve bu yüzden güçlü ve kuvvetli olduğunu bilirsek kardeşlerim, biraz evvelki bahsetmiş olduğumuz modernitenin, modern şehrin sıkıntılarına, depresyonlarına, onların deyimiyle ruhsal bozukluklarına hiç de gerek olmadığını göreceksiniz. Evet, biz de ne tarafta olduğumuzu belirlemek zorundayız dedik. Ya Allah'ın tarafında olacağız, ya tağutun tarafında olacağız. Ya Allah'ın Kur'an'daki ayetleriyle birlikte yaşayacağız veya yaşamaya çalışacağız elimizden geldiğince de. Veya yazıla yazıla aslından uzaklaşan kitaplardaki hurafelerle ömrümüzü tüketeceğiz. Sevgili dostlar, Hazreti Ömer'in bir hikayesi vardır bilirsiniz. Bir şey aklıma geldiğinde ağlarım, öteki de geldiğinde gülerim diyor. Ağlarım diyor, diri diri gömdüğüm kızım, babam saçlarına kumlar kaçtı diyerek sakalımdaki kumları temizlemesi aklıma gelir. Ağlarım. Bir diğer olay da elimizle yaptığımız, hamurdan yaptığımız putlara taptığımız aklıma gelir. Ona da gülerim. Şimdi Hazreti Ömer gibi Peygamber Efendimiz'den sonra sahabenin en büyüklerinden birisi olmuş olan bir insanın cahiliye döneminde aklını ne ölçüde kullandığının çok önemli bir göstergesi bu iki olay. Akıl demek ki bulunduğu şartlara, bulunduğu zamana bağlı olarak bir takım yanlışlıkları da yapıp bunları da çok sıradan, akılcı olarak kendine, nefsine gösterebilmesi gibi bir durumu var. Demek ki akıl her zaman bize doğruyu göstermiyor. Akıl gerektir insanın yaşantısında ama doğruları ve Allah-u Teala'nın emirlerini bulup uygulamakta gönül çok önemlidir. İşte Yunuslar ve Mevlana'lar, devamlı sözlerimizde bahsediyoruz. Bunları ön plana çıkarıp akıl ve gönül birlikteliğini görüp gönlün, nefsin, ruhun ne kadar önemli olduğunu anlayıp buna göre bize mesajlar vermişler. Şöyle bir kısaca bir hikaye anlatayım size. İki hasta yatalak hastanede yatıyorlar. Bir tanesi camın kenarından dışarıya bakıyor ve ona dışarıda kuşlar var, hava güzel, çiçekler açtı gibi onun moralini düzeltecek sözler söylüyor. Yanındaki hasta da yatalak, o da kalkamıyor. Günün birinde bu camın kenarındaki
hastanın durumu kötüleşiyor. Yanında da sadece bu var. Bunların ikisi de yani doktorların deyimiyle artık ölüme terk edilmiş. Ve doktor çağırmıyor. Kenardaki, iç taraftaki olan kişi. Pencere kenarındaki hasta ölüyor. Niyeti onun yatağına yatıp dışarıdaki manzarayı seyretmek. O kadar bunalmış işte yata yata. Tabii o yandaki hasta ölünce onu alıyorlar. Bu da pencerenin kenarına geçiyor ve karşı tarafa kafasını uzatıp baktığında gördüğü manzara sadece karşıdaki taraftaki duvar. Ne orada bir yeşillik var, ne kuşlar var, ne çiçekler var. Arkadaşı bunu aylarca dışarıda bir takım güzellikler var diye onun moralini yüksek tutmak amacıyla oyalamış. Şimdi irade-i cüz'iyenin kullanılışına bakın. Bir tanesi arkadaşının moralini düzeltmek için ona hafif pembemsi yalanlar söylüyor. Ötekisi onun hayatı pahasına o güzellikleri, söylenen yalan güzellikleri yaşayabilmek için onu ölüme terk ediyor. Burada da cüz'i iradelerin farklılığını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Yine eskilerden birisi talebelerine bir şey gösteriyor. Bir su kabı alıyor. İçine işte taşlar falan koyuyor ağzına kadar. Bu diyor bir şey alır mı daha diyor. Talebeler işte diyor ki yok almaz. Ondan sonra kum koyuyor aralara. Ağzına kadar taşların arasında kum doluyor. Çocuklar tamam mı doldu mu bu bir şey alır mı daha diyor. Şimdi çocuklar tabii bu sefer alır almaz gibi bir takım şeylerde bulunuyorlar. Getiriyor bir sürahi su döküyor, kum aşağı iniyor, üzerine biraz daha kum konuluyor. Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkarıyor hocam. Hayatınızda koyduğunuz öyle değerler olsun ki bunları daha sonra su kabından alıp da dışarıya koymak durumunda kalmayın. Şimdi eğer diyelim ki o su kabına önce büyük taşları değil de önce kum, su konulmuş olsaydı, üzerine de taşlar konulmuş olsaydı, o taşlardan bir kısmını almayacaktı. Yani kendi su kabımıza, su dağarcığımıza konulacak olanları, neler olduğunu ve hangilerinin değerler, hangi değerlerin daha önemli olduğunu bulup koymak cüz'i irademizin işi. Cüz'i irademizi de biz, bize hidayete vesile olanların vasıtasıyla hangilerinin bizler için uygun olduğunu ancak tespit edebiliriz. Tek başımıza heva ve hevesimize uyarız. وَعْلَمْ اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Aranızda bilin ki Allah'ın Resulü var. O şayet size uymuş olsaydı emirlerin çoğunda lanetlenirdiniz. Ama Allah-u Teala'nın emirlerine uymuş olduğu için sizleri de doğru yola getirdi diyor Allah-u Teala bu ayette. Şayet Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu o Resul onların heva ve hevesine uymuş olsa, kendi heva hevesine bir peygamberin uyması söz konusu değil, Allah-u Teala'dan emirler alıp onu söylemesi söz konusu. Demek ki insanın cüz'i iradesinde muhakkak tek başına kaldığında kendi heva ve hevesine uyabildiğini biraz önceki örneklerden, bilhassa Hazreti Ömer'in örneğinden gördük sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala bizim iyiliğimizi istiyor. Allah'a ve Resulüne itaat ediniz diyor. Dolayısıyla Allah'a ve Resulüne itaat ettiğimizde o bizim için iyisini düşünüyor, güzelini düşünüyor. Ama biz elimizin tersiyle itiyoruz. Hayır, biz, akıl var bizde. Biz bunu daha iyi biliriz. Biz daha iyisini yaparız. Gibilerden bir meydan okumanın içerisine mi giriyoruz? Bilmiyorum, kararını siz verin. Sevgili dostlar, bu değerler neler olacaktır? Yani o su kabının içine konulacak değerler. İnsani değerler olabilir. İsteyen istediği değer kor. Mutlak değerler olabilir. Neler olabilir bunlar? Allah-u Teala'ya Rab, Peygamber Efendimiz diyor ki bana eşyanın hakikatini göster Rabbim diyor. Yani oraya konulabilecek değerlerden bahsediyor. Şimdi sosyologların dedikleri evrensel insani değerler deniliyor. Hoş, güzel, yani onda da bir takım ahlaki ilkeler var.
insanların tamamen kendilerinden bulmuş oldukları terimler de değil bunlar. Zaman içerisinde medeniyetlerde Allah'ın Resulleri gelmiş, onların yaşamları boyunca onları etkilemiş ve daha sonra bilmede, işte felsefeye de, sosyolojiye de bu değerler girmiş. Allah-u Teala'nın emrettiği değerler de var. Bu arada insanın kendi kafasından koymuş olduğu değerler de var. Bizim için önemli olan Allah-u Teala'ya kulluk konusunda irade-i cüziyemizi muhakkak bu seçmelerden Allah-u Teala'ya kul olma yönünde kullanabilirsek, Allah'ın kulu olabilirsek felaha erenlerden olmuş oluyoruz. İrade-i cüz'i ile yapılacak işler, dedik ki seçimimizin olması lazım. Ya dünyayı seçeceğiz ya ahireti seçeceğiz. Dünyayı seçenler, dünyayı isteyenler, Allah-u Teala onların mükafatını dünyada verecek. Ama hem dünyayı hem ahireti seçecek olanlara ise Allah-u Teala ikisinin de mutluluğunu bu dünyada verecek. لَقَدْ حَلَقْنَ الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ Allah-u Teala insanı salsalin adı verilen bir çamurdan yarattı. Ve nefsin ve ma sevvaha dediği, sonra nefsini sevva ettiği ve daha sonra da ve nefâ fîhî min ruhî dediği, ruhundan üflediği bir üçlüyle bütünleştirdi bizi. Tin suresinde Allah-u Teala لَقَدْ حَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سُمَّ رَدَتْنَا وَاَسْفَلَ سَافِلِينَ buyuruyor. Biz insanı en güzele dönüşebilecek bir üslupta yarattık, bir surette yarattık. Sonra onu esfeli safiline attık. Yani insanda biraz evvelki bahsetmiş olduğumuz negatiflikler var. Bu negatifliklerin olması ki insanın çalışmasını gerektiriyor. Onların üzerine gidip onları tezkiye, terbiye etmesini gerektiriyor ki bir imtihan olsun. Bu imtihanın sonucunda da Allah-u Teala bize kulluğunu, kulluğuna kabul etsin. Akılla irade konusuna da kısaca biraz değinelim sevgili dostlar. İrademiz devamlı aklın emrettiği şu şeylerin pozitif olan taraflarını bize telkin eder. İrademiz, güçlü bir irade dediğimizde pozitif bir şeyden bahsederiz. Yani negatif bir irade söz konusu değildir. İradenin güçlendirilmesi dediğimizde üzerine pozitif şeyler koyarak o negatif şeylerden arındırılmasıdır. İradenin en sonunda bağlanması tasarrufu dediğimizde her şeyi Allah-u Teala ile özdeş düşünmek. Allah-u Teala'nın emirleri zaten sen okumu sen atmadan biz attık dedi Allah-u Teala'nın demiş olduğu olay. Yani orada tamamen bir iradenin bağlanması, iradenin tasarrufu söz konusu. Allah-u Teala o kişiye, peygamberine, Resulüne emrediyor veya yaptırıyor. Bizzat o yaptırıyor. Yani tutan eli, gören gözü oluyor Allah-u Teala. İşte irade en düşük seviyeden en yüksek boyuta gelinceye kadar da böyle bir merhale izliyor. İşte Allah-u Teala'ya en yakın kul olanlar iradenin bağlanması şerefiyle şereflenenler. Sevgili dostlar, bu ne demek? Otururken, yürürken, yan üstü yatarken devamlı Allah'ı zikredenler, 24 saatte olanlar var ya, bir müddet sonra bu iş tesbihata dönüşüyor. Çünkü kişi uyandığında da, uykuda da, uyandığında da bakıyor ki kalp Allah, Allah, Allah demeye devam ediyor. Şu anda bütün madde aleminin, cansız alemin kendi elektronlarının çekirdeğin etrafında dönüşü gibi, güneş sisteminde güneşin etrafında işte gezegenlerimizin dönmesi veya galaksimizde, Samanyolu galaksisinde tüm kainatın içerisinde belli bir yörüngede Samanyolu galaksisinin dönmesi gibi Allah-u Teala'nın sünnetullahına bağlamış olduğu, tamamen onlarda irade olmaksızın maddi varlıklarda yapmış olduğu bir şeyi kişi cüz'i iradesini kullanarak aklını tamamen Allah-u Teala'nın emrine verip benim irademe sen hükmet. Ben de o senin yaratmış olduğun cansız varlıklar gibi
dönmek istiyorum. Sana teslim oldum. Kulluğun en son raddesine gelmek istiyorum deyip o tesbihata geçmesi hali de bu cüz'i iradenin sevgili dostlarım en son hali olmuş oluyor. Bu konuda akılla ilgili olarak Yunus'un da bir iki sözüne kulak vermeden geçemeyeceğiz. Yunus şiirlerinde aklı maaş, aklı maat ve aklı kül diye aklı ayırmış. Zamanımızda bunun karşılıkları farklı olabilir. Daha sonraki tasavvuf bunlara farklı boyutlar kazandırmış olabilir ama iyiyi, kötüyü, güzeli ve çirkini ayırt etmeye yarayan bir özellik olarak bakıyor Yunus akla. Eser devlet gerekse akla danış. Mürebbisiz ileri varmaya iş. Akıl Tanrı'yı bilmeye yarayan ve Tanrı'dan gelen şeyleri anlamaya yarayan bir nesne olarak nitelendiriyor. Uyan ola ama haktan yana ol. Gelip akl önüne yüz yine vurdu. Diyerek de aklı Allah'ı anlamak için kullanılan bir vetiri olarak öne çıkartıyor.

Yani akılla varılabilecek yerle kişinin kendini bilmesi, nefsini bilmesi, nefsinin afetlerini bilmesi noktasını ayırt edebiliyor, ayırt ediyor. Yani bir noktada aklı kullanıyor, nefsin afetlerini ayırt etme yolunda ise gönlü yahut da nefsi, nefisle ruhun o insana yaptırdığı yaptırımları kullanıyor. Seni sevenlerin ola mı aklı bir dem uslayırsa her dem delidir. Şimdi burada da Yunus'un akla karşı olumsuz bir tavır sergilediğini görüyoruz. Bu edebiyatçılar tarafından irrasyonel olarak nitelendiriliyor. Akıl değerlendirildiğinde, aklı ön plana çıkardığında rasyonel bir realite damgası yemesine rağmen aşkı akıldan üstün tuttuğunda da Yunus irrasyonalizme kaçıyor ve bazı şairlerimiz tarafından da olumsuz olarak nitelendiriliyor. Fakat biz ne dersek diyelim, iş bu vücut bir kaladır, akıl içinde sultanı. İş bu gönül bir hazinedir, işle tutmuş bekler anı. Burada vücudun içerisinde aklı bir sultan olarak nitelendiriyor, gönlü bir hazine olarak tutuyor ve gönülle vücudun içerisinde aklı bekletiyor. Akıl baştan iş bitirir, nazar gözden bakar görür. Akıl gönül işte durur, ol üç hassa besler anı. Diyerek de aklı, ruhu, nefsi bu vücut kalesinin içerisinde tuttuğunu en güzel biçimde bize aktarıyor. Bazen ruhla can zamanımızda karıştırıldığı gibi eskilerde de karıştırılmış. Şimdi ruh cesetten ayrıldığında kişinin canının gideceği, öleceği gibi farklı bir izlenime de insanoğlu kavuşuyor. Halbuki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığında ben ona ruhumdan üflediğimde hepiniz onun önünde secde edeceksiniz dediğinde Adem Aleyhisselam'ın o fizik vücudu ve nefsi vardı. Diğer meleklerden ve cinlerden üstün olmasının nedeni Allah-u Teala'dan ona bir ruh üflenmesiydi. İşte bunun akabinde bildiğimiz şeytanın o karşı koyuşu. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben ondan daha üstünüm. Onun önünde secde etmem. Yani ruhun ne olduğunu bilmeyen birisi. Allah'tan ruhun geldiğini idrak edemeyen, ruhun önemini Allah'tan bir parça olduğunu kavrayamayan, kibirlenen bir şeytanla karşı karşıyayız. Sevgili dostlar, akıl sıfır numara bir gözlük gibidir, diyor İskender Pala. Onu gönlün hizmetine verirseniz onu cilalar. Nefsin önüne takarsanız ona yardımcı olur. Buradaki çatışma nefis ile ruh arasında olması gerekirken akılla ruh arasında indirgenmiş ve temsil ettikleri disiplinler de birbirlerinden hep ayrı kalmıştır. Basit bir örnekle bunu açıklayalım. Mesela bir güle ya botanikçi gözüyle bakacaksınız ya aşık olarak bakacaksınız, koklayacaksınız. Botanikçi olarak baktığınızda onun hücre yapısını öne çıkaracaksınız. Aşık olarak baktığınızda onun güzelliğini ve kokusunu ve rengini öne çıkaracaksınız. Böylece ilim ile duygu, nesir ile şiir, aşk ile delil, şair ile dindar,

mürşit ile müderris hep çatışma içerisinde gösterilmiş. Bunların ortaklaşa bir zemini bulunamamış. Halbuki şöyle olsa olmaz mıydı? Aşık bir botanikçi. Gülü iki tarafından birden bakmak. Yani zülcenaheyn olabilmek. Gönül medeniyetine kurmuş ve ileriye de gitmiş. İlim konusunda da ileriye gitmiş. İkisini bir arada götürmüş medeniyetimize bakıyoruz. Ama şu anda aklın harikalar yarattığı bir toplumda gönül medeniyetinin düşmüş olduğu gerideki yerleri gözümüzün önüne getirelim. Gönlümüz bu gönül medeniyetiyle fizik medeniyetin bir arada olmasını arzuluyor ki geçmişimizdeki o maddi ile mana, yani zülcenahinlik özelliği birleşmiş olsun sevgili dostlar. Hepinizin iki tarafı birden, yani hem dünyayı hem ahireti hem gönlü hem aklı aynı seviyede götürüp dengeler manzumesi içerisinde mutlu olmanızı dileyerek sohbetimize inşallah son veriyoruz.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Konumuz Furkan. Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran bir ifade taşır, bir mana taşır. Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran, yanlışı doğrudan ayıran Kur'an'ı ifade eder. Zaten Allah Teala Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor sana. Furkan'ı indirdik diyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. Öyleyse Allah Teala acaba neden Kur'an-ı Kerim'e Furkan özelliklerini koymuş? Doğrunun ve yanlışın, siyah iple beyaz ipin birbirinden kesin şekilde ayrılması için. Geceyle gündüzün, karanlıkla aydınlığın birbirinden ayrılması için. Zulmetle nurun birbirinden ayrılması için. Öyleyse dinler tarihine baktığımız zaman aslında çeşitli dinlerin mevcut olduğunu düşünürüz, zannederiz. Hazreti Musa zamanında bir din, Hazreti İsa zamanında başka bir din, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında başka bir din yaşandığını zanneder hep insanlar. Oysa ki Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye dek dinin hiçbir özelliği hiçbir noktada kaybolmamıştır ve değişmemiştir. Kainatın bir tek sahibi vardır, o Allah'tır. Diyor ki, üç asıl, üç de onların zıttı olmak üzere, altı günde kainatı yarattım diyor Allah-u Teala. Birinci gün zahiri alem, ikinci gün onun zıttı olan berzah alemi. Biz insanların yaşamakta olduğumuz bu alem ve nefslerimizin ölümümüzden sonra gidip yerleşecekleri, kıyamete kadar yaşayacakları berzah alemi. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alem ve onların berzah alemi dört alem oldu. Sonra da emr alemi, gökler alemi, bir de zülmani alem, cehennemler. Beşinci ve altıncı gene birbirine zıt iki tane alem. Altı günde altı tane alem yaratmış Allah-u Teala. Ve sonra arşa istiva etmiş. Arşa istiva etmesi de bir maksada mebni.
bir maksada dayalı. Orada arşta olan Allah bütün kainatı, kainatı yarattığı her şeyi ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış. Bu kuşatma standartlarının içinde biz insanlar da varız. Ve sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah Teala bizi de kuşattığı için, bütün derinumuzu kapladığı için ilmiyle ve rahmetiyle aklımızdan geçen, kalbimizde oluşan her şeyi Allah Teala anında bilir. Allah'a göre her şey bitmiştir. Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde Allah Teala Ebrar'ın rakamlı kitapları illiğindedir diyor. Fücarınkiler de diyor sicindedir. Birisi illiğin göğün 7. katı, 7. katındaki 7 alemi ve özellikle indi ilahi ifade eder. Birisi sicin, 7 tane yer katını, 7 tane cehennemi, özellikle en son kattaki cehennemdeki gay noktasını ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meselemize yakın bir açıdan baktığımızda görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerimiz en güzeli yansıtabilecek bir özellik aslında taşıması gerekirken taşıyamıyor. İnsanlar dinlerini unuttukları için. Nereden nereye gelmişiz sevgili kardeşlerim? Evvela birinci madde dinler olmamış. Dinler diye bir şey yok. Sadece bir tek din olmuş. Kainatın yegane dini Hazreti Adem zamanından ilk peygamber ve ilk insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş olan süreç içerisinde bütün peygamberlere Allah Teala tek bir dini ve tek bir şeriatı vermiş. İşte bu tek şeriat, tek bir din olayı açık bir şekilde yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Habibim Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Niçin kıldık diyor? Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Neydi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ikinci özelliği? Tevhid. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. İşte bu tevhid akidesidir. Ve de Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki o ululazm peygamberlerin hepsine aynı şeriatı verdik diyor. Hem de diyor bu şeriatı dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye verdik diyor. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Sonra da dinin esasını söylüyor. Senin davet ettiğin şey müşriklere ağır geldi diyor. Daveti neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyin ve fırkalara ayrılmayın.
Zaten dini ayakta tutun dediği, bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri ile başlayan bir din anlayışı. Tek bir din ve herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek ve ancak o zaman hanif olabilecek. Ve de dini ayakta tutmak. Fırkalara ayrılmamak önemli mi? Önemli. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, o dilemeyenlerin oluşturduğu 72 tane fırkadan birine tabi oluyorlar, birinden oluyorlar. Onlar da şirkte olanlar. Bütün insanlar bu 72 fırkadan, yani Allah'a ulaşmayı dilemenin dışındaki hangi fırkadan olurlarsa olsunlar, onlar 72 fırkanın bir tanesindedirler ve şirktedirler. Şirkte olanlar dini ayakta tutamayanlardır. Dini yaşayamayanlardır. Gidecekleri yer cehennem olanlardır. Öyleyse evvela şu açıklamayı yapalım. Allah'ın emirlerini yerine getiren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Dilemeyen kişi her açıdan büyük problemlerin içindedir. Bir defa gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden kafildir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin hazin durumu açık bir şekilde Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde yer almış. Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâinâ ve râdû bil hayâted dünyâ ve etmeennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennem görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ateş. Ve bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafiller. Bunların fırkalara ayrılanlar olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların fırkalara ayrılanlar, yani şirkte olanlar, gizli şirkte olanlar olduğunu görüyoruz. Ve takva sahibi olamadıklarını görüyoruz. İşte bırakalım İslam'dan evvel o devrelerde yaşayan insanların yollarından nasıl ayrıldıklarını, ama ayrıldıkları kesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Hristiyanların da Yahudilerin de o tek fırkada olmaktan çoktan çıktıkları, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri büyük kesim itibariyle kesinleşmiş bir hakikat. Allah Teala kitap sahiplerinin o feci durumunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. İslam bu hale, aynı hale nasıl düştü, aynı tuzağa nasıl düştü? İşte din adamlarının Kur'an dururken, Kur'an'ın mevcut olmasına rağmen, 7 safhanın Kur'an'da mevcut olmasına rağmen, bu 7 safhanın 7'sinin de farz olmasına rağmen ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin bu 7 safhanın 7'sini de yaşamasına rağmen, dini İslam'ın 5 tane şartına
indirgemesi Furkan müessesesinin tatbik edilemediğini en kesin şekilde bize ispat etmektedir. Bir defa da altını çizerek söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim 7 Safa'nın 7'sinde farz kılar. Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Mürşide ulaşmak da farzdır. Ruhu Allah'a ulaştırmak da farzdır. Fizik vücudu teslim etmek de farzdır. Nefsi teslim etmek de farzdır. İradeyi teslim etmek de farzdır. Ve iradeyi teslim etmeden evvel irşad olmak da farzdır. Bu farzların hepsinin birden devreden çıktığı ve sadece İslam'ın 5 tane şartının kaldığı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşan İslam'ın 5 şartının sadece ortada kaldığı ve en hazini İslam'ı böyle yaparak yaşadıklarını insanların zannetmeleri. Arkasında ne var? Kur'an'a müracaat etmemek var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an Furkan'dır diyor. Öyleyse hidayet çağında Allah Teala'nın bize verdiği emir Kur'an'ın bir Furkan olduğunu herkese ispat etmek. Neyle? İşte İslam'ın 7 safhasıyla. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Gördük. Açık bir şekilde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile diyor. Münibine ileyhi diyor. Ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. 72 tane fırkayı oluşturmuş insanlar. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulabilir. Ve sadece onlar takva sahibi olabilir. Farz mı Allah'a ulaşmayı dilemek? Farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. İşte Allah Teala konuyu bütün açıklığıyla koyuyor ortaya. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي Zümer suresi 17. ayet-i kerime sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar kendilerini kurtarmak için? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımın müjdeler. Tağut'un kulu oldukları kesin baştan sahabenin. Tağut'un kulu iken diyor Allah Teala. Sonunda da kullarımın müjdeler ifadesiyle bütün sahabenin Allah'a kul olduklarını da söylüyor. Ne yapmış? Bir tek işlev var. Allah'a ulaşmayı dilemiş bütün sahabe. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Dilemişler mi? Hepsi. Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bir adım daha atıyoruz. 14. basamakta mürşide ulaşmak söz konusu. Farz mı üzerimize? Farz. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Maide 35. Ey ameni olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala.
kim sizi Allah'a ulaştırmaya, kim sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Farz mı? Kesinlikle farz. Bu ayet-i kerime farz olduğunu kesin olarak ifade ediyor. Bütün sahabe bu lazimeye, bu emre itaat etmişler mi? Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, sana biat etmek, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Allah'a biat etmektir. Orada o ağacın altında sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe tabi olmuşlar. Üzerimize farz mı? Farz. Kur'an'ın Furkan hüviyeti çıkıyor. Ne yapıyoruz biz bugün? İslam alemi ne yapıyor? İslam'ın 5 tane şartından bahsediyor. Ve diyorlar ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. Bunları yaptın mı doğru posta cennete gidersin. Hiç kimse bunları yapmakla Allah'ın cennetine giremez. Bu söylediğim hususların hepsi farzdır. Ve hiç kimse Kur'an'ın Furkan hüviyetine müracaat etmiyor. Kur'an bu 5 tane şartın insanları hiçbir zaman kurtaramayacağını söyleyen apaçık bir Furkan'dır. Açık bir şekilde emirler koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e ve bütün sahabenin bu emirleri 7 safhanın 7'sini de yaşadığını da koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de hem farzları koymuş hem de bütün sahabenin o farzları mutlaka gerçekleştirdiğini koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Öyleyse ikinci safa 14. basamakta mürşide tabi olmak üzerimize farz. Bütün sahabe farzı yerine getirmişler. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak. Vuslat olayı hidayete ermek. Ruhu Allah'a ulaştırmak. Üzerimize farz mı? İşte Allah Teala açık bir şekilde diyor ki Müzzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Fecr suresinin 27. ayet-i kerime, 28. ayet-i kerimesinde İrci'i ila Rabbiki diyor, Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Farz mı? Farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hidayete ermişler mi? İşte günümüzün temel konusu olan hidayete geldik. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki el-hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel-hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el-hüda hidayettir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hidayeti tarif ediyor ve bütün insanları hidayete davet ediyor. Allah'a ulaşmaya. Ayet-i kerime açık ve kesin. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Hidayet Allah'a ulaşmak. O zaman bakıyoruz bütün sahabe hidayete ermişler mi? Hepsi ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üzerimize farz. Peki, bütün bunlar hiç kimseye bir şey ifade etmiyor mu? Allah'a ulaşmayı dilemek farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Mürşide ulaşmak farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş.
Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bunların hiçbirisi yok. Sadece İslam'ın 5 tane şartına kalmışız. O zaman Kur'an-ı Kerim bir Furkan değil mi? Bütün hakikatleri gözler önüne seren, bunları yapacaksınız, şunları yapmayacaksınız diyen bir Furkan var elimizde. Doğruyu yanlıştan ayıran, hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Sonra fizik vücudumuzun teslimi üzerimize farz mı? Elbette. Kim fizik vücudumuz ne olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de? Ademoğulları olarak anlatılıyor. Ademoğulları, Adem'in sülbünden gelen fizik vücutları ifade eder. Ne diyor Allah Teala? Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve enü buduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Yani fizik vücutlar olarak bana teslim olacaksınız diye ahd almadım mı sizden diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken tabi olanlar. Peki bunlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20. Allah Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ne diyor Furkan? Onlar teslim etmişler diyor, sen de et diyor. Doğrusu diyor, Kur'an'da farz olan fizik vücudun teslimi, bütün sahabe farzı gerçekleştirmişler. Kur'an'da farz, onların gerçekleştirdikleri de kesin ve bugün ismi bile okunmuyor. Şu ana kadar 4 safa oldu. 4 safanın hiçbirisinin adı bile okunmuyor. Hepsi çoktan unutulmuş İslam tatbikatında. Şeytanın başımıza geçirdiği o çorabı, o tuzağı dikkatle gözler önüne sermek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Demek ki 25. basamakta bütün insanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek mecburiyetindedirler. Allah-u Teala gördük ki fizik vücudun teslimini üzerimize farz kılmış. Allah'a kul olmasını fizik vücudumuzun. Ve bütün sahabe bu farzı gerçekleştirmiş. Hepsinin fizik vücutları Allah'a teslim olmuş. Peki daha ötesi 26. basamakta nefsimizin teslimi ullelbab olarak gerçekleşir. Kimdir ullelbab? Daimi zikrin sahipleri. Li ullelbab yeskürullâhe, yeskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de o ullelbab kullarımız ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Ve Nisa 103 feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Farz. Kimler bu otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredenler? Sahabe. Nereden biliyoruz sahabenin bu hedefe ulaştıklarını? İşte Allah Teala açık bir şekilde söylüyor. Sahabenin ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrettiklerini, sahabenin ullelbap olduğunu söyleyerek ispat ediyor Allah-u Teala. Şura suresinin 18. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala, Câsiye suresinin 18. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor ki,

Affedersiniz, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış, ulul elbab olmuş. Ulul elbab olmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış, bütün insanların üzerine. Onlar bunu da gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, peki irşad olmak farz mı? Allah Teala diyor ki Habibim, kullarım beni senden sorarlarsa onlara de ki ben onlara yakınım. Ama onlar da onların bana dua ettikleri takdirde duasına, davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet ettikleri takdirde. Böylece mümin olurlar ve umulur ki irşad olurlar diyor Allah Teala. Ve irşad olsunlar diye diyor. Öyleyse Allah Teala'nın bir irşad olma daveti var burada. Böylece bana ulaşmayı dilesinler ki mümin olsunlar ve irşad olsunlar. Ve bütün sahabenin irşad olduklarını görüyoruz. Allah Teala sahabe için diyor ki bütün sahabenin irşad olduğunu söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Ayet suresinin 7. ayet-i kerimesinde. İşte onlar irşad olanlardır. Öyleyse bütün sahabe irşad olmuş, irşad olmak üzerimize farz. Yani daimi zikrin sahibi olduktan sonra kalbimizde 14 mertebe müzeyyen olmak söz konusu. Ve farz ve sahabe gerçekleştirmiş. Peki İrademizi Allah'a teslim etmek farz mı? Böylece irşat makamının sahibi olmak, o da farz. Allah Teala diyor ki, sizden evvelkiler nasıl hakka tukatihi takva ile takva sahibi olmuşlarsa, siz de onlar gibi takva sahibi olun, siz ölmeyin. Önce Allah'a bir hakkın teslimle teslim olun, sonra ölüm. İşte bu bir hakkın teslim. Bir kişinin kalbindeki müzeyyen olmanın 19 kademe gerçekleşmesi, o kişinin irşad olduktan sonra irşada memur ve mezun kılınması hali. Bütün sahabe mürşit olmuşlar mı? İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiklerini söylüyor Allah Teala. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. İşte ensara ve muhacirine ihsanla tabi olunmuş. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin hepsi mürşit. Yani irşat makamının sahibi
Yani bir hakkın, takvanın sahibi. Ne gördük sevgili kardeşlerim? 7 kademe, 28 basamak, hepsi farz. Sahabe bunların hepsini gerçekleştirmiş ve neticede 14 asır geçmiş aradan sadece, 14 asır sonra bunların hepsi devreden çıkmış. Sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Hiç kimseyi cennete ulaştırması imkanı olmayan bir şey, bütün İslam alemini aldatmış. Ve de korkunç bir tuzağa düşürmüş iblis bütün İslam alemini. Daha evvel, önce Yahudileri düşürdüğü gibi, sonra Hristiyanları düşürdüğü gibi, sonra da Müslümanları düşürmüş. Aslında Yahudilik diye, Hristiyanlık diye, İslam diye bir din ayrı ayrı dinler olarak söz konusu değil. Sadece bir tek din olmuş Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelinceye kadar. Tek Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum oluşturan ve ruhlarını ve içlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerden oluşan bir tek din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Allah'a teslim olma dini. Hanif de Hazreti İbrahim'in dininde teslim olmak demek. Neyle karşı karşıya sevgili kardeşlerim? Biz insanlar 14 asır sonra İslam'ın 5 tane şartının yeterli olduğunu zannedenler. Niçin Kur'an'a bakmıyorsunuz? Kur'an Furkan'dır. İslam'ın 5 şartının hiçbir zaman yeterli olmadığını, Kur'an'ın, Kur'an'daki dinin 7 tane safa içerdiğini ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimiyle noktalandığını Kur'an anlatıyor. Ve İslam'ın 5 şartı bunları içermiyorsa, o zaman Furkan'a müracaat edilmediği kesin değil mi sevgili kardeşlerim? İşte günümüzün en büyük faciası, fitnesi budur. Kur'an'ın unutulmuş olması. İnsanların İslam'ın 5 tane şartına endekslenmesi ve Furkan'a müracaat etmemeleri. Bütün insanları kainatın en büyük Furkan'ı olan Kur'an'a müracaatla hedefe ulaşmaları konusunda göreve davet ediyoruz. Bu söylediklerimizin hepsi Kur'an ayetleriyle sizlere ispat edildi. Ama zannediyorsunuz ki İslam'ın 5 şartıyla cennete gireriz. Giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Hiçbiriniz İslam'ın 5 tane şartıyla cennete giremezsiniz. Hiç kimse, bırakınız 7 safanın yaşanmasını, Allah'a ulaşmayı dilemezse hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Bir defa daha giremeyeceğini ispatlayarak sözlerimizi tamamlayalım ve Kur'an'a bir Furkan olarak müracaat etmemenin o korkunç sonucunu bir defa daha sizlere söyleyelim. Cehennem. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne la yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etmeennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar kesin surette, muhakkak surette bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla oyalanırlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceleri ateştir ve onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir.
Geri kalan başka bir şey söylemeye gerek yok. Yedi safanın yedisinde yaşamamak falan. Daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa her şey bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an'ın Furkan olduğunu hiç unutmayın. Ona müracaat edeceğiz. İnsanlar dinlerini unutmuşlar, hem de alimlerin yol göstermesini unutmuşlar. Öyle büyük, öyle korkunç bir tuzağa düşürmüş ki, şeytan insanları bizatihi alimleri kullanarak ve alimler Allah'ın söylediklerini değil, birbirinin söylediklerini kabul etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinin sadece kendilerine uygun gelenlerini seçip insanlara öğretmişler ve Muaviye'den bu tarafa insanları adım adım Allah'ın yolundan uzaklaştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, herkes Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri deyince muhteşem bir topluluk düşünüyor. Oysa ki Kur'an'ın hükümlerinden ayrılmamıza, Kur'an'ın temel hükümlerini yok etmeye dayanan, bu hedefe ulaşan bir gayretin neticelerini görüyoruz. Hiç kimse bilerek Kur'an-ı Kerim'i gizlemez. Onların da böyle büyük bir hataya asla düşmeyeceklerini kesin olarak düşünüyor ve inanıyoruz. Ama ortaya konulan gerçek odur ki, Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasında unutulması Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri eliyle gerçekleşmiştir. Özellikle bunu yapmak istedikleri için değil, ama ortaya koydukları ilim bunu oluşturduğu için. Ve bugün hidayet çağıdır. Bu hidayet çağında biz hidayeti anlatmakla vazifeli olanız ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin ortaya koydukları İslam'ın 5 tane şartının hiç kimseyi ne cennet saadetine ne dünyaya saadetine ulaştırmasının mümkün olmadığını bir defa daha ispat ederek bu konuyu tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize kulak verin. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Biz sadece bunları size anlatmakla vazifeli kılınız. O kadar. Kendimizden hiçbir şey ilave etmek imkanının sahibi olmadığımız gibi Kur'an'ın dışından hiçbir şey söylemeyiz. Ve hiç unutmayız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asıl hadisini. Benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Kur'an'a uymayan hiçbir sözüm doğru değildir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'a uygun olmayan benim bütün hadislerim sahtedir diyor, uydurmadır diyor. Benim hadisim olarak lanse edilmiştir ama bana ait değildir diyor. Kur'an Furkan'dır diyor. 14 asır sonra hidayetle görevli olan biz aynı şeyi söylüyoruz sizlere. Kur'an Furkan'dır. Öyleyse sözlerimizi dikkatle dinleyin ve Kur'an'la mutlaka karşılaştırın. Ancak o zaman kurtulursunuz. Yoksa korkunç bir son bütün insanlığı bekliyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Ve sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzübillahi mineşşeytanirracim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Ve iyyâke nestaîn ihtinas sırâtel müstakîm Lezzîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim veleddâlin Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İslam'a sokulan hurafeler, İslam'dan koparılan hakikatler, bunlardan İslam'ın içine sokulan hurafelerden bir tanesi de Allah'la kul arasına kimse giremez. Dinlerini hiç bilmeyen insanlar, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'den haberdar olmayan insanlar bunu söylemişler. Asırlardan beri de insanların dilinde pelesenk konmuş. Allah'la kul arasına kimse giremez. Peki, Allah'la kul arasına kimse giremez de Allah Teala Enbiya Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde niçin öyle söylüyor? Enbiya 72'de peygamberlerden bahsettikten sonra ayet-i kerimeye bakarak söyleyelim, daha kolay olur.

Enbiya 72 Allah Teala buyuruyor. Ve vehebna lehu İshak. Ve ona İshak'ı vehbi olarak verdik. İstemeden verdik diyor. Ve Yakub'e nafile. Ve Yakub'u da nafile olarak ilaveten verdik diyor. Armağan olarak verdik ve Yakub'u da ilaveten verdik diyor. Ve kullen cealna salihin. Onların hepsini salihlerden kıldık. Kim bu onlar? 71. bir evvelki ayet-i kerimeye bakalım. Ve neceynahü lütan ilel ardilleti barakna fihalil alemin. Alemler içinde bereketli kıldığımız arza onu ve Hazreti Lut'u ulaştırıp kurtardık diyor. Hazreti İbrahim'den bahsediyor Allah Teala. Ve 73. ayet-i kerimeye geliyoruz. Ve ceallâhüm eymeten, onları imamlar kıldık. İşte o Hazreti Lut'u, Hazreti İbrahim'i imamlar kıldık diyor Allah Teala. Yehdüne bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye imamlar kıldık diyor. Emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Neymiş? Hazreti Lut ve Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle insanları hidayete erdiriyormuş. Allah'la insanların arasına girmiş ve insanları hidayete erdirmekle Allah'ın emriyle vazifeli kılınmış. Emrimizle hidayete erdiriyordu diyor. Allah emir veriyor hidayete erdirsin diye. İnsanlarla kendisi arasına Allah-u Teala peygamberleri koyuyor. Hazreti Lut bir peygamberdi. Hazreti İbrahim de. Hazreti Lut aynı devrede yaşamıştır. Hazreti Lut'un nebi olduğuna dair bir işareti hatırlayamıyoruz. Ama Hazreti İbrahim'in nebi olduğu, peygamber olduğu kesin. Demek ki onları Allah-u Teala imamlar yapmış. Ve onlara ve evhayna ileyhim, onlara vahyettik diyor Allah-u Teala. Fiilen hayrati, hayırlarda hayırlar işlemelerini vahyettik. İkamet salati ve namaz kılmalarını emrettik. Ve itaat-i zekah, zekat vermelerini emrettik. Ve kânülena abidin. Ve onlar bize kul oldular diyor Allah-u Teala. Ve kânülena abidin. Onlar bize kul oldular. Demek ki Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i insanları hidayete erdirsin diye kendisiyle insanların arasına vasıta koymuş. Hem de emrimizle hidayete erdir diyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala ne kadar vazifeli kişi gelmişse başlangıç devrelerinde hepsinin adını birer birer sayıyor ve diyor ki onların hepsine şöyle söylettik diyor. Bana itaat edin. Bana tabi olun. Hepsi öyle söylediler diyor. Ve Hazreti İbrahim'den bahsediyor Allah Teala. Hazreti İbrahim babasına diyor ki baba bana tabi ol ki seni hidayete erdireyim. Bana tabi ol ki seni hidayete erdireyim.

insanları da kendisi arasına koymuştu. Ve ona Yakub'u ve diğer ismini verdiği İshak'ı nafileten vermişti Hazreti İbrahim'e. Öyleyse Allah Teala demek ki peygamberlerini insanlarla kendisi arasına vazifeli olarak koyuyor nebilerini. Hazreti İshak da Hazreti Yakup da kendi devirlerinde devrin imamlarıydılar, nebiydiler, peygamber idiler. Ama burada böyle söyleyen Allah-u Teala, Secde Suresinin 23. 24. ayet-i kerimesinde diyor ki, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً, onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Devrin imamları bunlarda. يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا, emrimizle hidayete erdirmek üzere. لَمَّا صَابِرُوا, sabrın sahibi olmalarından dolayı ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn, ayetlerimize yakin hasıl etmeleri sebebiyle. Öyleyse ayetlere yakin hasıl eden bunlar, peygamber değil bunlar. Onlardan diyor, insanlardan diyor Allah Teala. Yani hepsi değil. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde onları diyor Allah Teala, peygamber isimlerini veriyor. Onları imamlar kıldık diyor. Aralarından bazılarını seçip imamlar kıldık demiyor. Onları diyor. Onlar nebiler, hepsi devrin imamı. Ama Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde onlardan imamlar kıldık diyor. İnsanlardan bir kısmını imam tayin ettik diyor Allah Teala. İmamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ne olmuş bu insanların özellikleri ne? Sabrın sahibi oldukları için. Yani sadece daimi zikre ulaşmamışlar. Ulu'l-elbab ve ihlas makamının sahibi olmamışlar. Ondan sonra da 19 mertebe, yani daimi zikre ulaştıktan sonra, nefslerindeki bütün afetler yok olduktan sonra, nefslerinin kalbini Allah-u Teala tam 19 mertebe müzeyyen kılmış. O zaman sabırsızlık afetleri yok olan bu insanlar, yerlerin melekutunu, göklerin melekutunu ve Allah'ın zatını görerek devrin imamlığına, huzur namazının imamlığına tayin olmuşlar. Öyleyse burada bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim. Muhtevaya dikkatle bakın. Bunlar peygamber değiller. Onların insanların arasından bir kısmı. Bunlar Allah'ın yardımıyla o noktaya getirilenler. Öyleyse bu insanlar peygamber değil. İnsanların arasından bir kısmını Allah Teala seçiyor ve onları Resul olarak vazifelendiriyor, dünyaya da Resul olarak getiriyor. Bütün Resullerin seçimi doğmadan evveldir. Bu sebeple Allah Teala Resullere peygamber, nebi Resul olabilir veya veli Resul olabilir. Elbette üstün olan nebi Resullerdir, peygamber Resullerdir. Ama veli Resuller için de seçim söz konusu. Önceden seçildikleri için de Allah-u Teala'nın onlara verdiği her şey gene vehbidir. Kesbi değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim,

Dostlarım, gönül dostlarım. Evvela şunu yer yerine oturtalım. Demek ki Allah Teala kendisiyle başka insanların arasına insanları vasıta olarak koyuyor. Herkes Allah'ın söylediklerini işitemez. Kalp yapısı saflaşmamıştır, ona müsait değildir. Allah Teala ona insanların hepsine vahyetmez. Seçtiklerine vahyeder. Ve o vahyin de insanlara ulaştırılması mutlaka gerekir. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Senden evvel de erkekler vardı," diyor, "ve biz onlara vahyederdik." Sonra da diyor ki: "Fes'elü ehle zikre in kuntum la ta'lemun." Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Burada Allah Teala'nın zikir ehli dediği irşat makamına gelmiş olan insanlar. Resuller de elbette zikir ehli, hepsi daimi zikrin sahibidir. Nebiler tabi hepsinden üstün olarak daimi zikrin sahibidir. Ama bunlardan Resuller ve yani Veli Resuller ve Nebiler yani Nebi Resuller, onlar vehbi olarak o kademenin sahipleridir. Onlar vehbi olarak daimi zikre ulaştırılmışlardır. Kendi kesbettikleri bir şey değildir. Kendi gayretleriyle daimi zikre ulaşmamışlardır. Allah onları daimi zikre ulaştırmıştır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İki nevi yoldan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Sebil-i rüşt, sebil-i gay. Rüşt yolu, irşat yolu. Mürşitle oraya ulaşılır. Her rüşt yolunun başında bir mürşit vardır. Ve mutlaka onlardan birisine ulaşmamız Kur'an-ı Kerim'in farz emridir. Ne diyor Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, ey amin olanlar, takva sahibi olun. E amin olmuş zaten takva sahibi kişi. İkinci defa takva sahibi olun diyor Allah Teala. İkinci takva. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci takvanın sahibi olmuştur. Küfürden kurtulmuştur, şirkten kurtulmuştur, dalaletten kurtulmuştur, hüsrandan kurtulmuştur, cehennemden kurtulmuştur. Bu insanın muhtevası, cehennemden kurtulan bu insanın cehennemden kurtulmuştur. Bu insanın muhtevası en güzele dönüktür. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediği an bir insan bu hedeflerin hepsine birer birer ulaşacaktır. Ama şimdi bakıyoruz, rüşt yolu ve gay yolu olarak yollar ikiye ayrılıyor iki grup ayette. Birincisi Araf 146 ve 147. Allah Teala diyor ki: "Se'asrifu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yere külle ayetin la yu'minu biha ve in yere sebiler rüşti
la yettehuzuhu sebila ve en yerev sebilel gayye yettehuzuhu sebila zalike beyennühüm kezuhu bi hayatina ve kânü anha gafili. Diyor ki o onlara diyor ayetlerimizi onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar diyor. Kibirlenirler diyor. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onların hiçbirisine inanmazlar diyor Allah-u Teala. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Kim ayetlerimizi yalanlarsa, tekzip ederse ve Allah'a münaki olmayı yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı yalanlamak, Allah'ın ayetlerini yalanlamak ve Allah'a mülaki olmayı yalanlamak. Böyle bir durumda ne görüyoruz? İnsanlar irşat yolunu yol olarak kabul etmiyorlar. Yol ittihaz etmiyorlar. Yani işte bu fikrin temsilcileri Allah'la aralarına kimseyi sokmuyorlar. Doğru posta cehenneme gidiyorlar. Allah'la insanların arasına kimse giremezmiş diyorlar. Ve cehenneme gidiyor insanlar. Şimdi Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Bir defa daha takva sahibi olun diyor. Ve Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişi kimse, sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kimse... Onu isteyin diyor Allah'tan diyor Allah Teala. Öyleyse bir farz emirle karşı karşıyayız. Allah'tan mürşidimizi istemek mecburiyetindeyiz. Öyleyse insanla Allah'ın arasına birisini sokmak üzere biz aramak mecburiyetindeyiz. Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Peki Allah Teala Fatiha suresinde ne söylüyor? Diyoruz ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan, yani Rahman esmasının ve Rahim esmasının sahibi olan Allah. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan Allah. Din günü İşte o mürşide tabi olduğumuz gün. Din günü. Tabiiyet günü. İyyâken âbüdü. Yalnız sana kul oluruz. Din günü. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşacaktır. 14. basamakta tabiiyetini gerçekleştirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği gün o kişi için kurtuluş da başlamıştır. O kişi cehennemden
Allah'a ulaşmayı dilediği gün kurtulmuştur. Küfürden de, dalaletten de, şeytanın kulu olmaktan da, hepsinden o gün kurtulmuştur. Ve şeytana kul iken Allah'a kul olmuştur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah-u Teala sahabe için şunları söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبِيْنَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشْرِ اِبَاد۪ي. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Ve şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah'a kul oldular diye Allah Teala bir şey koyamamış ayet-i kerimeye ama onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Anlıyoruz ki sahabe tağuta kul oldukları kesin ayet-i kerime gireyince ama sonra onlardan tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse ne diyoruz Allah Teala'ya? Ya ki na'budu, sadece sana abd oluruz. Sadece sana kul oluruz. Yani şeytana kul olmayız. Sana kul oluruz sadece. Ve iyyake nestaîn. Bu konumuzla alakalı. Ve yalnız senden istiğane isteriz. Yani mürşidimizin kim olduğunu yalnız senden sorabiliriz. Onu söyleyecek olan sadece sensin. Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili. Sebillerin her mürşidin bulunduğu dergahtan devrin imamının bulunduğu dergaha bu gözlerle görünmeyen bir yol vardır. Baş gözüyle görülmeyen bir yol vardır. Ruhun yolculuk yaptığı yol. İşte o yolun adı sebildir. Her sebilin başladığı yer bir mürşidin dergahıdır. Öyleyse sebillerin tayini, tespiti yani kast edilmesi Allah'a aittir. Allah'tan başka hiç kimse mürşidi tayin edemez. Öyleyse Allah Teala sebilleri tayin ediyor. Ve zaten açıkça söylüyor kendisi sadece Allah'tan sorabiliyoruz. Mürşidimizin kim olduğunu, irşat makamının kim olduğunu, bizi kimin Allah'a ulaşmakta vasıta olarak bizim ruhumuzu sırat-ı kime devrin imamı ulaştıracaksa onun ulaştırması için mutlaka birisine Allah'ın bizim için tayin ettiği bizim ulaşabileceğimiz yerdeki birisine tabi olmamız gerekiyor. İşte bu tabiyet için o tabi olacağımız kişiyi sormanın adına istiane diyor Allah Teala ve bu istianeyi sadece Allah'tan isteyebiliyoruz. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiâne dileriz. İhtina sıratel müstakîm. Bu istiâneyi bize söyle ki biz mürşidimize tabi olalım ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın, sırat-ı müstakime ulaşsın. Böylece bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz Allah-u Teala'ya. Sıratellezine en'amte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. İşte kimin başının üzerinde nimet vardır? Kim bu şartlar altında Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Hacet namazını kıldığında ve o mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman
Devrin imamının ruhu bir nimet olarak o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Sadece onların ruhu vücutlarından ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşabilirler. İşte sırat-ı müstakim bu sebeple başların üzerinde devrin imamının bir nimet olarak bulunduğu insanların yoludur. Başka hiç kimsenin ruhu sırat-ı müstakimde bulunamaz. Öyleyse demek ki istihaneyi Allah'ın vazifesini yapması için, ki bunu vazife olarak Allah Teala değerlendiriyor kendisi için, kendisini vazifelendirmiş. Sadece ben söylerim diyor. İrşad makamının kim olduğunu, kime tabi olacağınızı, hangi çeşmeden su içeceğinizi, onu ben söylerim diyor Allah Teala. Sadece benim üzerime vazifedir diyor. Alallahu kastus sebili, sebillerin tayini Allah'ın üzerine vazifedir. Sebilin tayini Allah'ın üzerine vazifedir. Peki ama böyle söyleyen Allah Teala ondan sonra diyor ki mutlaka ey amel olanlar takva sahibi olun. Yani ikinci defa takva sahibi olun. Nasıl? Allah'tan istihaneyi, Allah kim sizi Allah'a ulaştıracaksa Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Emir vermiş Allah Teala bize. Peki yalnız Allah'tan isteyeceğiz. Mürşidimizi tayin eden Allah, 3 ayet-i kerime ve Allah'tan, Allah-u Teala kendisi söylüyor, sebillerin tayini Allah'a aittir. Allah'a ulaşmaya vesile olan kişiyi isteyeceğiz Allah-u Teala'dan. İstihaneyi kimden isteyebiliyoruz? Sadece Allah'tan. Öyleyse Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah-u Teala kendisinden. Nasıl? Cevabı Bakara Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Allah Teala buyuruyor ki وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah Teala buyuruyor ki

sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin diyor. Niçin sabırla isteyin diyor? Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilememişsek, ne kadar istesek Allah Teala bize göstermeyecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişsek, dilediğimiz zaman huşu sahibi oluruz. Huşu sahibi olduğumuz zaman da Allah mutlaka bize mürşidimizi göstereceğini söylüyor. Diyor ki sabırla ve namazla, ki bu namaz hacet namazıdır, Allah'tan istianeyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu sorun, Allah'tan isteyin. İnneha lekebiretun, la kebiretun. Muhakkak ki bu zor bir iştir. Büyük bir iştir. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri üzerine, huşu sahipleri için zor değildir. Onlar yakin hasıl ederek, yani kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Kesin şekilde buna inanırlar diyor. Ve gene kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a ölümden sonra da ulaştıracaklardır. Allah Teala ölümden sonra kelimelerini kullanmıyor orada, ama Allah'a mülaki olmak ruhu ölmeden evvel Allah'laştırmaktır. Allah Teala Allah'a ruhun tekrar rücu edeceğini, geri döneceğini söylüyor. Ona da kesin şekilde muhakkak surette inanırlar diyor. Birisi ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması, birisi de öldükten sonra vücudu terk eden ruhun, terk etmek mecburiyetinde olan ruhun tekrar Allah'a dönüşü. Eğer kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamışsa, vücudu öldükten sonra vücudundan ayrılan ruh Allah'a ulaşacaktır. Bir defa ulaşacaktır. Ama kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa, ölüm halinde Allah'ın katından ruh tekrar geri geliyor kişinin üzerine ve oradan ölüm melekleri o ruhu alarak 7. katın son alemine kadar ruhla beraber yükseliyorlar. Ondan sonra da ruh Allah'a kendisi ulaşıyor. Öyleyse olay ne? Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki mutlaka onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki olacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte kim huşu sahibi ise o kişi Allah'tan mürşidini sormak imkanının sahibidir. Hacet namazını kılarsa, Allah'tan sorarsa huşu sahibi olan kişiye Allah Teala derhal mürşidini gösterir. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olması lazım. Bir, diler dilemez Allah Teala o kişide Rahim Esması ile tecelli eder. İki, sonra ona 7 tane Furkan verir. Gözlerini hicab-ı mestureden temizler, görme hastasının üzerindeki kışaveti alır, kulaklarındaki vakra isimli engeli alır, o kişinin işitme konusunda mühürlü olan işitme hastasını açar, kişinin kalbinin mührünü açar ve kalbindeki ekinleti alır, idraki önleyen ilahi kompütürü alır ve yerine idraki sağlayan yeni bir ilahi kompütür yerleştirir. İhbat. Tam 7 tane Furkan verir. Her biri doğruyu yanlıştan ayırma yetkisini başka bir açıdan, görme açısından, işitme açısından, idrak etme açısından, uzuvlar açısından ve hastalar açısından verir. Bu esnada Allah o kişiyi 7 defa günahlarını örterek,
günahlarının yedide birini örterek mükafatlandırır. Öyle ki 7 tane Furkan'ı verdiği zaman o kişinin günahları tamamen örtülmüş olur. Böyle bir standartta bu insan irşat makamına ulaşır. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel irşat makamına ulaşmışlardı. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, o sahabe buyuruyor şöyle. O sabikunel evliğine var ya diyor. O evvelki müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler. Onlardan bir kısmı ensardan da, bir kısmı muhacirinden de. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır diyor. Öyleyse ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. Ensara da, Medine'deki yardımcılara da, muhacirine de, Mekke'den Medine'ye muhacir olan, göç edenlere de tabi olunmuş. Tabi olanların adı tabi'in. Öyleyse Allah'la kul arasına kimse giremez diyenler, tabi'in kimdir? Allah'la kul arasına giren sahabeye tabi olanlar. Tebe-i tabi'in kimdir? Allah'la kul arasına giren tabi'ine tabi olanlar. Ve asırlar boyunca tabiyet devam etmiş, bize kadar gelmiş sıra, biz kendi mürşidimize tabi olmuşuz, sizler de bize tabi oluyorsunuz. Bizlere tabi oluyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın söylediği açık ve net, bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Yani sahabe adını verdiğimiz herkese tabi olunmuş. Hani Allah'la kul arasına kimse giremezdi? Bütün sahabe girmiş. Hadi sahabeyi kötüleyebilecek misiniz şimdi? İnkar edebilecek misiniz bunu? Sahabe mürşit miydiler? Bakınız ne diyor Allah Teala onlar için. Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetleri. Allah'a teslim olup oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyahatle hasenat bir olur mu? Seyahati hasenatla onlar önleyenlerdir. Seyahati hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. Verilenler Hazrül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Kimi tarif ediyor Fussilet 33, 34, 35? Sahabeyi tarif ediyor. Neden? Bakalım ne olduğuna. Sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Hem de ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ayetler açık ve kesin. Zümer 18, sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Diyor ki onlar sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar, onlar hidayete erdiler. Bütün sahabenin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini söylüyor Allah Teala. Ali İmran 20. Habibim oymeleri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz beçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmetlere, onlardan da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarına Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar da daha önce hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Sahabenin önce hidayete erdiğini, ruhunu Allah'a ulaştırdığını, Allah'a teslim ettiğini, sonra da fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini ve içini Allah'a teslim ettiğini kesin bir şekilde ifade ediyor Allah Teala. Peki nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Ne zaman teslim edilir? Daimi zikre ulaştıkları zaman. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Kimdir ulul elbab? Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab kullarımız ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor.
yani daimi zikrin sahipleridir diyor. Nefs teslimi de ancak daimi zikirle mümkündür. Nefslerin teslim edenlerin daimi zikrin sahip oldukları Kur'an'la tespit ediliyor. Peki bundan sonraki kademe irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. İşte Hücurat 7, ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize uysaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. İrşada ulaşmışlar. Peki iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Demin söyledik. Allah Teala'nın en açık şekilde ifade ettiği Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar. Yani iradelerini hepsi Allah'a teslim etmiş. Öyleyse Allah'la kul arasına kimse giremez diyenler, sizlere sesleniyorum. Sahabeyi inkar mı ediyorsunuz? Şimdi bakalım Fusilet 33, 34, 35'teki sahabe mürşitler mi? Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin 105. ayet-i kerimesi, 108. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim basiret üzere Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur, bu bizim yolumuzdur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte Allah'a çağırıyordu. Allah'a teslim olmuşlar mı? Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah'a teslim olmuşlar A'dan Z'ye, her şeylerine. Peki Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf 108. Allah'a da çağırıyorlar. Peki Hazir Azim'in sahipleri mi? Hepsi. Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mıydı? Seyahate hasenatla mukabele ediyorlar mıydı? Evet, Ali İmran 119. Allah Teala buyuruyor ki o ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Başkalarının buğz etmesine karşılık, kötü davranmalarına karşılık sahabe onlara karşı gene muhabbet besliyor. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri de kesin. Peki Hazir Azim'in sahibi geçiyor orada. Onlar sahabe mi? Evet, aynı zamanda Fevzir Azim'in sahipleri de. Çünkü Yusuf suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala Yusuf suresinin 100. ayet-i kerimesinde affedersiniz, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde ne diyor sahabe için? Onların irşat makamının sahibi olduklarını, tabiinin ensara ve macirine tabi olduğunu söyledikten sonra Tövbe 100 şöyle bitiyor: onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Hazül Azim, Fevzül Azim, Ecrül Azim, azim kelimeleri irşat makamına tayin olunanların vasıflarını ifade eder. En üst noktadaki insanlar bunlar. Resullerin dışındaki en yüksek noktadaki, Allah'a göre en yüksek noktadaki kişiler, gerçek anlamda Allah ile kul arasına girenler, bütün sahabe. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'la kul arasına girmek Allah Teala tarafından emrediliyor mu? Emrediliyor.
onlara, mürşitlere emrediliyor, benimle onların arasına gireceksiniz, onları bana ulaştıracaksınız diye. Bütün insanlara da emrediliyor, mutlaka mürşidini bulacaksın, tabi olacaksın, hem de Allah'tan sorarak diyor Allah-u Teala. Ve farz kılınıyor üzerimize. Öyleyse kimdir bu mürşit? Mürşit Allah'a ulaşmayı dilemiştir evvela. Sonra 12 tane insanla mürşidine ulaşmıştır, tabiyetini gerçekleştirmiştir. Sonra burası 14. basamak. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 27. basamakta daimi zikre ulaşıp hikmet sahibi olmuştur. 7 tane vasfın sahibi olmuştur. Kalbindeki bütün afetler, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerini fazıllara terk etmiştir. Nefsinin kalbinde bu yüzden hiç afet kalmamıştır. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişinin mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açıktır. Yetmez, ehli tezekkür olmuştur kişi, Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibidir. Yetmez, ehli hayır olmuştur, daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Yetmez, ehli hikmet olmuştur, hüküm sahibi olmuştur. Hem hakemlik yaptığı zaman, hem hakimlik yaptığı zaman Allah'tan sorarak hüküm vermek mecburiyetindedir. Yetmez, ehli hikmet oluşu, Kur'an'daki hangi ayete baksa, o ayetin, Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunu bir bakışta ortaya koyabilen bir insandır. Kur'an'ın 28 basamağını adım adım bilen birisidir. Yedi kat yerleri, yedi kat gökleri öğrenecektir bu noktadan sonra. Ulu'l-Elbab makamında yedi kat yerleri, yerlerin melekutunu Allah-u Teala ona gösterir. İhlas makamında yedi kat gökleri, yani göklerin melekutunu gösterir. Salah makamında da beşinci kademede Allah'ın zatını gösterir. O kişi için gayba ait bütün bilmeceler çözülmüştür. Ve Allah-u Teala o zaman onu, kendi zatını, iradesine teslim olup da kendi zatını gösterdiği zaman, o kişinin iradesini kendi iradesine bağladığı zaman, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onu irşat makamına tayin eder. İşte bu tayin neticeyi de tayin eder. O kişi bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın sahibidir. İrşat makamının sahibidir. Allah-u Teala tarafından insanlarla kendi arasına Allah'ın emriyle girmiştir. Ve Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde devrin imamı kişinin başının üzerine geldiği zaman 14. basamakta mürşidine tabi olduğunda diyor ki Allah'ın emrinden bir ruh olarak geliyorum. Allah'ın emrini sana tebliğ etmek için geliyorum. Senin yevmit talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Yani bu vücudu terk et ve sırat-ı müstakime ulaş. Allah'a doğru yola çıkacaksın. Ana dergaha gönderiyor o kişinin ruhunu. Kim gönderiyor? Devrin imamının ruhu. Bu fizik vücudun görevi bana verildi diyor. Artık o kişinin kendi ruhu yok. Devrin imamının ruhu var başında. Bu nedir? Bu o kişinin hüddamdan, zünmani ilimlerin hepsinden mutlaka korunacağını kesin bir şekilde garanti eden bir müessesedir. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerine gelirse o kişiye büyü yapılamaz. Büyü de geri teper. O kişiye hüddam yapılamaz. Hüddam da geri teper. Öyleyse şeytanın hiçbir şey yapamayacağı kullarının arasına girer kişi. Tabi olduğu zaman. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, lafı güzafı bırakalım.
realiteye dönelim, Kur'an'a dönelim. Kur'an'da bunlar yazıyor. Öyleyse soruyoruz hepinize, özellikle o Allah Allah kul arasına kimse giremez diyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah Allah kul arasına kimse giremez miymiş? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşadık. Bir defa daha her şeyin en güzelini beraberce bir araya getirdik. Allah'ın sohbetini söyledik ve dinledik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın yolunda olmak veya yolunda olmamak. Nasıl mukabele görür? İşte bir insan Allah'ın yoluna davet edildiği zaman kabul etmezse Allah Teala buna seyirci kalamaz. Mutlaka o kişi üzerinde engeller oluşturur. İşte bu konuşmamızda sizlere o engellerden bahsetmek istiyoruz. İnsanlar, bütün insanlar mutlaka tebliğe muhatap olurlar. Hiçbir kavim yoktur ki insanlar hangi devre yaşarlarsa yaşasınlar, o kavmin içinde onların dilleriyle konuşan bir Resul bulunmamış olsun. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün kavimlere onların dilleriyle hitap etsin diye Resuller göndeririz, onların dilini konuşan Resuller göndeririz diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlere göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda Allah-u Teala'nın bütün insanlara gönderdiği Resuller onlara tebliğde bulundular. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Eğer dilemezseniz dalalette kalırsınız. Eğer dilemezseniz Allah Teala sizi kafirler arasında mütalaa eder. İnananlardan olmanıza rağmen kafirler gibi muamele görürsünüz. Yani gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala buyuruyor, eğer onlara bir Resul göndermeseydik, bize derlerdi ki diyor, keşke bize bir Resul gönderseydin de senin hidayetine tabi olsaydık, böyle cehenneme sürülmeseydik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde insanlar açık bir şekilde hüküm ferma dilediklerini yapmak konusunda. Ama her olay bir cezaya, derecat kaybına veya bir mükafata veya derecat kazanmaya mutlaka sebebiyet verir. Her saniye insanlar ya derecat kazanırlar ya da kaybederler. Kazandıkları dereceler kıyamet günü yapılacak olan hesaplaşmada fazlaysa kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Eğer kazanılan dereceler azsa insanların gideceği yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlara mutlaka tebligat ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyin diye. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Şirkte kalırsınız, küfürde kalırsınız, dalalette kalırsınız, hüsranda kalırsınız gibi
uyarılar mutlaka bütün insanlara yapılır. İşte bu uyarılar, bu konuşmanın temelini teşkil eder. Bu uyarılarda muhatap olan insanlar üçe ayrılır. Bir, tebliğ yapanı dinlerler, itiraz da etmezler ama tabi de olmazlar. Bir, anlaşmazlık çıkarmazlar ortaya. Fakat tabi olmazlar. Allah'ın onlar üzerinde vücuda getirdiği muamele farklıdır. Tebliğe muhatap olduğu zaman karşı çıkan, zıtlaşan, kavga eden insanların üzerindeki Allah'ın tesiri farklıdır. Kendisine tebliğ yapılsa da yapılmasa da, ki mutlaka tebliğ yapılır, yapılmasına rağmen hem kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen hem de başka insanları da Allah'ın yoluna ulaşmaktan men eden insanlar vardır. İşte onlar üzerindeki Allah'ın tesiri çok daha acıdır. Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah kitaplar indirmesine rağmen o kitaplarda açık bir şekilde hidayetten bahsetmesine rağmen, hidayeti zikretmesine rağmen, hem de delilleriyle birlikte, beyineleriyle birlikte hidayeti emretmesine rağmen, o insanlar ki bilerek, isteyerek hidayeti gizlerler, Allah da onlara lanet eder, lanet ediciler de onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte davranış biçimleri ve sonuçlar konusunda Allah Teala'nın açıklamaları. Eğer bir insan kendisine tebliğ yapılır da bu tebliğe muhatap olduğunda sessiz kalırsa, yani bir aksül amelde bulunmazsa, o davranışa karşı cephe almazsa, kavga etmezse, Allah Teala böyle olan insanların hastalarını kapatıyor, mühürlüyor. Görme hastasını, işitme hastasını ve idrak hastasını. İşte Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala kendisine tebliğ yapılan kişinin üzerindeki tesiri anlatıyor. Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetleri. Habibim, sen ne kadar gayret edersen et, o kafirler mümin olmazlar. Burada mümin, Allah'a ulaşmayı dileyen mümin olmazlar demek. Müminler kendi aralarında 8 kesime ayrılırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de mümindir. Allah'a inanıyorlarsa, Allah'a ulaşmayı dileyenler de mümindir. Allah'a inanıyorlarsa ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerse. Ama eğer o kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, önce Allah'a ulaşmayı dilemiyor, sonra kendisine tebliğ yapıldığında Allah'a ulaşmayı diliyorsa, bilmeden evvel hiç kimsenin dilemesi zaten söz konusu olmaz. Tebliğ yapılacak ki dilesin. Eğer diliyorsa, o zaman onun adına Allah-u Teala
Hak mümin diyor. Kişi ancak o zaman hak mümin olmak şerefine erer. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hak mümin olmak şerefine erer. Yoksa Allah'a inanıyorsa Kur'an'da da mümin olarak anılıyor ama gideceği yer ne yazık ki cennet olmuyor. O zaman kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kişi cehennemde cezasını çektikten sonra cennete gider ifadesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisi değildir. O bir mevzu hadistir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri açık ve kesin bir şekilde başka bir alternatifi Allah-u Teala kabul etmiyor. Diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ O Allah'ın evliyası var ya, affedersiniz böyle başlamıyor ayet-i kerime. Onlar Allah'a mülaki olmayı kesin olarak dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı, ilka etmeyi kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler kesinlikle gidecekleri yer cehennem. İşte bu kişilere anlatıldıktan sonra mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek üzerlerine farz kılındığı ifade buyurulduktan sonra, ifade edildikten sonra farz mıdır? Farz olduğu kesin. Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Kaç fırka? 72. 73. fırkadan da bahsediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Kurtuluşa ulaşacak olan fırka diyor. 73. fırka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu 72 fırkanın içine dağılmış olan şu dünyada her dili konuşan insanların arasında o kavmin Resulü tarafından kendisine söylenip de doğruyu yakalayabilen ve tatbik edebilen insanlar. Onlar 73. fırkayı oluşturuyorlar. İşte hidayet çağındayız ve göreceksiniz ki gelecek günlerde her milletin içinde bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen insanların mevcut olduğunu göreceksiniz. İslam'ı İslam olduğunu bilmeden yaşayan insanlar olduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren 7 safayı mutlaka herkes, bütün insanlar yaşayacaklardır. İşte

yapıldığı zaman bir kişi ona muhatap olmazsa, tebliği kabul etmezse ama karşı da çıkmazsa ne olduğunu Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde bulmuştuk. Onlara tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler nasıl diyordu Allah Teala? Sen onlara tebliğ yapsan da yapmasan da birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor. Bu sebeple diyor Allah onların Basar isimli görme hastalarını mühürler diyor Allah Teala. Onların Sem'i isimli işitme hastalarını da mühürler diyor. Ve kalplerindeki idrak hastasını da mühürler diyor. Aslında onların idrak etme hastasının mühürlenmesi, Semi isimli işitme hastalarının mühürlenmesi ve görme hastası olan onların basar hastalarının üzerine kışavet adlı bir perde çekilmesi söz konusu. Bunlar uzuvlar değildir sevgili kardeşlerim. Bunlar hastalardır. Görme hastası, işitme hastası, idrak etme hastası. Eğer bir kişi irşat makamı kendisine tebliğ yaptığı zaman ya da kim tebliğ yaparsa yapsın, tebliğe kayıtsız kalırsa bu sonuçla karşılaşır. Allah Teala aynı türde bir olaydan Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde de bahsediyor. Diyor ki, onlar ki kendilerine hevalarını ilah edinmişlerdir. Hevalar, nefsin afetleri. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Allah'ın her emrini Allah'ı ilah mevkinden indirerek nefslerin o afetini onun yerine koyarlar ve onun dediğini yaparlar, yapmış olurlar. Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir diyor. Allah onları ilimleri üzere dalalette bırakır. İşte bugünkü din adamlarından Allah'a ulaşmayı dilemeye karşı çıkanların durumu budur. Allah onları ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çekeriz diyor Allah Teala. Onların Semi isimli işitme hastalarını mühürleriz diyor. Onların kalplerindeki idrak hastasını da mühürleriz diyor Allah Teala. İşte bu insanların görme hastasını, işitme hastasını ve idrak etme hastasını Allah Teala'nın mühürlediğini görüyoruz. Peki ikinci grup insanlar, onların durumu ne? Onlar sadece çekimser kalan, umursamaz durumda olan insanlar değil. Onlar kendilerine tebliğ yapanlara karşı çıkan ve onları engelleyenlerdir. İşte bu engelleyen insanların Allah Teala kavga ediyorlarsa onların hastalığı üzerine değil,

Görme uzvu olan gözlerin üzerine. İşitme uzvu olan kulaklarının üzerine. İdrak etme uzvu olan kalpleri üzerine engeller koyuyor. İşte İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunları söylüyor. Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ki onlar ahiret gününe, ahirete inanmayanlar olarak, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanmayanlar olarak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin seninle arasına hicab-ı mestürü olan atlı bir perde koyar. Onlar seni, bunun manası onlar seni irşat makamı olarak göremezlerdir. Allah Teala bu hicab-ı mestürü atlı perdenin o kişinin gözlerine konulduğunu söylüyor. Göz bir uzuvdur. Onlarla senin arana bunu koyarız dediği zaman o uzvu Allah Teala mühürleriz demiş oluyor. Onların diyor seni görmelerine mani olmak için dediği cihetle sonuç bu. Görmelerine mani olmak için hicab-ı mestürenin o kişinin gözleri üzerine konması lazım. Seninle onların arasına seni görmelerine mani olmak için hicab-ı mestüre koyarız diyor. Gizli perde. Hicab, perde, mestüre de gizli, örtülü. Peki sonra onların diyor kulaklarına seni duymalarına, işitmelerine mani olmak için vakra koyarız diyor. Kulaklara Allah-u Teala engel koyuyor. Hidayete mütalik şeyleri irşat makamı söylediğinde inkar etsinler, kabul etmesinler diye. Sonra Allah-u Teala diyor ve onların kalpleri üzerine ekinnet koyarız diyor. Seni idrak etmelerine mani olmak için. Onlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor. Nefretle arkalarını dönerler diyor. Kavganın neticesinde insanlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne oldu? Allah Teala bu sefer uzuvlara engel koydu. Bunun neticesi ne olur? Araf 179 bunun neticesinde neler olduğunu söylüyor bize. Allah Teala buyuruyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Neden? Sevgili kardeşlerim. Neden göremezler? Çünkü Allah Teala onların gözlerinin önüne hicab-ı mestura adlı bir gizli perde koyuyor. Onlar o gözleriyle göremiyorlar. İrşat makamını irşat makamı olarak göremiyorlar. Alelade bir insan olarak değerlendiriyorlar. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler. Neyi işitmezler? İrşat makamının söylediklerini. İşte biz bunları söylüyoruz. O insanlar dinledikleri halde onlarda bir tepki, bir idrak hassası oluşmuyor, anlamıyorlar ne söylediklerimizi. Söylediğimiz şeyin ne manaya geldiğini, ne kadar önemli olduğunu anlayamıyorlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onların kalpleri vardır. Onunla idrak etmezler. Yani kalplerindeki idrak hassası söz konusu değildir. Kalpleri, onların kalpleri idrak etmezler. Sonra da ağır bir ifade kullanıyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor. Onlar dalalette olanlardır. Ve ayetlerimizden gafil olanlardır diyor.
İşte ikinci grup insanlar sadece irşat makamının sözlerini anlamamak değil, ona karşı çıkmak durumunda olanlar. İşte ceviz kabuğu olayında gördünüz, işittiniz. Biz 3 defa hitap ettik bütün insanlara. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Buraya bunun için geldik dedik. Onun bir tuzak olduğunu zaten kardeşlerimize yolda söylemiştik. Sevgili kardeşlerim, İşte o insanlar söylediklerimizi hiç anlamadılar. Bir tek gayeleri vardı, bizi halkın önünde bir sahtekar olduğumuz konusunda, bir sahtekar durumuna düşürmek, söylediklerimizin yalan olduğunu ispat etmek ve bir tezgah kurulmuştu. Biz de onları söyledik ve tezgahlarına tabi olduk. Sevgili kardeşlerim, netice ne çıktı? Neticede Allah Teala Duhan Suresi'nin 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde Allah Teala'nın bahsettiği Resul'ün biz olduğumuzu ispat etmesi söz konusu oldu. Onlara apaçık bir Resul gelmişti de, diyor Allah-u Teala, onlar o Resul'den yüz çevirdiler. Onun için şeytandan vahiy alıyor dediler. Onun için deli dediler. Ondan yüz çevirdiler ve söylediklerinden ibret almadılar diyor. Hepsi gerçekleşmedi mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala ispat etmiş olmadı mı böylece? Kur'an-ı Kerim'de 14 asır evvel bizden bahsettiğini ispat etmiş olmadı mı? Olay açık ve kesin 60 milyon insanın gözleri önünde cereyan etti. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bir insanda farklı bir hüviyet görürse, yani o insan kendisine yapılan tebliğe cevap vermediği gibi, tartışmaya girdiği gibi, bunun ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan çevirmeye kalkıyorsa, bu konuda bir gayretin sahibi ise, İnsan ruhu vücuttan ayrılırsa, insan ölür diyorsa, o insanın hedefe gitmesi, Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorsa ve yalancılıkla suçluyorsa, sahtekarlıkla suçluyorsa Allah'ın Resulünü, o zaman Allah Teala bunlar hem Allah Teala'nın söylediklerine karşı çıkanlar, bununla kalmayanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak o cennete girecek olan insanların bir dileseler Allah-u Teala hepsi cennete girecekler. Cehenneme gitmelerine sebebiyet verdikleri için onlar iki unsuru birden yaşarlar. Hem uzuvları üzerine engeller koyar Allah-u Teala hem de hastaların üzerine engel koyar Allah Teala. İşte Ahzab 67'de Allah Teala diyor ki, o cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi, biz asrımızın, yaşadığımız devrin saadatlarına, din öğreticilerine ve büyüklerine itaat ettik. Tabi olduk değil, itaat ettik. Bu sebeple dalalette kaldık. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanetle lanetle. İşte o
büyük lanetle lanetlenenlerin gözleri de görme hastaları da, kulakları da işitme hastaları da, kalpleri de idrak etme hastaları da mühürlenir. Allah Teala onların gözleri üzerine hicab-ı mestüre koyar. Görme hastasının üzerine görmeyi engelleyecek olan bir engel koyar. Görme hastasını mühürler. O kişinin uzvuna, kulaklarına, işitme uzvuna, işitme uzvu olan kulaklarına vakra koyar. O kişinin Semi isimli işitme hastasını mühürler. O kişinin kalbindeki idrak hastasını Allah-u Teala mühürler ve kalbi de mühürler. Yetmez, o kalbe bir de ekinnet koyar, idrak etmeyi önleyen bir müessese koyar. İşte bu insanlar başka insanları onların delalette kalmalarını temin eden, bilerek, isteyerek hidayeti gizleyenler, başka insanların Allah'a ulaşmasına bilerek, isteyerek mani olanlar, hem Allah da onları lanet eder, lanet edenlerin de hepsi lanet eder, Bakara suresi 159. ayet-i kerimeye göre, hem de Ahzab suresinin 67. ayet-i kerimesine göre, onları Allah-u Teala iki kat lanetle lanetler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanların hem gözleri, hem kulakları, hem kalpleri, hem görme hastaları, hem işitme hastaları, hem de idrak etme hastaları mühürlüdür. Böyle insanlar mutlak olarak cehenneme gideceklerdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme giden insanların çok daha ötesinde, çok daha büyük cezalara çarpılacağı bir cehenneme gideceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu istikamette koyduğu engeller oluştuktan sonra bir kişi aklı başına gelip de Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah-u Teala o kişinin eskiden olan hatasını dikkate almaz. Eğer o kişi ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, üç grubun üçünde de hangi engeli koymuşsa o engeli Allah-u Teala mutlaka kaldırır. Eğer sadece hastaları üzerine engel koymuşsa o kişinin görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının üzerindeki engelleri kaldırır. Eğer uzuvları üzerine koymuşsa, gözlerin, kulakların ve kalbin üzerine engel koymuşsa onları kaldırır. Eğer hem uzuvların hem de hastaların üzerine engel koymuşsa, bir de kalbe ekinnet koymuşsa, hepsini kaldırır. İşte Allah-u Teala affedicidir. Kişi ne kadar günah işlerse işlesin, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin gideceği yer cennettir. Neden? Çünkü Allah-u Teala Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesine göre, o kişinin bütün günahlarını örtecektir. Öyleyse bütün günahları örtülen bir insan ne olur? Bütün günahları örtülen kişi gideceği yer mutlaka cennet olandır. Eğer bu kişi
Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, yani kendisine yapılan bütün tebliğlere rağmen, bunca açıklamaya rağmen, hayır sen yanlış söylüyorsun, benim söylediğim doğrudur, ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum diye devamlı karşı çıkan bir insan için kurtuluş yoktur. O insan hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Dilemediği için de gideceği yer mutlak olarak cehennem olacaktır. Zaten böyle olan kişinin nefsinin kalbinde afetler duruma hakim olduğu için o kişi devamlı sıkıntı içerisinde yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki, Allah bize bu ilmi öğretti, sizlere öğretmemiz için. Öyleyse Allah Teala alimlerden bahsediyor. Kendilerine tebliğ yapıldığı için, yapılmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, hem de ilimlerine güvenerek dilemedikleri için, onları ilimleri üzere talalette bırakırız diyor. Ne kadar korkunç bir şey sevgili kardeşlerim, ilim üzere talalette kalmak. Yani hayatlarını vermişler, üniversiteyi bitirmişler, orada master yapmışlar, doktora yapmışlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar, ama Allah'a ulaşmayı dilememişler ve kendilerine bu konunun tebligatı yapıldığı zaman hayır sen yanlış söylüyorsun diye karşı çıkıyorlar. O onların durumu ilimleri üzere dalalette kalmaktır. İşitme, görme ve idrak etme hastalarının Allah-u Teala tarafından kapatılmasıdır. Kapalı olunca anlamazlar sevgili kardeşlerim, sizlerin yaptığınız tebliğin manasına varamazlar. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a hep dua edelim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bizi o engellerle engellemesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda bütün engeller aynı anda kaldırılır. Engellerin mahiyeti ne olursa olsun. İşte Allah Teala'nın bir ucu günahların örtülmesine ulaşan, öbür ucu kişinin amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin heba olmasına, yani yok olmasına ulaşan iki tarafı da birbirinin tamamen zıttı neticelere ulaşan iki tane sistem. Birinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, dileyince Allah Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre o kişinin günahlarını örtmüş. Ne olur? Günahları örtülen kişinin sevap tartıları ağır basar. Bu ne demek? Bu o kişinin bir hedefe ulaşması demek. Eğer bir insan kendisine yapılan tebliğde Allah'a ulaşmayı dilemişse onun günahları örtülür. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü hiç günahı olmadığı bir noktadadır kişi. Mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Öyleyse Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince mutlaka Allah'ın cennetine gider. Ne diyordu ayet-i kerime? Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gideceği yer, onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennettir. Peki kişi dinememiş ve öyle ölmüş.
O zaman da onların amelleri boşa gidiyor. İşte Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse onun günah, onun sevapları, amelleri heba olur diyor. Amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi yok olur diyor Allah Teala. Aynı sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kimse amelleriyle Allah'ın cennetine giremez. Neden? Çünkü o kişi için bir tehlike vardır. Allah'a ulaşmayı dilemezse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yakinen biliyor. Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin o kadar sevap kazanmasına rağmen gideceği yer cehennemdir. İşte 80 yaşına kadar yaşayan birisi olsun, 15 yaşında sorumluluğunu müdrik olsun, 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirsin, sonra da ölsün. Bu kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba üçüncü kata mı alır beni Allah Teala, dördüncü kata mı diye düşünürken bu kişinin gideceği yer cehennem. Neden? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre bu kişinin amelleri boşa gider. Amelleri boşa giderse kazandığı dereceler sıfırdır. Geriye kaybettiği dereceler kalır ki mutlaka cehenneme gider. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa müminin 103'e göre onun gideceği yer cehennemdir, o kişi üstrandadır. Öyleyse bir başkasını düşünün şimdi, onun da hiç ibadeti yok, hem de bir sürü de suçlar işlemiş ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilerse ne olur? Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ey amin olanlar diyor, iman edenler takva sahibi olun. İki takva sahibi olmayan inananlara söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş olan inananlara söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. İşte verdiği furkanlar, o söylediğimiz furkanlar. Gözlerin gözlere, gözlerin görme hassasının açması, Allah Teala tarafından açılması, kulakların ve İşitme hassasının açılması, kalbin ve idrak etme hassasının açılması Allah'ın verdiği 7 tane furkandır. O furkanları Allah Teala açsın size furkanlar versin diyor. Her birine de Allah Teala her furkanla derecat verir kişiye. Öyle ki mutlaka o kişinin sevapları, günahlarını aşar. Neden? Neden o kişinin sevapları, günahlarından fazla olacaktır? Çünkü Allah Teala onun günahlarını örtmüştür, sıfırlamıştır. Mutlaka sevabı olacağına göre olmaması mümkün değil. O kişinin gideceği yer cennettir. Öyleyse bir insan hiç ibadeti yok ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra da ölmüş. Bu kişi cennete giriyor. Allah Teala onun günahlarını örttüğü için. Bir başkası 80 sene ibadet ediyor, 80 yaşında ölüyor, 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ama gideceği yer cehennem. Şimdi bugünün alimlerine sesleniyoruz. Sizler bu hakikatlerin farkında değilsiniz. Ve biz bunu söylediğimiz zaman da bize hayır diyorsunuz, sen doğruyu söylemiyorsun. O zaman biz sizi ikaz etmiş olduk mu şimdi? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yerin cehennem olduğunu sizlere anlatabildik mi? Bütün ömrümüzü sizleri kurtarmak için harcayacağız. Hayır, biz sizin düşmanınız değiliz. Bize kızmanız da, hatta bize hakaret, amiz şeyler söyleseniz de, bizim sizi sevmemize mani olmanız mümkün değil. Bu sevgi Allah'ın bize verdiği sevgidir. Bütün insanları severiz Yaradan'dan ötürü. O bize bu emri verdi. İnsanları sevin, sevgiyi aşılayın.
İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı diler dilemez kişinin bütün engelleri alınır. Onun günahları örtülür. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
1: Peki anne. Harika. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah Allah. İnanamıyorum. Harika.
0: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
2: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
1: Allah,
2: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
1: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
2: Elbette.
0: Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Söyle güzel kelebek, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla, ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla, mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle, sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Karabük'ten bir kardeşimiz Muhterem Hocam, namaza başlayan ve dinin emirlerine uymada özen gösteren kişinin işlerin yoluna girmesi, huzurlu ve mutlu olması nasıl değerlendirmelidir? Tamam, gerçekten kardeşimiz Allah'a ulaşmayı diyemiş, tövbesini almış, zikrini devam ettiriyor ve diğer emirleri de farzları ve sünnetleri yerine getiriyorsa doğal olarak bunun neticesi huzur ve mutluluktur. Allah Teala çok hamd etsin, şükretsin inşallah. Her şey merkezinde, her şey çok güzel inşallah. Bütün insanlardan Allah'ın istediği bu. Allah Teala yaratı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. Allah'ın ruhunu insanda başka taşıyan bir varlık yok. Ve bu ruh sebebiyle insan en üstün varlıktır. Onun dışında cinler de var ama cinlerin nefsleri var ve zemin kattan yukarı çıkamıyorlar. Ruhları yok. Meleklerin de nefsi yok. Ama insan öyle bir varlık ki Allah'ın ruhunu taşıyor ve bir nefs sahibi. İşte bu meyanda insanın yaratılışına baktığımız zaman evet Allah Teala secde 9'da Suma sevaha ve nefaha fî min ruhu bilsene ruhumuzdan üfürdük. Ama Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte nevi şahsına münhasır olan bu insan hem Allah'ın ruhunu taşıyor, 19 tane hasrette mücehez, sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, kendimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haset. Hem de şeytanın %100 tesir altına aldığı nefsimizde 19 afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan vesaire. Şimdi insan şeytan devrede olmadığı takdirde denge bir varlık. %100 afetlerle mücehaz olan bir nefs, %100 hasletlerle mücehaz olan bir ruh ve serbest irade. Dilerse bu insan nefsin talebine, dilerse ruhun talebine. İrade kutsal, kutsal irade Allah karışmadı, kimsenin karışmasını istemiyorum. Ama karar organı akıl. Fakat aklın da bulunduğu ortamda şuurlandığını görüyoruz. Bulunduğu ortamda şuurlanan akıl, Allah'ın emirlerinin yerine getirildiği, yasaktan işlenmediği bir ortamda şuurlanmışsa, ruhun talebine, Allah'ın emirlerine isyan, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa, nefsin talebine uyuyor. İşte şeytan bu açıdan devreye giriyor ve şeytan ne yapıyor? Nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle insanı Allah yolundan saptırmaya çalışıyor. İşte Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. Bu neyle mümkündür? Allah'ın Resulü geliyor. Allah'ı temsil eden Allah'ın Resulü geliyor ve bizi zatına davet ediyor. Yunus 25 Vallahu yedu ila dar-ı selam. Bu davet kişiye ulaştığı zaman daveti kabul edenler itaat edenlerdir. Daveti kabul etmeyenler isyan edenlerdir. Ama Allah rızasını itaatte. Yani daveti kabul edenlerden razı. Kabulü duada velileri de halkın içinde saklar. Öyle olunca kişi daveti kabul etmezse isyan eden birisi. İsyan eden kişi şeytana itaat etmiş olur. Şeytana itaat eden kişi ise nefsin afetleri talebi olan dünya hayatına meyleder. Olay bu şekilde değerlendirmeli. Ama eğer kişi bunları değil, daveti kabul etmiş, itaat eden birisi ise o zaman talbette bunun huzur ve mutluluğunu yaşayacaktır inşallah. İkinci sual Afyon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. İnsan sürekli imtihanda olduğundan ve imtihanın sonucu hiç belli olmadan insan nasıl huzurlu olabilir? Cennete gideceği ve bu dünyada belli olmadığından da insan neye göre huzurlu olacak? Açıklar mısınız? Huzur hali kavganın bittiği bir uyum halidir sevgili kardeşlerim. İç dünyamızda başlangıç noktasında semarede diyalektik kavga var. Nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiiller işleyendir. Ruhun hasletleri Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklar işlemeyendir. Dolayısıyla birbirine zıt iki kız kardeş içimizde var. Birisi ruh, diğeri nefs.
Ama ruhun negatif istikamette değişimi olmaz. Değişmesi gereken nefsimiz. Ve Allah-u Teala da Emine Sultanı Peygamber Efendimiz'de hadisinde şöyle buyuruyor. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsin ihlasa ulaşması, nefsin manevi kalbindeki afetlerin tezkiye ile evvela kontrol altına alması, daha sonra tasviri tamamen temizlenmesi. İşte o zaman kesintisiz daimi bir huzur ve sükun haline ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla kim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hükmünü veriyor, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ruh zaten ne dünyayla ne cennetle ilişkisi yok, ruh Allah'ın zatını diliyor. Ama cennetler ruhun hasletleriyle çevrili, cehennem de nefsin affetleriyle çevrili. Veya başka bir dimle cennet nefsin sevmediği şeylerle çevrili, cehennem de nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Öyle olunca biz nefsimizin istediği ona vermemek, mücadele, daha doğrusu riyazet, istemediği şeyi ona da yaptırmak mücadele. Nefs neyi istemiyor? Nefs Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememeyi istemiyor. Ama bunları zorla yaptıracağız. Nefs neyi istiyor? Afetler istikametinde Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işlemek. Ona vermeyeceğiz. Mücadele ve rizatle nefsi evvela kontrol altına almak, daha sonra tamamen temizlemek hepimizin görevi olması lazım. O zaman huzurlu olabilir ve cennete gideceği bu dünyada belli olur Allah'ın izniyle. Allah Teala Nem suresinin 89 ve 90. ayetlerinde bu konuyu dile getiriyor. Nem 89 ve 90. Kim hasenat ile kazandığı dereceler kaybettiğinden fazla olarak geldiyse işte o zaman onun için ondan daha ayrısı cennet vardır. Ve onlar izin günü dehşetten cehennemden cehenneme gitmeyeceklerinden emin olanlardır. Cehennemden çıkacaklardır. Ama kim seyyat ile kaybettiği derece kazandığı derecelerden fazla olarak geldiyse işte o zaman onlar yüzüstü ateşe atıldı. Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle cezalandırıyorsunuz. Diyor Allah-u Teala. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazen etrafımızdaki insanları sevmekte zorlanıyoruz. Böyle durumlarda hatayı kendimizde mi bulmalıyız? Davranış biçimimiz nasıl olmalı? Evet sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesi sevmemizi istiyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak budur. Allah yarattığı mahlukatın hepsini seviyor ve nasıl Allah'ın ahlakı herkesi sevmekse biz de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak herkesi sevmekle mükellefiz. Düşmanlarımızı seveceğiz. Bizden nefret edenlere iyilik yapacağız. Lanet okunlara iyilik diyeceğiz. Ve dua edenlere dua edeceğiz. Tokat atan öbürünü yağımıza çevirmek. Sonuçta her şeyi Allah için yapmak. İşte bu insanı mutlu eden bir durumdur. Öyleyse sevmekte zorlanıyorsak zikrimizi arttıracağız. Allah'ın daimi zikrinde insanlar nasıl davranıyorsa, daimi zikre ulaşmadan da daimi zikrin davranışlarını sergileyebilirsek, Allah'ın bizden istediği o güzelliği Allah-u Teala bizi elbette ulaştıracaktır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam, hizmeti Angarya olarak görmek ne demektir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kişi Allah yolunda hizmet etmek istemez, enayi miyim diye iş dünyasında söyler. Ve kendisi için hayatı yaşar. İşte kendisi için yaşadığı hayat Allah-u Teala devrede yoksa o hiçbir zaman mutlu olamaz. Evet Allah her şeyi bizim için yaratmış ama biz de Allah içiniz. Ve ne diyor? İnsan Allah'la diğer bütün mahlukat arasında bir köprü. İnsanın dışındaki her şey insan için ama insan Allah içindir. Ve sakın sakın ey insanoğlu senin için kendim için yarattığımı senin için yarattıklarının seviyesine indirme. Ne demek bu? Yani insan umur adiyeden bir varlık değil. Allah'ı temsil ediyor. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah için değilse, o zaman arada diğer haşerlerden, varlıklardan bir farkı kalmaz. O tip insanlar, kalplerinde Allah'a zikri olmayanlar, hizmeti angarya, ne gerek var? Ben enayi miyim? Böyle şey olur mu? Devamlı olarak Allah yolunda bir hizmeti yapmak istemezler. Tersi bir
dizayn içerisinde bulunurlar. Ama Allah yolunda hizmet de bizi en üst seviyede mutlu kılan bir durum. Bir enfüsi mutluluk var Allah zikriyle, bir afaki mutluluk var başkaları için yaşamakla. En üst seviyedeki mutluluk başkaları için yaşamakla, yani Allah için olmakla gerçekleşir. Öyleyse en üst seviyedeki mutluluk hizmetledir. Her an hizmet ettiğiniz takdirde mutlusunuz, huzurlusunuz. Her an hizmet. Bu hizmette sadece daimi zikirdeki bir insanın hizmetinde olacak gibi olacaksınız. Kişi hedefine ulaşmıştır ve o noktada daimi zikirde olması hasebiyle artık geriye dönüşü mümkün değil ve o Allah için daima bir hizmetin içerisinde de

göz kalbimizden. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak, dinimizde birlik ve beraberlik içinde olmanın yeri nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın tüm insanlar için farz kıldığı ezeli ve ebedi din, babamız İbrahim'in Hanif dini Arap şahidi İslam. 7 sabah ötesinden oluşuyor ama 3 esas üzerine bina edilmiş. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğini, teslim de tek Allah'a teslim olmayı ifade ediyor. Ama asıl konu tevhiddir. Yani dinimizde birlik ve beraberlik içinde olmak tevhidi ifade ediyor ve tevhidi en üst boyutta yerine getirmek hepimizin hedefi olması lazım. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde La teslemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Öyleyse Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Yani Kur'an tüm insanların delaletin zıttı olan hidayette birleşmesini istiyor. İşte ruhun hidayeti, fizik ucu hidayeti, nefsin hidayeti ve iraden hidayet olmak üzere 4 hidayet ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu zikrediyor. Örneğin İbrahim Suresi'nin 11 veya 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala bakın ne buyuruyor? Bize hidayet yollarımızı gösterdi. Biz niye Allah'a tevekkül etmeliyiz? قَالَتْ لَهُمْ رَسُولُهُمْ اِنَّهْنُ اِلَى بَشَرٍ مُسْلُكُمْ Biz de isim gibi beşeriz. لَكِنَّ اللّٰهِ يَمِنُّ عَلَى مَنْ يَشَوْ مِنْ اِبَادِ Allah dilediğini nimetlendirir. مَا كَانَ لَنَا اَنْ نَتِيَكُمْ بِسُلْطَانِ اِلَّا بِسْنِ Allah'ın izni olmadan size bir ayet getirmemiz söz konusu değil. Allah'a imumiler, Allah'a tevekkül etsinler. 12. مَا لَنَا اَنْ لَا تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ Biz niye Allah'a tevekkül? Biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bize yollarımıza hidayet etmiştir. قَدْ هَدَانَ سُهُولَنَا Bize yollarımızı göstermiş. Yani mürşide tabi olmuşuz. Sübûlenâ. Ruhun hidayeti, fizik ucun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere. Ruhun hidayeti ruhun Allah'ın zatına ulaşması. Fizik ucun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Nefsin hidayeti 7 kamerede tezkiye olmak. İradenin hidayeti ise iradenin güçlenmesi noktasında ifade ediyor. Bize yollarımızı göstermişken biz niye ona tevekkül etmeyelim, yani zikretmeyelim? Sizin bize yaptığınız ziyaretleri elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkülsünler. Allah razı olsun. Bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. İzmir'den bir kardeşimiz, dinimizde de birlik ve beraberlik içinde olmanın yeri işte şu ifade ettik. Bu tevhid, mürşide tabi olmayı ifade ediyor ki, mürşide tabi olmayanlar ona ait gelince delalette ve delalette benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Benim ümmetim hidayet üzere birleşir. Ne zaman kişi hidayette olur? Mürşidine tabi olduğu zaman. O zaman dinimizde birlik ve beraberlik ruhu dinin tamamını oluşturuyor. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, depresyon hastasıyım. İlaç kullanıyorum. İstemediğim halde Allah'tan her şeyden şüphe ediyorum. Bu durumdan kurtulabilmem için ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, şüphe varsa iman yoktur. İman Allah'ın gönderdiğine tabi olmaktır. Emanete riayet etme imanı yok. Allah Resulü hadisinde biliyor. Emanet ruhtur. Ona riayet etmek, ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemek. İmanı yok. O zaman emanete riayet etme imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yok. Onun için birileri depresyonda olan kişinin imanından şüphe ederim demesi imanın olmadığını ifade ediyor. Depresyon hastası olan kişi ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ve Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gerçekten kalpten dilemişse o zaman Allah Teala ona rahim esmasıyla tecelli eder peş peşe 7 Furkan 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırır. İlaç kullanıyorum istemediğim halde Allah'tan o zaman ilaç yerine Allah'ın verdiği reçeteyi kullanacak, zikir yapacak. 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olacak. Ve ilaç yerine zikir kullanmaya başlayacak. O zaman her gün biraz daha yakini artar. Çünkü şüpheden yakin bunu gerektiriyor. Bu durumda kurtulabilmem için ne buyurursunuz? Bu durumdan kişinin kurtulabilmesi için tekrar ediyorum. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediği, Allah'ın kendisine rahim esmasıyla tecelli ettikten sonra verdiği 7 Furkan 12 tane insanla mürşid sevgisini kalbine koyacak. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Tabiyetle birlikte Allah'ın normal fizik vücudun ilaçları, hapler değil,
nefsin manevi kalbinden nurlara ulaştıran zikri yapmaya başlayacak.

İnşallah. Her alimle değil, hikmet sahibi alimle beraber olun. Oturunuz. Hikmet sahibi alim de sizi beş şeyden sakındırıp beş şeye çağıran bir özelliğin sahibi. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, yozlaşma içerisinde olduğumuzu fark ettiğimiz zaman bizim yapmamız gereken nedir açıklar mısınız? Yozlaşma kişinin Allah'ın kendisine tevdi ettiği görevleri bırakması, yapmaması anlamına geliyor. Halk arasında bir söz var. Bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur. Bakarsan yozlaşmanın zıttı olan tezkiye ve tasfiyeyi yerine getirirsin. Bakmasan o zaman tezkiye ve tasfiye yok. Kendi haline bırakır yol. Her gün biraz daha yozlaşmanın girdabı içerisinde kendini kaybedersin. Ne yapmamız lazım? Yozlaşma içerisinde olmak istemiyorsak hemen Allah'a ulaşmayı dileyip tövbemizi yenilememiz, tazelememiz ve zikre başlamamız lazım. Çünkü zikir bırakıldığı zaman ki zikrin terk edilmesine sebep olan şeytandır. Şeytan Mücadele Suresi'nin 19. ayet-i kerimesinde İstevkaza aleyhim şeytan fensahum zikrillah. Şeytan onları kuşattı, Allah'ın zikrini onlara unuturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Yani şeytan kime zikri unutturmuşsa o şeytanın tarafıdır. Nitekim Kehf Suresi'nin 28. ayet-i kerimesinde "Men la tuti'u men ahfalna kalbu an zikrina." La tuti'u, itaat etme. "Men ahfalna kalbu an zikrina." Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız kişiye itaat etme. O hevasına tabi olmuştur ve onun işi hevasına tabi olan kimselere itaat etme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız hevasına tabi olan kimselere itaat etme. Bunlar ikisi dünya hayatını talep eden, Allah'ın kalbini zikirden gafil kıldığı hevasına tabi olan kimseye itaat edilmemesini emir buyuruyor. Kim bunlar, kimler? Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimesinde belirtilen اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّوا دَلَالًا مَح۪يدًا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar kafirdirler ve insanlar Allah yolunda saptırırlar. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. İşte bu hevasına tabi olanlar bunlar, nefslerini ilah edinenler. Allah-u Teala bunlara itaat etmememizi buyuruyor. Yozlaşmayı insanlara empoze eden bu insanlar. Burdur'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, doğruyu yanlıştan ayıran ayıracın Kur'an-ı Kerim olduğunu muhterem efendimiz ve sizden öğrenmiştir. İslam'a göre doğruyu yanlıştan ayırmanın önemi nedir? Bütün doğrular Allah'ın ayetleridir. اِنَّ اَسْتَقُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرِ الْحَادِ هَادِ مُحَمَّدٍ كُلُّهُ مُحْتَسَةٍ بِدَعَى. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabı, hidayetçilerin en hayırlısı da Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz. Yani Adem Aleyhisselam'dan Nebire Sultanı Peygamber'imize gelen birçok hidayetçi, hidayete erdiren var. Ama bunların en zirve noktasında Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz var. Geri kalan da bidattır, bidat delalettir. Delalet cehenneme götürür. Sevgili kardeşlerim, nedir bidat? Bidat yanlış. Yani 19 tane yanlış, 19 tane bidat. Kur'an-ı Kerim'de yer almayan, sonradan din tatbikatına sokulan yanlışlar. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadisine yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu yanlışların hepsi bidattır. Bunlar yanlışa davet eden şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar. Yani kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İşte bugün ne yazık ki şeytan 1-0 galip durumda, insanlar dini 19 tane bidatla, yanlışla yanlışıyorlar. Bu 19 bidata baktığımız zaman ne görüyoruz? 19 bidata baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bütün Resuller peygamberdir. Hayır, sadece Nebi Resuller peygamberdir. Beli Resuller peygamber değildir. Nebi olmadan Resul olmaz. Bir başka hürafe. Yani 19 tane hürafe, 19 tane bidat. 19 bidat devreye girince Kur'an-ı Kerim'den 19 tane kavram din tatbikatından çıkartılıyor. Ve böylece İslam'dan kopan 19 tane hakikat
ortaya çıkıyor. Öyleyse yanlışlar bidatleri, doğrular ise Allah'ın ayetlerini oluşturuyor. Her devirde doğruları kimden öğreneceğiz? Hikmet sahibi alimden. Nitekim bilmiyorsanız hikmet sahibi alime sorun. Her devirde hikmet sahibi alim var mı? Var. Mürşidin Kur'an-ı Kerim'deki 19 tane ayrı isminden bir tanesi hikmet sahibi alim. Resulullah'ın hadiste zikrettiği Ehl-i Beyt. Hangisini isterseniz kullanırsınız ama kesinlikle olay bu şekilde ifade ediliyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, rüyamızda manevi rüyalardan çok dünyevi rüyalar görüyorsak daha çok manevi rüyalar görmek için ne yapmalıyız? Zikrinizi arttırmalısınız. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3 çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması rüya, kabus, nefsin hadisatı rüya, işte bu dünyevi rüyalar. Nefsin hadisatı rüya, dünyevi rüyalar ve Allah'ın müjdesi olan rüyalar. Allah'ın müjdesi olan rüyalar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Nedir ya Resulullah mübeşşirat? Salih rüyadır. İşte bu salih rüya, mübeşşirat, bu rüyaları görmek, ancak hacet namazı kılınarak Allah'tan talepte bulunduğu zaman Allah'ın size gösterdiği bir durumu ifade ediyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.

0: İslam yardımcısı. Allah herkesi sever. Bazı insanlara baktığımızda sanki Allah'tan bir yokmuş gibi ben yapsam da bir şey olmaz gibi bir mutlu düşünce içinde olduklarını görüyoruz. Bu düşünce doğru mu? Açıklayabilir misiniz? Tekrardan hafifte mübarek ellerinden öpüyoruz. Bursalı kardeşler olarak sizi çok seviyoruz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursa, Allah herkesi sever mi? Yaratmasaydı, sevmeseydi yaratmazdı. Öyleyse yaratış aslında Allah'tan herkesi seviyor. Bazı insanlara baktığımız zaman sanki Allah'tan ümitleri yokmuş gibi ben yapsam bir şey de olmaz gibi bir umutsuz düşünce içinde olduklarını görüyoruz. Şimdi doğru mudur? Tabii ki doğru değil. Umutsuzluk ve umut açısından insanlara baktığımız zaman iki gruba ayrılır. Allah'ın rahmetine ümit kesmeyenler, Allah'ın rahmetine ümit kesenler. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler, Zümer 53'te Allah'a ulaşmayı dileyenler, Zümer 54'te Allah'a yönelenler, Allah'a teslim olanlar, Enam 12'de, Enam 54'te ve Zümer 17'de Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama Allah'ın rahmetine ümit kesenler kimlerdir? Hicr 56'da delalette olanlar Allah'ın rahmetine ümit kesenlerdir. Ankebut 23'te Allah'ın ayetleri mülaki olmayı inkar edenler Allah'ın rahmetine ümit kesenlerdir. Kehf 105'te ameli boşa gidenler Allah'ın rahmetine ümit kesenlerdir. Görüyoruz ki Allah'ın rahmetine ümit kesenlerin işaretleri belli. Allah'a ulaşmayı dilememeleri sebebiyle Allah rahim esmasıyla tecelli etmez, onlara rahmetini göndermez. Ama Allah'ın rahmetini ümit kesmeyenler kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın rahim esmasıyla üzerine tecelli ettiği kişiler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
2: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek, Allah'ı sevmek, Allah için yaşamak, Allah için olmak, işte Allah-u Teala'nın adına mutluluk dediği şey bu muhtevayı taşır. İnsan olarak yaratılan herkes mutlu olmak hakkının sahibidir. Ama mutlu olmak bir bedelin ödenmesiyle mümkündür. Bedavadan mutluluk vermiyor Allah-u Teala. Bu bedel Allah-u Teala'yı sevmenin oluşturacağı daire içerisinde mutluluğun da oluşmasındaki en büyük hissedardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven kişi, Allah'ı zikreden kişidir. Allah kelimesinin ard arda tekrarı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bu sesli zikir veya diye sessiz zikir. Ama burada da zikir yapıldığı bellidir Allah kelimesi diye tekrar ediliyor. Bir de dudaklarınızı da kımıldatmadan tamamen içinizdeki sesinizle Allah'ı zikretmek söz konusudur.

Üçü de zikirdir. Allah-u Teala tarafından. Üçü de kabule şayandır. Önemli olan Allah'ı hatırlamanız, Allah kelimesini bu kelimeyi zikrederken duyduğunuz mutluluk ve huzurdur. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir bütün oluşturur insanlar. Ama siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Neden soruyoruz bunu? Çünkü Allah'a olan sevginizin yüzdesiyle mutluluğunuzun yüzdesi eşittir. Allah'ı seven kişi en çok seven, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Kim daim zikrin sahibi ise o Allah'ı en çok sevenlerin arasındadır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman gece uyurken zikirle uyur da sabah uyandığınızda hala zikrin iç dünyanızda devam ettiğini yaşarsanız o geceyi siz uykuda olsanız bile zikirle geçirmiş olduğunuz sonucuna ulaşırsınız. Allah Teala ne diyor? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön, ona ulaş. Öyleyse Allah-u Teala'yı zikretmek konunun temelini teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde muhtevaya baktığımız zaman orada bir dayanılmaz güzellik görüyoruz. Kim Allah ile hangi seviyede hemhal ise, onun da hangi seviyede bir ilişkinin standartlarını taşıyorsa, içindeyse, o seviyenin insanıdır. Herkese göre durum değişir. Ama zikrin 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarını teşkil ettiğini mutluluğunuzun ölçüsüyle paralel bir dizayn olarak her zaman değerlendirebilirsiniz. Hiç Allah'ı zikretmeyen bir insan, Allah ile ilişkisi olmayan bir insan hiçbir şekilde mutlu olamaz. Çünkü mutluluk mutlak surette nefsinizin afetlerinin yok olmasıyla paralel bir seyri takip eder. Onun için sevgili kardeşlerimiz Osmanlı'da zikir en büyük ibadetti. Osmanlı bu zikre verdiği önem sebebiyle bir cihan imparatorluğunu dünyadaki en adaletli imparatorluğu kurmuştur. Osmanlı gittiği her ülkeye adalet götürmüştür. Osmanlı gittiği her ülkeye sevgi götürmüştür. Onlar insanları severlerdi.
sevdikleri için onlara kötü davranamazlardı. Kötü davranamamaların arkasında zaten nefsindeki afetleri çok zikirle gelmiş olmalarındandı. Herkes ayrı bir tasavvuf dalında ama mutlaka tasavvuftandı. Ayrı ayrı tasavvuf grupları vardı ama herkes bir tanesine intisap ederdi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir toplumda Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu ülkelerdeki Hristiyanlar, Museviler, başka dinlerin sahibi insanlar varsa onlar aynı çatı altında mutlaka eşit şartlarda yaşarlardı. Osmanlı fethettiği ülkeleri onları sömürmek için değil, onlara İslam'ı ve adaleti anlatmak ve o ülkede yok olmuş olan adaleti yeniden yerleştirmek üzere bir hedefin sahibiydi Osmanlı. Bu hedef cihangirlik değildi. Ülkeleri fethedip bununla övülmek değildi. Ülkeleri fethedip o insanları da mutluluğa ulaştırmaktı. Çünkü işgal edilen Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilen bütün ülkelerde adalet tam olarak yerlerine oturmuştur. Ve Osmanlı'nın gelişini başka ülkelerin işgaliyle karşılaştıran o ülkenin halkı Osmanlı'ya sevginin ötesinde hayranlık duyardı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzeldi ki. Bu güzelliğin arkasında Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak yatardı. Sevgili kardeşlerim, Avrupa'da çok eserleri var Osmanlı'nın. Bu eserlere baktığımız zaman yapılan camilerin vücuda getirilen sistemlerin hep en güzelini oluşturduğunu görüyoruz. İnsanlığın mutlu olması için Osmanlı tarihi boyunca her şeyi gerçekleştirmiştir. Adalet için yaşamıştır. Ve onu sağlamıştır. İşte Osmanlı'nın torunu olmak, bu sebeple hepimiz için bir şereftir. Sevgili kardeşlerim, sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak, bu onca ülkeler arasında Osmanlı'ya has olan bir meziyetti. Arkasında da sadece Allah'a duyulan yakınlık söz konusuydu. Bir küçücük beylikten bir imparatorluğun
oluşması boşuna değil de cihan hakimiyeti yetenek ister. Cihan hakimiyeti her şeyden evvel adalet ister. Cihan hakimiyeti sevgi ister. Cihan hakimiyeti adalet ister. Bunların hepsi Osmanlı'nın idarecilerinde mevcuttu. Gittikleri yerlerde sayısız eserler bırakmışlardı. Şu anda bütün kervansaraylar, Avrupa içindeki bütün kervansaraylar Osmanlı'nın Avrupa'ya birer hediyesidir. Ne olmuş yani bu kervansaraylar yapılmışsa? Kervansaraylar insana hizmetin en güzel örneklerini teşkil eder. Orada bir süre 2-3 ay devam ederdi en az. Bir kervansaraya ulaşan herhangi bir kişinin hem atının hem de kendisinin yiyecekleri karşılıksız olarak onlara ikram edilirdi. O çevrede mutlaka bunun gelirini karşılayacak olan, giderini karşılayacak olan zeytinlikler, gelir kaynakları mevcuttu. Bir taraftan zeytinliklerden zeytinler toplanır, satılır. Oradan gelen gelirle oraya gelene kim olduğu sorulmaksızın belli bir süre orada kalması en güzel ikramlarla mümkün kılınırdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı insan sevgisinin bütününe sahipti. Allah'ı seven insanı sever. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dünyada dürüstlüğün en üst boyutlarda sahibi olarak tanınır. Her zaman aynı şeyler söz konusudur. İnsanlar Allah'a ne kadar yakınsa, onlardan başka insanlara ulaşan güzellikler o kadar artar. Osmanlı'nın muhtevasında başka başka tasavvuf kollarının arada küçük farklılıklar olmasına rağmen insanları gerçek mutluluğa ulaştıracak olan bütün şartlara ihtiva ettiğini görüyoruz. Her tasavvuf kolu aynı ideallerin sahibiydi. Hedefleri insanları Allah yolunda mutlu kılmaktı. Başka bir yolda mutlu olmanın imkansız olduğunu Osmanlı çok iyi biliyordu. Sevgili kardeşlerim ve Osmanlı tarihi boyunca bu hep gerçekleşti. Her şeyin en güzel olduğu ortamda Osmanlı çınarı en sağlam devlet standartlarını oluşturdu.
adaletin, hakkın bütün boyutlarıyla gerçekleştiği bir dünya nizamı. Bütün bunların oluşmasındaki bağlayıcı faktör ise sevgiydi. Her şey o sevgi çemberinin içerisinde gerçekleşirdi. Sevgili kardeşlerim, her padişahın mutlaka çocukluktan itibaren bir lalası, Allah'ın bir ermiş kişisi mutlak olarak mevcuttu. İşte Fatih Sultan Mehmet babasına soruyor. Sen padişahı alem değil misin? Babası diyor ki öyleyim. Öyleyse diyor, bu diyor beni ne diye dövüyor? Akşemseddin'i gösterip, onun lalası Akşemseddin, terbiyecisi. Babası diyor ki, beni de döverdi diyor. Sevgili kardeşlerim, öyle bir nizam ki, sadece hayranlık uyandırabilir. Burada her şeyi yerine yerine oturttuğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet'in nasıl olup da daha 21 yaşındayken Hristiyanlığın bir bölümüyle Müslümanlığı birleştirebildiği, kontrol altına alabildiğini görüyoruz. Eğer zehirlenmeseydi, geçebilseydi mutlaka Kızılelma'ya yani Roma'ya ulaşacaktı. O zaman Katolikleri de devrinin içine alacaktı. Böylece Katolikler, Protestanlar ve İslam alemi bir bütün oluşturacaktı. Fatih Sultan Mehmet bunu yapacağı kesin olarak bilindiği için zehirlenerek öldürüldü. Şehit edildi demek daha doğru. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde ceddinize lazım gelen şekilde dikkatle onları çok iyi inceleyerek bakın. İnceledikçe hayranlığınız büyüyecektir. Biz Osmanlı'ya hayranız. Hamdolsun ki tam bir Osmanlıyız. Yani ilk beylikten başlayarak sonuna kadar gelen bütün devirlerde bizim ceddimiz orada mevcut olmuştur. Öyleyse Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Osmanlı'nın başından bugüne kadar gelen kuruluşu anından, Osmanlı'nın varlığı anından bugüne kadar gelen bütün zaman parçaları içinde soyumuzun kimler olduğu bir de soy kütüğüyle kesinleşmiş bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten bir muradımız var. Biz Allah için yaşarız. Ve Allah için ölürüz.
şeytanın karşımıza çıkarabileceği bütün güçlükler bizim için bir şey ifade etmez. Rabbimizi biliriz. Rabbimize hayranız. Bu aşık olmanın çok ötesinde bir olay. Biz bir hiçiz. Sadece Allah için yaşarız. Hiçliğimizi de çok iyi idrak etmiş durumdayız. Ne isterse Allah Teala bize yaptırır. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için hizmet etmek, Allah için insanlara Allah'ı öğretmek, onunla vazifeliyiz. Hamd ederiz, şükrederiz. Allah Teala bize tasavvuf terbiyesini aldırdı. Tasavvufa dahil etti. Ve onu yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, dünyada birçok ırk yaşamakta. Hiçbirine karşı bir kin duymayız. İnsanları sevmeyi öğretti Allah Teala bize. Ne deniyordu? Yaratılanı seveniz, yaratandan ötürü. Biz de herkese karşı sevgi besleriz. Bir düşmanlık olmadıkça, bize bir düşmanlık olmadıkça bizim kimseye düşman olmamız mümkün değildir. Bize düşman olanları da sevmeyi öğretti Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bir insanın hayat standartlarının en güzelinin o olduğunu düşünüyorum. İnsanın Allah için yaşaması. Bu, başkaları için yaşamayı da muhtevasına alan bir müessesedir. Öyleyse bu istikamette her şey yapılmalıdır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanlara mutluluk vermek olmalıdır. Başka insanları mutlu kılmaya çalışmalısınız. Mir Vakfı'nın kuruluşundaki gaye budur. Hep bunları söyleriz, bunları anlatırız. İnsanları sevgi çatısı altında birleştirmek temel hedefimiz. Düşmanlık çatısı altında ayırmak değil, sevgi çatısı altında birleştirmek. Öyleyse sevgi varken insanların mutluluğu, huzur içinde yaşaması varken neden sevgisizlik, neden düşmanlık ve onun arkasından tabiatıyla gelecek olan mutsuzluk? Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz için yetecek bir dünya var. Bu dünyada, bu devirde yaşamayı Allah Teala bize nasip kılmış. Öyleyse hedefimiz etrafımıza mutluluk taşımak olmalı.
Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? İnsanların mutluluğu için yaşasanız. Her vesileyle acaba kime, nasıl, ne yapabilirim ki onları mutlu edeyim diye düşünmek asli unsur olmalı. İnsan en çok mutluluğu başkalarını mutlu ettiği zaman yaşar. Dikkat edin, etrafınızda birçok insan vardır. Her birine ulaştırdığınız mutluluk kadar Allah Teala size de mutluluk verir. Öyleyse herkesi mutlu etmeye çalışan bir insan, kimleri mutlu edebildiyse onların her birinin mutluluğunun toplamı kadar mutluluk yaşar. Bu karşılıklı Allah Teala'nın bir ihsanıdır, nimetidir, hediyesidir. Kim kime iyilik yaparsa Allah da onun karşılığını mutlaka öder. İşte mutluluk başka insanları mutlu etmekten geçen çok sağlam bir dünya nimetidir. Neden bu nimeti yaşamak varken kin, kıskançlık, haset, Allah'a isyan içerisinde insanlar birbirine düşman oluyor, birbirinin malını çalıyor, hatta birbirlerini öldürüyorlar? Sevgili kardeşlerim, işte Allah'tan uzak büyüyen insanlar bu hataları her zaman yapacaklardır. Onun için çocuklarınızı Allah sevgisiyle yetiştirmelisiniz. Onlara sevgiyi öğretmelisiniz. Allah'ın yolunda öğretilen şey sevgidir. Bu yolun dışında ise sadece nefret öğretilir. Sevgili kardeşlerim, Hristiyanlığı incelediğiniz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görürsünüz. Delilleri elimizde. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a ulaşması, nefsin Allah'a, fizik vücudun Allah'a kul olması, nefsin Allah'a kul olması, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 7 tane safa. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. 4 tane de teslim. Sonuç mu? Sonuç 7 safa ve 4 tane teslimden oluşuyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın koyduğu bu dizayn içerisinde insanların bir sevgi sahanı içinde başka insanlara yaklaşması söz konusu olmalıdır. Eğer severseniz sevilirsiniz. Neden sevilmiyorum diye düşünenler varsa şu anda bizi dinlerken, çünkü siz başka insanları, iki tane alternatif var. Ya sevmiyorsunuz veya seviyorsunuz ama sevginizi onlara gösteremiyorsunuz. Başkalarının iyiliği için, başkalarının huzuru için, başkalarının mutluluğu için yaşayan bütün insanlar hep etrafındaki insanlarla ilişkilidir. Onlara nasıl yardım edebilirim diye bir sağlam düşüncenin arkasından koşarlar. Onların herkes dostudur. Ve onlar herkese dosttur. Hiç düşmanları olmaz mı? Olur. Ama onlar ancak Allah'ı tanımayanlardır. Şeytanla ilişkileri Allah'tan çok daha yakın olanlardır.
Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, düşünün bir defa bize ne kaybettirir ki? Madem ki Allah'ın kanunu sevenin sevilmesi, öyleyse sevginin hissettirilmesinde büyük fayda var. Ve başka kalpler onları sevdikçe sevdiğinizi bütün konuşmalarınızda, münasebetlerinizde ispat ettikçe daha çok, daha çok, daha çok sevildiğinizi göreceksiniz. Ve siz de onlar sizi sevmeye başladıktan sonra daha çok onları seveceksiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. İşte sizin için her türlü kötülüğü düşünebilen insanları da sevebiliyor musunuz? Onları bir düşman gibi görmemeyi Allah size nasip ediyor mu? Sevgili kardeşlerim, hesaplar İnsanla insan arasında görülmez. Hesaplar insanla Allah arasında görülür. Öyleyse herkes şu dünya hayatını yaşarken başkalarına karşı davranışlarında hangi yanlışları yaparlarsa onların hesaplarını Allah'a vermek mecburiyetindeler. İkinci bir alternatif yok. Çünkü sistem otomatik çalışır. Her kötülük yapan insan mutlaka derecat kaybeder. Her iyilik yapan insan mutlaka derecat kazanır. Allah'ın emirlerini yerine getirilmesi derecat kazanmak olduğu gibi yasaklarının yapılmaması da insana derecat kazandırır. Öyleyse her cepheden ya Allah ile olacaksınız, Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz, yasakları işlemeyeceksiniz. Veya şeytan için Allah'ın emirlerini yerine getirmeyeceksiniz, yasakları da işleyeceksiniz. Bu sohbeti dinleyen bütün kardeşlerimizin Allah için olması söz konusudur. Eğer bizim gerçekten kardeşimizse, evladımızsa, o bu anlattıklarımızın künhüne varmıştır. Ve de bu muhtevada yaşamaktadır. Sevgili kardeşlerim, başka bir alanda mutluluğu kimse yaşayamaz. Allah'ın emirlerine itaat, yasaklarına riayet etmedikçe, hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Allah herkesin mutlu olmasını hedef aldığı için bütün insanların o hedefe ulaşacak şekilde Tevrat'ı indirmiş. O hedefe ulaşacak şekilde İncil'i indirmiş. O hedefe ulaşacak şekilde Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. İncelediğimiz zaman Tevrat'ta da İncil'de de, Kur'an'da da 7 safa ve 4 teslimi bütün özellikleriyle tespit ettik. Hiç kimse bunlar Tevrat'ta yoktur, bunlar İncil'de yoktur, bunlar Kur'an-ı Kerim'de yoktur diyemez. Bütün bilgiler, ispat vasıtaları elimizde. Burada bulunduğumuz çevrede, Norfolk'ta kardeşlerimizin 500'den fazla, zaten hepsi o kadar, bütün kiliseleri ve sinagogları dolaşarak ulaştıkları sonuç, 7 safa ve 4 teslimin onların kendi dinlerinde de ayrı dinler zannettikleri, kendi dinlerinde de mevcut olduğunu
onları ispatıyla gerçekleşmiştir. Burada, Norfolk'ta İslam, Hristiyan ve Musevi dinlerinin bütün mensuplarına birer birer ulaşıldı ve hepsi 7 safı ve 4 teslimin kendi dinlerinde de mevcut olduğunu gördüler. Ve de hepsi 7 safı ve 4 teslime sarıldılar. Ne oldu? Burada Norfolk'ta bir sulh ve sükun kuruldu. İşte sevgili kardeşlerim, o sulh ve sükunun arkasında kardeşlerimizin gayretleri var. Ve Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil, 7 safa ve 4 teslimi son derece açık bir biçimde ihtiva ediyor. Her din konusunda o konunun, o dinin sahiplerine kendi kitaplarından 7 safa ve 4 teslimin ispatı söz konusu oldu. Sonuç muhteşem. Bir dostluk hem Musevilerle hem Hristiyanlarla İslam arasında kurulmuş durumda. Öyleyse Allah-u Teala'ya neden bu kadar çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz? İşte üzerimize düşen vazife buydu. Türkiye'den gelen kardeşlerimiz bu konuda büyük fedakarlıklarla çalıştılar. Buradaki kardeşlerimizle birlikte ve çok kısa bir zaman devresi içinde mevcut bütün kiliseleri ve Musevilerin ibadet yerlerini dolaşarak hepsiyle ayrı ayrı antat kaldılar. Başardılar. Dünya sulhünün ilk adımı burada atıldı. Bu bütün dünyaya bu konunun ulaşması için bir başlangıç noktasıdır. Neticede fizik standartlarda görüldü ki, evet dinler yoktur, sadece Hazreti İbrahim'in halif dini vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

iyi olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemekti. Şimdi bu ikinci konu. Mümin olmak. İnsanlar Allah'a inanıyorlar ve kendilerini mümin kabul ediyorlar. Aslında haklılar mı? Haklılar tabii. Çünkü lügat manası itibariyle iman, inanç demek. Mümin de imanı olan, imanın sahibi olan kişi demek. Yani inanan, Allah'a inanan kişi demek. Öyleyse mümin, Allah'a inananların Kur'an'daki adıdır. Doğru. Peki Allah-u Teala müminleri, müminler ve hak müminler olarak ikiye ayırmış mı? Ayırdıysa acaba neden ayırmış? İşte burada mümin kavramı, eğer lügat manası itibariyle alırsanız Allah'a inanan herkesi kapsamına alır. Ama bu inananlardan bir kısmı cennete girebilir, bir kısmı giremez. Bir kısmı Allah'a inanmasına rağmen onların gideceği yer cehennemdir. İşte Kur'an'dan kopan hak mümin kavramı, yani cennete gidecek olan müminler kavramı, burada bu konuşmayla sizlere takdim edilecektir. Kur'an'da bir inanan manasına mümin kelimesi kullanılıyor. Kur'an'da yüzlerce defa geçer. Ama cennete girecek olan müminler Allah'a inanan müminlerin ötesinde olan müminlerdir. Allah'a inanan müminlerden her kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar Allah'ın cennetine girebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. İşte Allah-u Teala Enfal suresinin ikinci ayet-i kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim İnnemel müminin ellezine izâ zükürallâhi vecilet kulübühüm. Onlar öyle müminlerdir ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Yani kendilerine cezbe gelir. Böyle bir sallantı geçirirler. Allah-u Teala tarafından vücutları şiddetle sarsılır. اِذَا تُولِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُ Ve onlara onun Allah'ın ayetleri tilavet edildiği zaman, okunduğu zaman zâdet tüm imanen, imanları artar. Ve عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Ve onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Öyleyse dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse cezbe sahibi olamaz. Hiç kimsenin kalbine Allah-u Teala cezbe vermez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İslam alemi cezbeyi almıştır. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cezbeyi nereden almıştır? Cebrail aleyhisselam'dan almıştır. Hepiniz biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına gelinceye kadar 30 yaşından itibaren buna başlamıştır. Her sene Nur Dağı'ndaki

Hira Dağı'ndaki, affedersiniz, Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na çekilirdi. Ve orada 30 gün, bazı yıllarda 40 gün dünyadan elini eteğini çeker, yanına sadece kuru ekmekle su alır ve orada geçirirdi günlerini. Gece gündüz yalnız kalırdı. Allah'la bir olurdu. İşte 40 yaşına bastığı yılda aynı şeyi yapmak üzere Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'ndaydı. Bir gün ansızın karşısında bembeyaz elbiselerle birisini gördü. İnsan şeklinde temessül eden Cebrail aleyhisselamdı bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım attı. İkra dedi, oku. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği gibi ümmiydi, okuma yazma bilmiyordu. Açık olarak dedi ki, ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam ikinci adımını attı ve yine ikra dedi, oku. Aynı cevabı aldı, ben okuma yazma bilmiyorum. Ümmiyim. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sımsıkı kavradı ve ikra bi ismi rabbike dedi. Allah'ın ismiyle oku dedi. Ve tam onun söylediği sırada Allah-u Teala'dan Cebrail aleyhisselam'a şiddetli bir cezbe geldi. Kollarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de sarmış olduğu için ikisi birden şiddetle sarsıldılar. Ard arda cezbeler geldi Cebrail aleyhisselama. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı cereyanı o da yaşadı. Öyle yaşadı ki hayatında ilk defa böyle bir şey vücut buluyordu. Ve ona çok şiddetli gelmişti. Oraya yığıldı. Cebrail aleyhisselam onunla meşgul oldu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örtülere büründü. İşte bu cezbeydi. Allah Cebrail aleyhisselama cezbeyi gönderdi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan cezbeyi aldı Cebrail aleyhisselamdan. Ey örtülere bürünen peygamber ayet-i kerimesi de bu cezbe olayından sonra geldi. Sonra ne mi oldu? Sonra bütün sahabe cezbeli oldu. Sahabenin büyük bir kısmı, hepsi olmadılar. Ne olur cezbeli olursa? Cezbeli olmak demek Allah-u Teala'nın iman konusundaki, tahkiki iman konusundaki ilk adımına sahip olmak demek. Sizin dışınızdaki bir kuvvet sizi şiddetle sarsıyor. Biliyorsunuz ki bunun müsebbibi siz değilsiniz. Bunun müsebbibi Allah. Şiddetle sarsıyor. İşte Cebrail aleyhisselamdaki o sarsıntı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçtikten sonra sahabe onun elini öpüp de ona sarıldığı zaman cezbe bütün sahabeye birer birer geçmeye başladı. Sahabenin %100'ü cezbeli miydi? Hayır, %100'ü cezbeli değildi. Ama büyük kısmı cezbeliydi. Ve cezbe onlar için bir şerefti. Peygamberleri gibi cezbe sahibi olmak, Allah'ın tahkiki imanının birincisine sahip olmak demekti. Biliyorlardı ki onların elinde olmayarak Allah'tan gelen bir cereyan onları Allah diledikçe şiddetle sarsıyordu. Bununla müftehirdiler. Bununla huzur duyuyorlardı. Şimdi Allah Teala burada vecilet kulübühüm diyor. Kalpleri titrer diyor. Kalbin titremesi bütün vücudu birden gördüğünüz gibi titretiyor. Ve Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını arttırır diyor. Cezbe de onların imanlarını arttırıyordu. Çünkü kendilerinin dışında bir kuvvetin Allah'ın onları şiddetle sarstığını hissediyorlardı. Ve Rablerine daha çok
tevekkül ediyorlardı. Allah-u Teala'nın kendilerini sarstığını biliyorlardı. Ve bu onlara güç veriyordu, kuvvet veriyordu, cesaret veriyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Muhammed'in hemen arkasından dört tane halife geldi. İşte Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Hazreti Ali görevi aldığı zaman ilk kıldırdığı namazda sahabeye dönüp şunları söyledi. Ey benim sevgili kardeşlerim, sizlere ne oldu? Bundan senelerce evvel sizinle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında namaz kıldığımızda sizin cezbenizden bu mescidin tavanının sarsıldığını hatırlıyorum. Sizlere ne oldu ki cezbeniz böylesine kayboldu diye Hazreti Ali söylüyor. İşte kalbin titremesi ve cüret kulübüyüm ifadesi bu olayı oluşturur. Enfal suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine yukuminus salate mimma rezaknahum yunfikun." Onlar namazı ikame ederler, namazı kılarlar ve onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler diyor. Gene sahabeden bahsediyor. Ama bütün zamanlarda insanlar bu vasıftalarsa aynı şeyleri onlar için de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah-u Teala kaydettirmiş. Ve Enfal suresinin 4. ayet-i kerimesi: "Ülâike hümül müminûne." Onlar ki müminlerdir, hakka. Hak müminlerdir diyor. Onlar hak müminlerdir. "Lehüm derecatün inde rabbihim." Onlar için Rablerinin indinde dereceler vardır. "Ve mağfiretün." Ve mağfiret vardır. Yani günahların sevaba çevrilmesi. "Ve rızkun kerim." Onlar için kerim bir rızık vardır. İşte sevgili kardeşlerim, hak müminler. Onlar hak müminlerdi. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir şekilde çıkıyor. Acaba Allah-u Teala hak mümin deyince bu standartlarda neyi kastediyor? Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de

Ey amenü olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Daha sonra da o günahlarınızı sevaba çevirsin. Burada Allah Teala'nın henüz Allah'ın günahlarını örtmediği insanlardan bahsetmesi söz konusu. Allah'a milaki olmayı dileyen kişinin Allah Teala günahlarını örter. Anlıyoruz ki burada kullanılan mümin tabiri, amin olma tabiri henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişilere ait. Allah'a ulaşmayı dileyecekler ki Allah onların günahlarını örtsün ve takva sahibi kılsın. Şimdi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek mi kişiyi takva sahibi kılar? Ona bakalım beraberce. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin."

Allah'a mülaki olmayı dine. Allah'a münib ol. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi ol. Demek ki sadece Allah'a mülaki olmayı dileyerek takva sahibi olabiliriz. Bedavadan takva sahibi olmak mümkün değil. Bu takva göreceğiz ki kişiyi kurtuluşa ulaştıracak olan takvadır. Çünkü ayet-i kerimenin arkasında Allah Teala diyor ki: "Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır." Kur'an-ı Kerim şirkte olanların girecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Öyleyse o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ifadesi ne zaman olmayacak kişi sadece Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman gizli şirkten kurtulacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği açık. Diyor ki ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Böyle bir şey benim ümmetim için geçerli değil, hiçbir zaman oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum diyor. Gizli şirkten korkuyor. Öyleyse Allah-u Teala ile insanlar arasındaki ilişkide Allah'ın ortaya koyduğu bir gerçek var. Müşrikler, şirktekiler, onların gidecekleri yer cehennemdir. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi takva sahibi oluyor ve şirkten kurtuluyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeseydi o kişi takva sahibi olamayacaktı. Gideceği yer cehennem olacaktı. Şirkte kalacaktı, cehennem olacaktı gideceği yer. Öyleyse bu birinci takvadır, ilk takvadır. Allah Teala bu surenin 29. ayet-i kerimesinde "Ey amin olanlar" diyor, "Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün." Takva sahibi olabilmesi için kişinin mutlaka Allah'a mülaki olmayı dinlemesi lazım. İlk takva bu. Orada takva sahibi olmayan bir mümine sesleniyor Allah Teala. Kişi Allah'a inanıyor ama takva sahibi değil. Takva sahibi olması isteniyor ki cehennemden kurtulsun. Şimdi beraberce bu takva sahibi olma müessesesinin ötesine bakalım beraberce. Allah'a karşı takva sahibi olmak. Nereye bakıyoruz? Yunus suresinin 2 ayet-i kerimesine bakıyoruz. Üç ayet-i kerimesine 62, 63, 64. Allah Teala buyuruyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra ve beşir. Lehumul büşra fi'l hayatet dünya ve fi'l ahireti." diyor Allah Teala.
O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yok? Cehennem korkusu yok. Onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Onlar amene olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte bu üç ayet takva sahibi olan bir amenü olan kişiden bahsediyor. Kişi amenüdür ama takva sahibi olacak olmuş bir amenü olan kişidir. Eğer birinci amenü seviyesinde olsaydı, yani o kişi iman etmişti Allah-u Teala'ya ama takva sahibi olmamıştı. Takva sahibi olmadığı bir noktada kişi. Takva sahibi değil ama inanıyor Allah-u Teala'ya. Ona da amin ediyor Allah-u Teala. Öyleyse iki tür amin olan kişi var. İman eden kişi var. Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Onlar henüz takva sahibi olamamış olan amin olanlar. İkincisi Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlar. İşte Yunus 62, 63, 64'te Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlardan bahsediyor. Onlar da iman edenler olarak, diğerleri de iman edenler olarak geçiyor. Ama sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin hem dünya saadetleri garantiliyor Allah Teala tarafından hem de ahiret saadetleri, gidecekleri yerin cennet olduğu kesin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hak mümin demek, Allah'a inandıktan başka, Allah'a mülaki olmayı dileyen, bu standartlarda amin olan birisi olmak demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce defa mümin kelimesi kullanılıyor. Allah'ın cennetine girecek olanların müminler olduğu söyleniyor. İşte bu insanlardan Allah Teala Rum Suresi'nin 31 ve 32. ayetlerinde Allah'a ulaşmayı dileyerek amin olanlardan bahsediyor. Onların takva sahibi olduğundan bahsediyor. Amin oldukları takdirde Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde takva sahibi olduklarından bahsediyor. Yani ondan evvel takva sahibi değiller. Çünkü gidecekleri yer cehennem. Çünkü müşrikler. Peki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi ne söylüyor acaba? Sebe 20'de Allah Teala diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bu ayeti kerime ile Rum suresinin
30 ve 31 ve 32. ayetlerini birleştirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Fırkalara ayrılanların müşrikler olduğunu görüyoruz. Fırkalara ayrılanların takva sahibi olmadıklarını görüyoruz. Sebe 20'de ise fırkalara ayrılmış olanların şeytanın kulu olduğunu görüyoruz. Bu şeytanın kulu olanlar, tağutun kulu olanlar Allah-u Teala tarafından açık bir şekilde anlatılıyor. Tağutun kulu olmak. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vellezîne eştenebu tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibadî. Sahabe için diyor ki onlar tâguta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a münip oldular. Ve enibu diyor Allah Teala Allah'a münip oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor ve benim kulum oldular diyor. Bütün insanlar başlangıçta şeytanın kuludur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın kulu olmaktan kurtulur. Allah'ın kulu olur. İşte bir taraftan Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ona göre insanlar başlangıçta şeytanın kulu, Allah'a ulaşmayı diliyorlar, Allah'ın kulu oluyorlar. Diğer taraftan Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin ancak takva sahibi olduğu, ki mutlaka takva sahipleri Allah'ın cennetine girerler ve cenneti kazandığı, ama takva sahibi olmayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduklarını ifade ediyor Allah Teala ve onların fırkalara ayrıldıklarını söylüyor. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde bir müminler grubu var. Müminler fırkası, bir de geri kalan bütün fırkalar. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde de bir takva sahibi olanlar, bir de onun dışındaki bütün fırkalar. Her ikisinde de takva sahipleri Allah'ın cennetine girerler. Gördük ki onların korkuları yoktur. Çünkü gidecekleri yer cennettir. Takva sahipleri. Bu takva sahiplerinin ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesindeki ayrım, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan bütün fırkalar, onların gidecekleri yer cehennem. O fırkalar, Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde fırkalara ayrılanlardır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde takva sahibi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler. Öyleyse mümin kelimesi burada açık bir şekilde sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kapsıyor. Eğer olay buysa sevgili kardeşlerim, sadece müminler söz konusuysa, o zaman mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman iki çeşit müminin çok güzel bir şekilde ayrıldığını görüyoruz. Hak müminler, cezbe sahipleri, ama cezbesiz de olabilirler. O çok önemli bir faktör değil.
Sahabenin de bir kısmı cezbesizdi. Ama mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyip de dilemeyen fırkalara ayrılanlardan dışarıda kalanlar. İşte onlar hak müminler. Açık açık Allah Teala Rum 31 ve 32'de de fırkalara ayrılanlardan ve bir tek fırkadan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Onlar takva sahibi. Onlar cennete gidecek. Geri kalan bütün fırkalar şirkte gidecekler ya cehennem. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka o Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşmayı dileyen müminler olanlar ve onun dışındaki bütün fırkalar tağuta kul olanlar. Onların hepsinin gideceği yer cehennem. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala her şeyi son derece açık bir biçimde dizayn etmiş, ortaya koymuş. Takva sahibi olmak bir insan için gerçekten cehennemden kurtuluştur. Cennete sadece takva sahipleri gider. Takva sahibi olmanın da ilk aşaması mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişinin takva sahibi olması mümkün değildir. Öyleyse bir Allah-u Teala'nın mümin kelimesini kullanarak kastettiği insanlar var. Bir de mümin kelimesini kullanarak kastettiği ikinci grup insanlar var. İkisine de mümin kelimesini kullanmış Allah-u Teala. Ama Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde geçen müminler, bir tek fırkayı oluşturan müminler, cennete gidecek olan müminler, müminlerin dışında kalan herkes, o 72 fırkaya ayrılanlar, hepsinin gideceği yer cehennem, onlar kafirler olarak değerlendiriliyor. Diğerleri tek tek fırka müminse, geri kalan bütün fırkaların kafir olduğu kesin. Veya inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu kesin. İsimleri ne olursa olsun o önemli değil ama Allah Teala cennete girecek olan müminleri hak müminler olarak vasıflandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın ortaya koyduğu tabloda müminler için iki sayfa açılmış gibi. Bir, müminler var. Yani Allah'a inananlar var. Ama onlar Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremeyecek olan müminler. Hele hele cehennemde bir süre kaldıktan sonra cennete gireceğiz tarzındaki biz müminiz, Allah'a inanıyoruz müminiz. Öyleyse cehenneme gireceğiz. Bir süre Allah Teala bizi leblebi gibi kavuracak. Ondan sonra oradan çıkaracağız. Allah'ın cennetine gideceğiz tarzında. Bir inancın sahibi olan hiç kimse şunu kesinlikle bilsin ki Allah'ın cennetine asla giremez. Kur'an-ı Kerim'de cehenneme cezalandırılmak kastıyla giren bir insanın oradan çıkıp da cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün kılınmamış. Hiçbir ayet yok bu konuda. Cehenneme giren bir insanın cehenneme girdikten sonra oradan çıkacağına ve cennete gideceğine dair hiçbir ayet-i kerime yok. Ama cehenneme girenin cehennemden asla çıkamayacağına dair tam 29 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bu da müminler de mümin olmayanları ayıran son derece kesin bir ölçü. Çünkü cennete sadece hak müminler girerler.
Allah'a mülaki olmayı dileyen hak müminler. Öyleyse ayetler birleştirildiği zaman vazgeçilmez bir sonuç çıkıyor ortaya. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler mümindir. İşte bir ayet-i kerime daha, Bakara 257. Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen nuri ile zulumati. Diyor ki Allah Teala, Allah amenu olanların asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dileyen amenu olanların, müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne olur? Bu kişiler mürşitlerine ulaşır. Nefslerinin kalbi nurla dolmaya başlar. Ve %51 nura ulaştıkları zaman da ruhları Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Allah onları ulaştırdığı için o ifadeyi kullanıyor. Allah onları zulmetten nura çıkarır diyor. Çünkü buraya kadar Allah-u Teala'nın garantisinde. Ama kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar tağutun dostlarıdır diyor. Öyleyse bu müminlerin yanında Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirler var. Kimdi kafirler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostları. Bir defa daha söyleyelim mi ayet-i kerimeyi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَهُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدَهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لِهْمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. O sahabe için Allah Teala diyor ki, onlar tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte bu iki ayet arasındaki ilişki kurulduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun kulu oldukları, dileyenlerin ise Allah'ın kulu oldukları açık ve kesin bir şekilde çıkıyor ortaya. Orada da küfür ve mümin olmak açısından almış Allah Teala konuyu. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor orada. Onlar ki kafirlerdir deyince, çünkü Allah amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkarır ifadesi var. Onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman nefslerinin kalbinin yarısından fazlası nurla doluyor. Onlar bu sebeple zulmetten nura ulaştırılanlar. Diğer taraftan ikinci grup arkadan geliyor. Onlar ki kafirlerdir, onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür diyor. Adları kafirler. İşte adlarına Allah-u Teala kafir demiş veya mümin demiş ama kişi hak mümin değil. Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O kişinin Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse Kur'an kavramlarını ait olduğu standartlarda yerli yerine Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu standartlarda kullanmak mecburiyetindeyiz. Müminlerden sadece hak müminler, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen müminler, onlar ancak hak müminlerdir. Onların da gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Diğerlerinin Allah'a inanıyor diye cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Boş hayallerle kimse kendini aldatmasın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi küfürdedir. Gideceği yer cehennemdir. O kişi mümin kabul edilmiyor. Allah-u Teala tarafından hak mümin kabul edilmiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, farklılığı iyice anladığınıza inanıyoruz.
Mümin kelimesi Allah'a inanmak istikametinde Allah'a inanan herkes için kullanılabilir. Ama bu müminlerden sadece hak mümin olanlar, Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hak mümindir. Sadece onlar cennete girebilirler ve ebediyen cennette kalırlar. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

en zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup huzurunda toplanma O'nadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız. Huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler.
De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir? Yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler. Sizin hanginiz meftun, şaşkın? Muhakkak ki senin Rabbin, o kim kendi yolundan saptı çok iyi bilir ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir
ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde, o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selametteyken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kâri'ayı, korkunç olayı, Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah onu, fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Artık onlara ait bir bakiye

ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa büyük olay vuku bulmuştur ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi sonundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün onun burada yakın bir dostu yoktur. Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır, gördüğünüz şeylere yemin ederim. Ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz sizden içinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'aric, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar atılmış renk

rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler, günahkar olan izin günü azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler, şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün, sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu, onların vaad olundukları gündür. Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim.
Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve o sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler. Sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma, zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, dedi. Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma. Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar.
Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk. O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap, ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi, yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan, Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman, artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az, yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaad olunduğunuz şey yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah gaybı bilendir. Fakat o gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah, onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki, Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah, onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir. Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun
gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt veya onu daha arttır ve Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut. Ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve Sekar'ın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sekar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz ateş ehlini, cehennem bekçilerini meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve o
insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye and olsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha and olsun. Muhakkak ki o cehennem gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi sekarın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyamet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Hayır, insan önündeki zamanı fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman ve ay karardığı zaman ve güneş ve ay birleştirildiği zaman. İzin günü insan firar edilecek yer nerede diyecek. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer, senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir. Ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni dünya hayatını seviyorsunuz. Ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan. Ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o, dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü,
sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır. Sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halk etti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler şükreden olur ya da Allah'a ulaşmayı dilemez küfreden olur. Muhakkak ki biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler. Ve şerri her yere yayılan günden korkarlar. Ve sevdiği taamı, yemeği, miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş, şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik.
Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar, umursamıyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere andolsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere andolsun. Dağıtıp yayanlara andolsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara andolsun. Ve de zikri ilka edenlere andolsun. Bu yeminler, özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek, sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline.
Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki. Yavrum. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyor. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürdüysen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesal ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'ın huzurunda hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Konumuz bu, Kur'an tefsiri. Bir defa daha Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. Lafzi anlatımlarda başkalarından bir farkımız olmaz. O muhtevada biz söz sahibi değiliz. Ama söz konusu olan Kur'an'ın ruhuysa, o zaman Allah mutlaka bize yardım eder. Allah'tan öğrendiğimizi sizlere ulaştırırız. Bu sebeple söylediklerimiz, normal tefsir yapanların, 12 usulde tefsir yapanların her birinin ulaşabildiği sonuçta mutlaka daha ötedir. Ayet, Zuhruf suresinin 67. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. El ehlil la'u yevme izin ba'duhum li ba'din. Adûvün illel muttakîn. El ehillâ'u halil olanlar, samimi dostlar. Allah Hazreti İbrahim'i halili yaptı diyor Allah Teala. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde. Dostu yaptı manasına. Yevme izin günü. Badühüm onların bir kısmı, libadin bir kısmına, adüvün düşman. İlla ancak den başka hariç el muttakin takva sahipleri. İzin günü takva sahipleri hariç samimi dostlar birbirine düşmandır. Kıyamet günden bahsediyor Allah Teala. Samimi dost olduklarını bu dünyada iddia eden, cehenneme gidecek olanlar o gün birbirine düşman olurlar. Neden? İki tarafta diğerinin kendisini cehenneme sürüklemekte, ona arka çıktığı kanısındadırlar. Bir suçlu ararlar. Kendileri cehenneme gidecekken cehenneme gitmelerine sebebiyet veren bir suçlu ararlar. Metaller olan birisini. Ama öyle birisini bulsalar da bulmasalar da bu onları cehenneme gitmekten kurtaramaz sevgili kardeşlerim. O gün cehenneme giden kişiler mutlaka iki gruba ayrılacaklardır. Bir, üstün olanlar, diğerlerine tesir ederek onları Allah'ın yolundan men edenler. İki, onlara inanarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İki tarafta birbirini suçlayacaklardır ama neticede hiçbir şey değişmeyecektir. Ve 68. ayet-i kerime Zuhruf suresi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi la haffün aley kumul yevme ve la entüm tahzenûn. Ya ibadi, ey kullarım,
La yoktur olmaz hafün korku. Aleyküm sizin üzerinize, size eleyemi o gün. Ve la ve yoktur olmaz entüm siz tahsünün. Siz mahzun olursunuz.

Ey kullarım, o gün size korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. Bakın işaret bir defa daha cennet olarak geliyor. O gün Allah'ın kullarına korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Bu ayetin muhtevasına baktığımız zaman Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet kerimelerini mutlaka devreye sokmak durumundayız. Diyor ki Allah Teala orada ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Burada da la hafun aleykümül yevme, yani o gün sizin için bir korku yoktur sizin üzerine, ve la entüm tahsünün, siz mahzun olacak da değilsiniz. Mahzun da olmayacaksınız. Allah Teala orada da öyle söylüyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Burada sadece izin günündeki, kıyamet günündeki muhtevaya işaret ediliyor. Aslında izin günü gene iki gün olarak çıkıyor karşımıza. İzin günü bir kıyamet günüdür. Başlangıçta herkes mutlaka cehenneme girecektir. Kıyamet günü diyor Allah Teala Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesinde, sizin aranızdan cehenneme gitmeyecek hiç kimse yoktur. Sonra diyor, yani aynı gün biz diyor cennete girecekleri oradan çıkartacağız diyor. Kıyamet günü herkes cehenneme gidecek. Ama Allah-u Teala'nın bu cehenneme attığı kişilerin aynı gün cehennemden çıkması söz konusu. Kimlerin? Bu ayette sözü geçenlerin. 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme kalmak üzere giren insanların oradan bir daha çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Yani cennete girecek olanlar da cehenneme girecekler. Cehennemde kalacak olanlar da cehenneme girecekler. Cehennemde kalacak olanlar izin alıp da oradan cennete dönemeyecekler. Ama diğerleri için, cennete girecek olanlar için cehennemden çıkma ve cennete girme izni verilecek. Onun için Allah Teala o güne izin günü diyor. Peki bir başka güne de Allah Teala izin günü diyor. Kim 12 tane ihsanla tabi olmak üzere mürşidine ulaşmışsa, devrin imamı ve arşı tutan melekler saf saf oradadırlar ve devrin imamı o kişi hakkında Allah'a ulaşmayı dileyip de 12 ihsan alıp oraya mürşide tabi olmak üzere gelen kişi hakkında onun günahlarının sevaba çevrilmesini talep ederler. Allah Teala da mutlaka bunu uygun görür. O gün diyor sadece kendisine izin verilen kişi o kişi hakkında şefaat eder diyor Allah Teala. Sadece Allah'ın katında kendisine izin verilen kişi şefaat edebilir diyor o gün. O gün izin günü. Hangi gün? Tabi olduğu gün kişinin. Ama 12 tane ihsanla gelerek mürşidine tabi olan kişiler için ve bu hususu Allah Teala Mümin suresinin
7. ayet kerimesinde anlatmış. İzin günü. Öyleyse iki tane izin günü var. 12 tane insanla bir şeyden ulaşanların tabiyet günü de izin günü. O gün kendisine izin verilen devrin imamı o kişi hakkında şefaat talep ediyor Allah-u Teala'dan. Devrin imamı ve onun etrafındaki bütün arşı tutan melekler. Kıyamet de izin günü kimler için? Kıyamet günü herkes cehenneme girecektir. Cehennemden çıkacak ve cennete girecekler için izin günüdür. Geri kalanlarsa kıyamet günü girdikleri cehennemden bir daha asla çıkamayacaktır. Hem korkuyla cehenneme gireceklerdir, hem de neden cehenneme girdiler diye onlar mahzun olacaklardır. Ama cehenneme girip de aslında cennete gireceklerini bilenler, onlar korkmayacaklardır, mahzun da olmayacaklardır. Çünkü bileceklerdir ki onların amel defterlerindeki kazançları kayıplarından fazladır. Onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Ve 69. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِم۪ينَ اَلَّذ۪ينَ o kimseler onlar, amenu oldular hayattayken, Allah'a ulaşmayı dilediler. بِآيَاتِنَا ayetlerimize, وَكَانُوا ve oldular, müslimin, teslim olanlar, Müslümanlar. Onlar ki ayetlerimize amin olmuşlardır ve teslim olmuşlardır Allah'a, teslim olmuşlardır.

işaret geliyor. Onlar Allah'ın ayetleriyle amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Zaten arkadan Allah'a teslim olmuşlardır diyor Allah Teala. Ve kânû müslimîn, teslim olanlardan olmuşlardır, Müslümanlardan olmuşlardır. Ayetlerimize manasına da geliyor. Bir ayatına, ayetlerimizle anlamına da geliyor. Bir ile anlamına da geliyor. Burada Allah'ın ayetlerini okuyarak kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda amini olmuştur. Bu amini olan Allah'a inanan kişinin ötesinde bir kişidir. Bu amin olan kişi öyle bir kişidir ki Allah'a inanıyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Onun üzerine farz olduğuna inanıyor. Ve kısa zaman sonra da ruhunu Allah'a mutlaka kesinlikle mülaki kılacağına da inanıyor. Neticede de ondan sonra mutlaka ruhunu Allah'a teslim edecektir. Zaten Allah'ın ayetlerine amin oldukları, amin olduğu anda kişi teslim olmuştur. Kime? Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve onlar teslim olanlardır diye bir işaretler açıklama yaptığını görüyoruz. Bu Zuhur suresinin 69. ayeti kerimesi Allah'ın ayetleriyle insanların amen olduklarını ifade ediyor. Ve amin olduğu anda kişi teslim de olmuştur. Amin olduğu anda tağutun kulu olmaktan kurtulmuş, Allah'ın kulu olmuştur. Burada Allah-u Teala'nın bir evvelki ayette söylediği, ey kullarım o gün size korku yoktur, siz mahzunda olmayacaksınızın izahında söylediğimiz gibi Yunus suresinin 62-64'ünde onlar amen olmuşlardır, takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu insanların Allah'a teslim oldukları kesinleşiyor. Burada bu o gün size korku yoktur ve siz masumda olmayacaksınız dediği kullar için diyor ki, onlar ki ayetlerimizle amen olmuşlardır ve teslim olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi tağutun kul olmaktan kurtarıyor kendisini, Allah'a kul oluyor. Bu nokta ise o kişinin ilk teslimini gerçekleştirdiği yer. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a birinci defa teslim olan kişidir. Mürşide ulaştığı zaman ikinci defa teslim olur. Ve üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedi defa bir teslim merhaleleri dizisi o kişi için geçerlidir. Ve 70. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, Uthulul cennete entüm. Uthulul cennete entüm. Ve ezvacukum tuhberun. Uthulu dahil olun, girin. El cennete cennet, entüm siz ve ezvacukum ve sizin eşleriniz. Tuhberune siz sevindirileceksiniz, ferahlatılacaksınız. Burada Allah Teala çok ilginç bir şey söylüyor.

siz ve eşleriniz cennete girin, diyor Allah-u Teala. Geçen gün bir kardeşimiz telefonda soruyor. Cennete giren bir erkeğin eşi de cennete girer mi? Burada Allah-u Teala buna dair bir açık işaretini koymuş. Ama öbür taraftan da bir konu tam böyle olmadığını ifade ediyor. Çünkü biliyorsunuz ki Hazreti Lut evliydi ve karısı cehennemlikti. Öyleyse hangi ölçülere göre Allah-u Teala cennete alır? Bu tabi Allah'a ait. Bu ayet onu söylüyor, eşlerinizle beraber girin diye. Cenneti hak eden eşler olabilir bu. Veya Allah'ın başka bir muradı vardır. Şu anda bize bunun cevabı gelmiş değil. Ama Allah-u Teala açıkça cennete giren erkeklerin hanımlarının da cennete gireceğine dair bir açıklamayı oraya koymuş. Ne kadarını ihata eder, o konuda açıklama yok ayet-i kerimede. Zuhruf suresi 70. ayet-i kerimede bu husus yer almış sevgili kardeşlerim. Öyleyse inşallah kaydederim. Zuhruf 70. Cennete girin ve eşlerinizle

Ve 71. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Yutafu aleyhim bi sihafin min zehebin ve ekva ve fiha ma teştehi hil enfusu ve

Ve telezzül ayun, ayunu ayun ve entüm fiha halidun. Yutafu tavaf edilir, dolaştırılır. Aleyhim onların bir sihafin tepsilerine min zehebin altından ve ekvabin ve kutsuz kadehler, bardaklar ve fiha ve orada ma teştehihi iştahlandığı yani canının çektiği şeyler. El enfusu nefs ve telezzü ve lezzet alır. El ayunu göz ve entüm ve siz fiha orada halidun, halit olanlar, ebedi olanlar. İşte cennete girenin ebediyen cennette kalacağı. Zuhruf 71.

Dolayısıyla orada cennetten bir sayfa açılmış. Diyor ki Allah-u Teala onların etrafında altından tepsiler ve kadehlerle, bardaklarla dolaşılır. Ve orada nefslerin iştahlandığı ve gözlerin lezzet aldığı şeyler vardır. Ve siz orada ebediyen kalacak olanlarsınız. Ve entüm sizler fiha orada halidun ebediyen kalacak olanlarsınız. Bir kısmı burada siz orada ebediyen kalacaksınız diye ifade ediyorlar. Burada Allah-u Teala entüm kullanıyor. Ebediyen kalacak olanlar sizlersiniz gibi bir mana çıkıyor. Sizler orada ebediyen kalacak olanlarsınız diye biz burada bir açıklama getirdik inşallah. Öyleyse görülüyor ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine giren o cennette ebediyen kalır. Allah'ın cenneti ebedidir. Ve Zuhruf suresi 72. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tilkel cennetülleti uristumuha bima kuntum ta'melun. Ve tilke ve işte bu el cennetu cennet. Elleti ki o ki uristumuha ona varis olundunuz. Bima sebebiyle dolayı kuntum siz oldunuz. Ta'melun siz yapıyorsunuz.

İşte bu amellerinizden dolayı varis olunduğunuz cennet. Varis kılındığınız. İşte bu amellerinizden dolayı varis kılındığınız cennet. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri andan itibaren de cennetin sahibi olmuşlar. Ondan sonraki kademeleri açtıkça daha üst, daha üst, daha üst cennetlerden bahsediyor Allah Teala. Ve 73. ayete bakıyoruz. Acaba Allah Teala bu 72. ayette ne demek istiyor? Varis kılındığınız cennet. Cennet size miras kılındı diyor Allah Teala. Siz cennete varis oldunuz. Yani cennet size miras kılındı. Bunun manası sizden evvel cennette başka birileri yaşadı. Şimdi de siz yaşıyorsunuz değil. Çünkü kıyamet günü herkes birden oraya gidecek. Ondan evvel veya ondan sonra değil. O gün, kıyamet günü cehenneme girenlerin bir kısmı cehennemde mutlak olarak kalacak olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Bir kısmı sevapları günahlarından fazla olanlar. Onlar da mutlaka aynı gün çıkacak olanlardır. Ve onlar ilk defa cennete girecek olanlardır. Allah'ın onlara miras olarak verdiği cennet. Allah'tan onlara miras olan cennet. Belki Allah Teala şöyle bir ifade de kullanmış olur. Şu anda Hazreti İdris'le Hazreti İsa'nın cehennemde oldukları biliniyor. Ya affedersin, cennette oldukları kesin. Öyleyse bizler bir nevi onların mirasçısı olarak değerlendirebiliriz. Değerlendirilebiliriz. Allah Teala mirasçı kılındığınız, onların mirasçısı olduğunuz manasına bunu kullanabilir. Eğer miras kelimesi gerçek anlamda kullanılıyorsa bu istikamette kullanılmış olmalıdır. Ve 73. ayet-i kerime Lekum fiha fakihetun kisiretun minha te'kulun. Lekum size, sizin için fiha, orada var. Fakihetün, meyve. Kesiretün, çok. Minha, ondan. Tekulüne, siz yersiniz. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır, diyor Allah Teala. Cennetin bir başka özelliği meyvelerin orada mevcudiyeti. Bu cennet ayetleri birbirini takip ediyor. Şimdi tekrar cehenneme dönüş yapıyor Allah Teala Zuhruf Suresinin 74. ayet-i kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. İnne muhakkak ki el mücrimine, mücrimler, suçlular fi azabi, azap içinde cehenneme, cehennem dediler. Halidun, halit olanlar, ebedi olanlar. Muhakkak ki mücrimler, suçlular cehennem azabı içinde ebediyen kalacak olanlardır. Bir taraftan diyor cennettekiler daha evvelki ayetlerde ebediyen orada kalacaksınız diyor Allah Teala. Zuhruf suresinin 71. ayet-i kerimesi, cennete girenler ebediyen cennette kalacaklardır diyor. Burada da Allah Teala 74'te muhakkak ki mücrimler, suçlular cehennem azabı içinde ebediyen kalacak olanlardır.
Zuhruf 74.

kafirler cehennem azabı içinde ebediyen kalacaklardır. Yetmiş bir, cennete girenler ebediyen cennette kalacaklardır. 74, cehenneme giren mücrimler, suçlular, cehennem azabı içinde ebediyen kalacak olanlardır. Günahkarlar. Yani günahları, sevaplarını aşan herkes. Ve 75. ayet-i kerime. Zuhruf suresinin 75. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. La tüfetteru anhum ve hum fihi mublisun. La yufetteru, hafifletilmez, gevşetilmez. Anhum onlardan, ve hum ve onlar, fihi orada, müblisun, ümit kesmiş olanlardır. Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olanlardır. Müblisun, azap onlardan hafifletilmez ve onları orada ümit kesmiş olanlardır. Neden? Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olanlar. Hiçbir zaman zaten ümit edilebilecek olan bir sonuçla karşılaşmayacaklardır. Ebediyen cehennemde kalmaları söz konusudur. Cehennem günahları sevaplarından fazla olanlar içindir. Girecekler ve ebediyen orada kalacaklardır. Ayet 76. وَمَا ظَالَمْنَاهُمْ وَلَّاكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِم۪ينَ. Ve مَا ظَالَمْنَاهُمْ, ve biz onlara zulmetmedik. وَلَّاكِنْ, fakat lakin, كَانُوا oldular, hum onlar, اَزْظَالِم۪ينَ, zalimler. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar zalimler oldular. Kânû oldular, hum onlar, ezzalimîn, zalimler. Bunu onların kendileri zalimlerdir şeklinde de Türkçeleştirenler var. Ama Allah-u Teala kânû kullanmış. Oldular diyor. Geçmiş zaman kullanıyor. Ve böyle bir cümle yapmış. Onlar oldular diyor. Lakin onlar zalimler oldular. Yani kendilerine zulmettiler. Ve böylece zalimler oldular. Ve Zuhruf suresi 77. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nadev ya maliku li yak di aleyna rabbuk, yani rabbuke. Kale innekum makisun. Ve nadev, nida ettiler, seslendiler, haykırdılar. Ya maliku, ey malik, li yak di, hükmetsin, hüküm versin aleyna, bizim üzerimize, bizim hakkımızda, rabbuke, senin Rabbin. Kale dedi, innekum muhakkak ki siz makisun, duranlar, kalanlar. Ey mücrimler, ey malik, malik cehennem bekçisi, ey cehennem bekçisi, Rabbin bizim üzerimize hüküm versin, yani bizi öldürsün. Cehennem azabına dayanamıyorlar, işkence söz konusu, acı söz konusu. Ve Rabbin bize hüküm versin, bizi öldürsün, bu azaptan kurtulalım diye seslendiler. Malik, muhakkak ki siz kalacak olanlarsınız. Bu azabın içinde ebediyen kalacak olanlarsınız. Başka ayetlerinde Allah-u Teala
Onların etleri erir diyor. O korkunç sıcak içinde onların etleri erir ve biz onlara yeniden et giydiririz. Ölmek isterler diyor. Ama diyor ölemezler. Onların ölmesine müsaade etmeyiz diyor Allah Teala. Her seferinde diyor onlara et giydiririz. Yeniden diyor aynı azabı yaşarlar diyor. Midelerine giren, bağırsaklarına giren şeyler, bağırsakları, mideleri yakıcı, mahvedici şeyler. Dünyada yaptıklarının bedeli yüzlerce kat, binlerce kat orada sonsuza kadar ödetiliyor insanlara. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerimize. Sadece bir, Allah'a ulaşmayı dileyerek cehennemden kurtulmanız mümkünken bu muhtevayı dikkatle gözden geçirin. Eğer dilemezseniz bu hususlar mutlaka sizin için de geçerli olacak. Bunların her biri bütün insanların ibret almaları ve Allah'a ulaşmayı dilemeleri için bir mutlak sebeptir. Allah Teala hiçbir şeyi boşuna söylemez, boşuna yazmaz sevgili kardeşlerim. Ve Zuhruf suresi 78. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad cinakum bil hakkı ve lakinne ekserekum lil hakkı kârihûn. Lekad andolsun cinakum bir size getirdik. El hakkı hak, hakkı getirdik. Cinakum bi el hakkı hak. Velakinne velakin fakat ekserekum sizin çoğunuz li el hakkı hakkı kârihun kerih görenler. Andolsun ki size hakkı getirdik. Velakin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir. Allah-u Teala'nın hakkı açık ve kesin hak geldi, batıl zahir oldu diyor. Bu hak statüsünde insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah için yeterli. Ama insanlar dilemiyorlar sevgili kardeşlerim. Bu kadar kolay bir sebeple bütün bu cehennem azabından kurtulacaklarına kesin olarak Allah-u Teala söz vermesine rağmen şeytan onlara nasıl bir tesir vücuda getiriyorsa bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve bize de dehşetle kızıyorlar bu konuda. Bu sebeple insanların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Hakka itaat etmeyenlerdir. Hakkı yerine getirmeyenlerdir. Halbuki bir tek dilekleri şuradan kalplerinden Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah için yeterli. Mutlaka onları cennetine koyacak. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar sevgili kardeşlerim. Ve Zuhruf suresi 79. ayet-i kerime. Em evremu emren fe inna mubrimun. Em yoksa mı? Evremu sağlam tuttular. Emren iş fe fakat oysa asıl İnne muhakkak mübrimun sağlam tutanlar. Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz işi sağlam tutanlarız.

kim bu insanlar Allah-u Teala'nın onları şey sağlamı tuttular dedi. Hakkı çelik görenler. Elbette onlar işi sağlam tutmuş değiller. İşi sağlam tutan Allah'tır. Çünkü bu hakkı çelik görenler hakkın dediğine sırf inat münahazasıyla Allah'ın emri olduğu için yerine getirmeyenler bir tek dilekle Allah-u Teala onları Allah'ın cennetine alacakken özellikle isyan ederek özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve de üstelik biz Allah'a dilemeye mecbur muyuz? Allah niçin biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye bizi cehenneme atıyormuş diye bir de Allah'ı suçlamaya çalışanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi bir tek dileğinizle cennetine almaya hazır. Bütün insanları Allah-u Teala mutlaka cennetine almak için hazır. Ama insanların çok az bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Çok az bir kısmı Allah'ın cennetini hak edecek. Öyleyse bu inatları yüzünden, şeytanın üzerlerindeki telkinleri yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, işi sağlam tutanlar değil ya da cehennem için işi sağlam tutmuşlar. Allah işi sağlam tutmuş ve onlar cehennemi hak ettikleri için onları mutlaka Allah-u Teala cehenneme ulaştıracak. Allah-u Teala buyuruyor em yahsebune enna la nesme'u sırrehum ve necvahum bela ve rusuluna ledeyhim yektubun. Yoksa mı yahsebune zannediyorlar, hesap ediyorlar enna olduğumuzu la nesme'u biz işitmeyiz sırrahum onların sırları ve necvahum ve onların fısıltıları, gizli konuşmaları bela, hayır. Ve Resulüna ve bizim Resullerimiz, elçilerimiz ve deyhim onların yanında yiktubun, yazıyorlar. Allah-u Teala diyor ki hem biz hem de elçilerimiz Allah'ın yanında onların yanında yazıyorlar. Kiramen katibin melekleri, Allah'ın Resulleri. Yazıyorlar sevgili kardeşlerim. Her an sizin hayatınızda filme alınıyor. İşte hangi fısıltıyı yaparsa yapsın insanlar, ispat vasıtı olarak o hazır cehennem günü, kıyamet günü, bütün kaybettiğiniz dereceler, bütün kazandığınız dereceler, her saniye saniye size gösterecektir. Neler yaptıysanız uzuvlarınız onları anlatmış olacaktır yaptıkları davranış biçimleriyle. Yoksa onlar bizi işitmiyorlar mı zannediyor Allah-u Teala? Şöyle ifade ediyor. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır. Onların yanında Resullerimiz, elçilerimiz, kiramen katibi melekleri her şeyi yazıyorlar diyor Allah-u Teala. Ve 81. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kâne lir rahmani ve ledun ve ledun fe ena evvelul abidin. Kulde in eğer kâne oldu lirrahmani rahman için rahmanın veledün veled çocuk fe ene o zaman ben evveli evvel ilk el abidin kullar. De ki eğer rahmanın çocuğu olsaydı o zaman ona kul olanların ilki ben olurdum.

Şimdi yeni bir safhaya geçti Allah Teala. Rahman'ın, Allah'ın çocuğu olduğu iddia ediyorlar. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu iddia ediliyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, biz diyor Hazreti İsa'ya sorduk, sen bizim oğlumuz olduğunu iddia ediyormuşsun. Hazreti İsa cevap veriyor, bizim öyle söylemediğimizi muhakkak ki sen bizden daha iyi bilirsin. Biz onlara, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de, benim de Rabbimdir. Allah çocuk sahibi değildir dedim diyor. Ayet 82 Zuhruf suresi Sübhane Rabbis semavati vel ardi Rabbil arşi amma yasifun. Sübhane, Sübhan, münezzeh, yüce Rabbi Rab, es-semavati, semalar, gökler ve el-ardi ve arz, yeryüzü, yer, Rabbi Rab, el-arşi, arş, amma şeyden, yasifun, vasıflandırıyorlar. Göklerin de, yerin de Rabbi olan, arşın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir.

göklerin de yerin de Rabbi olan Arş'ın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir, yücedir. Allah Teala insanları vasıflandırır Allah Teala'yı, ama Allah Teala onların hepsinden münezzehtir. Zuhruf suresi 83. ayet-i kerime. Fe zerhum, Bismillahirrahmanirrahim. Fe zerhum Yahudu ve yel'abu hatta yulaku yevme humillezi yuadun. Fe artık zerhum, onları bırak, Yahudu boş şeylere, Yahudu dalsınlar. Neye? Boş şeylere dalsınlar. Ve yel'abu, ve oynasınlar, oyalansınlar. Hatta oluncaya kadar yulaku, mülaki olurlar, karşılaşırlar, kavuşurlar. Yevme gün, hüm onlar, elleziki o, yuadun, vaad olunurlar. Artık onları bırak diyor Allah Teala. Vaad olundukları güne, milaki oluncaya, kavuşuncaya kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar. Artık onları bırak. Vaad olundukları güne, milaki oluncaya, kavuşuncaya kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar. İşte İnsanlar Allah'ın söylediklerini öğrenecek ve başkalarına da öğretecek yerde hep boş şeylerle meşgul olmuşlar sevgili kardeşlerim. Ve boş şeylerle meşgul olmakta da devam ediyorlar. Şu andaki din öğretisi insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir öğreti değildir üniversitelerimizde. Ve gerçekten çok büyük bir huzursuzluk duyuyoruz, sıkıntı duyuyoruz insanların gözümüzün önünde cehenneme doğru sürüklenmeleri sebebiyle. 84. ayet-i kerimesi Zuhruf suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezi fis semai ilahun ve fil ardı. İlah, ilahun. Ve huvel Hakimül Alim. Ve huve ve o, ellezi ki o, fi es-semâi, semâda gökte, ilahün ilah, ve fil ardı ve arzda yerde, ilahün ilah. Ve o, el-hakimu hakim, hüküm ve hikmet sahibi, el-alimu alim, en iyi bilen. Ve o, gökte ilahtır ve yerde ilahtır.

ve hüvellezi ve odur ki fissemâi ve odur ki gökte ilahtır ve yerde ilahtır. Ve o hakimdir. Yani hüküm ve hikmet sahibidir. Alimdir. Alimdir. En iyi bilendir.

Ve o gökte ilahtır ve yerde ilahtır. Allah-u Teala'nın hem göklerin ilahı hem yerlerin ilahı olduğu kesin. Ve 85. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve Tebarekellezi lehu mülkü semavati vel ardı ve ma beynehuma ve indehu ilmüs sa'ah ve ileyhi turcaun. Ve tebareke mübarek yüce ellezî ki o lehu onun mülkü mülk es semavatü semalar gökler ve el ardı ve arz yer ve ma şeyler beynehuma ikisi arasında ve indehu ve onun indinde katında ilmi saati saatin ilmi ve ileyhi ve ona turcuğun döndürüleceksiniz. O öyle yüce ve mübarektir ki göklerin ve yerin ikisi arasındakilerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onundur. O saatin yani kıyamet vaktinin ilmi onun indindedir ve ona döndürüleceksiniz.

yerlerin de mülkü, göklerin de mülkü Allah'ındır. Ve ikisinin arasındaki yerin de mülkü Allah'ındır. Yücedir, mübarektir. Bütün güzellikler O'na aittir. Ve 86. ayet-i kerime ve la yemlikul lezine yed'une min dunihi şefaate illa men şehide bil hakkı ve hum ya'lemun ve la yemliku ve malik değildir, gücü yetmez ellezine onlar yed'une dua ederler, taparlar min dunihi ondan başka şefaate şefaat illa den başka hariç men kimse şehide şahit oldu bi'el hakka bi'el hakkı hakka ve hüm ve onlar ya'lemun bilirler. Ve onların ondan Allah'tan başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakka şahit olanlar hariç ve onlar hakkı bilirler. Devrin imamlarından bahsediyor Allah-u Teala bu ayet-i kerimede. Sadece devrin imamları için ve arşı tutan melekler için hakkı görmek ve şefaat için talepte bulunmak söz konusudur. Allah-u Teala Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde bundan bahsediyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah-u Teala'ya derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret et, onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. Allah-u Teala'nın yoluna giren kişi Allah'laşmayı dilediği an mümin olmuştur. İşte ne oluyor? Arşı tutan melekler de hakkı görüyor. Onların etrafındaki kişi devrin imamı da hakkı görüyor. Ve hakka şahit oluyorlar. Ve hakkı gördükleri için, hakla beraber oldukları için, orada onun katında oldukları için, şefaate, arşı tutan melekler şefaat talebine, devrin imamı ise şefaate muktedir oluyor. Beraberce talepleri kabul ediliyor. Ayet 87 ve le'in se'eltehum men halakahum ve yekulunallahu fe enna yufekun. Böyle ve gerçekten mutlaka in eğer seyertühüm onlara sordum. Men kim? Halakahüm onları yarattı. Ve gerçekten mutlaka yekulünne mutlaka derler diyecekler. Allah'ı Allah fe artık buna rağmen enna nasıl yufekun döndürülüyorlar. Ve eğer gerçekten onlara kendilerini kimin yarattığını kendilerini kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Buna rağmen haktan nasıl döndürülüyorlar? Gerçekten insanlar hem kendilerini yaratanın Allah olduğunu söylüyorlar hem de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve de kurtuluşu, kendi kurtuluşlarını imkansız kılıyorlar sevgili kardeşlerim. Ve de hayretle müşahede ediyoruz bu insanları. Kurtuluşları bir kalbi dileklerine bağlı ve dilemiyor insanlar. Şiddetle karşı çıkıyorlar, yetmez. Büyük kitlelerin de Allah'a ulaşmasını bu karşı çıkışlarıyla yok ediyorlar. Omuzlarına ağır veballer alıyorlar. Ve azapları kat kat artıyor. Ayet 88 Bismillahirrahmanirrahim ve ki
lihi ya Rabbi inne haulâi kavmün la yu'minûn ve andolsun ki lihi onun demesi ya Rabbi ey Rabbim inne muhakkak haulâi bunlar kavmin bir kavim la yu'minûn mümin olmazlar. Onun yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ey Rabbim bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir demesine and olsun.

Ey Rabbim, bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir demesine andolsun. Ve ayet 89. Bismillahirrahmanirrahim. Fasfah anhum ve kul selam. Fe sevfe ya'lemun. Fasfah, o zaman vazgeç. Anhüm onlardan ve kul ve de söyle selamün selam. Ve artık sefe yakında ya'lemun bilecekler. Bundan sonra onlardan vazgeç ve selam olsun der. Artık yakında bilecekler. Yani onlarla uğraşma diyor. Eğer senin talebin üzerine Allah'a ulaşmayı dilerlerse, sana tabi olurlarsa onlara yaklaş. Ama böyle bir şey yoksa, böyle bir niyetin sahibi değillerse o zaman onlardan vazgeç diyor Allah Teala. Size selam olsun deyip onlardan vazgeç. Ve kurtulmayı özellikle istemeyen, Allah'ın Resullerine karşı çıkan insanların vücuda getirdikleri zarar yalnız kendi cezalarıyla hudutlu olsa bu bir şey değil. O insanlar bunu hak etmişlerdir. Ama başka insanları da kandırıyorlar. Kandırıyor kim? Başka insanları Allah yolundan men ederse onlar için kurtuluş yoktur. İşte bu konuda Allah Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde diyor ki: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar muhakkak ki kafirlerdir ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onları tarika müstakime de ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Ve onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya onun bize öğrettiği ilim sebebiyle sonsuz hamd ve şükrederiz. Şu Kur'an'ın her ayetini en açık şekilde sizlere eğer anlatabiliyorsak, bunun arkasında biz yokuz sevgili kardeşlerim. Yüce Rabbimiz var. Ve her ayetin diğer ayetlerle nasıl bir insicam içerisinde bütünleştiğini her gün biraz daha net olarak idrak ediyorsunuz. Bu onun ilmidir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükreder. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını ondan dileyerek, Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri birlikte kıldı. Biz yeni sohbetimizde birlikteyiz. Bizi yaratan Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hepiniz Allah ile isteseniz de istemeseniz de bir ilişkinin içindesiniz. O bizi yaratan Allah. Bize aklı veren Allah. Biz insanları kainatın en üstün mahluku kılan Allah-u Teala. Ruhundan biz insanlara üfürdüğü için. Bir insanın hayatı Allah-u Teala tarafından o kişi mutlu olsun diye kendisine verilmiştir, tevdi edilmiştir. Allah insana ruhundan öpülmüş ve insanı hayat adı verilen bir muhteva ile tamamlamıştır. Yaşamak, canlı olmak, sadece iki alternatif var. Biri yaşamak, ikincisi ölmek. Ölü olan bir insan, ruhu kendisinde iken de, ruhunu Allah'a ulaştırmış olduğu zaman da, her iki halde de ruhsuz kalacaktır. Çünkü ölüm mutlaka ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eder. Neden? Çünkü ruh için ölen bir fizik vücut artık bir mekan olamaz. Bildiğiniz gibi nefsler için ve ruhlar için fizik vücut bir mekandır. Sevgili kardeşlerim, rüya gördüğünüz zaman iki şekilde rüya görebilirsiniz. Bir, çevrenizdeki her şey sizin için fiziktir. Yani bir odaya kapıyı açmadan, kolu çevirmeden, kapıyı açmadan giremezsiniz. Duvarların içinden geçemezsiniz. Şu anda fizik dünyamızda standartlar neyse onu yaşarsınız rüyanızda. Bunun manası o sırada berzah alemindesiniz. Yani nefslerinize ait olan bir alem var, berzah alemi. O alemde bizden evvel ölen herkes nefsleriyle yaşamlarını sürdürmektedirler. İşte orada, o alemde, bu dünyadakine çok benzeyen bir hayat yaşanır. Aramızdan ölerek ayrılmış olan herkes oradadır. Rüyanızda onlarla buluşursunuz, konuşursunuz, eski günleri yad edersiniz. O zaman onlara sizi inandıracak olan sualleri sorun. Aranızda mesela çok özel bir konuşma geçmiştir. Öyle bir olaydır ki, ölüm rahmetliyle
hayattayken o olayı yaşamışsınızdır. Onu sorun. Bu dünyadaki yaşantınızın bir gerçek olduğunu, orada da hayatın devam ettiğini ispat eder o size. Çünkü anlatacağı şeyler, konuştuğunuz şeyler, evvelce yaşadığınız şeylerdir. Ve hangi derinlikte sual sorarsanız sorun, aldığınız cevaplar hep sizi o ölmeden evvel onun yaşadığı devrede onunla beraber geçirdiğiniz, hadiseleri beraberce yaşadığınız, olayları onun da tam olarak yaşadığını idrak edeceksiniz. İstediğiniz kadar sual sorun, aldığınız bütün cevaplar konuştuğunuz kişinin o rahmetli olan olduğunu göreceksiniz. İşte buraya ulaştığınız zaman ölmenin aslında bir yok olma olmadığını, yaşantının berzah aleminde devam ettiğini ve aynı aileden olan rahmetli olanların bir arada yaşadıklarını göreceksiniz. Tıpkı bu dünyada onlar ölmeden evvelki hayat orada da devam ediyor. Buradaki gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sadece biz bu dünyada yaşayabiliyoruz.

İblis insanların başına korkunç bir tuzak kurmuş. İslam aleminin başına demek daha doğru. Ötekiler zaten daha evvelden hedeflerini kaybetmişler. İslam aleminin hedeflerini kaybetmesinin arkasında ne yatıyor? İblisin bütün İslam alemine kabul ettirdiği bir korkunç tuzak. İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar da insanların mutlaka cennete gireceği iddia ediliyor. Bu konudaki incelemeyi göstermiştir ki İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. 6. şart zikirdir. 7. şart Allah'a ulaşmayı dilemektir.

Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu değilse, o kişi için takva sahibi olmak mümkün değildir. Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Münibine ileyhi ve yettekuhu" diyor. Allah'a yönel ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl ve la tekune minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Ayet-i kerime devam ediyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Demek ki fırkalara ayrılan İnsanlar bir bütün oluşturuyor. Fırkalara ayrılmış durumdalar. Bunların dışında bir tek fırka kalıyor. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin fırkası. İşte o fırka, fırkayı naciyedir. Necat bulan, neticede cennete girecek olan insanların fırkası. Allah Teala buyuruyor ki ve uzlimetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf suresi 31. ayet-i kerime. Görülüyor ki takva sahibi olmayanlar şirktedir. Takva sahibi olmayanların gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Sadece bir tek dilekle herkesin takva sahibi olması mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler, bir din öğretimi gördünüz. Sizlere İslam'ın 5 şartını öğrettiler. İslam'ın 5 şartı da haktır, mutlaka yerine getirilmesi gereklidir. Onlar da öyle söylüyor, biz de öyle söylüyoruz. İslam'ın 5 şartı haktır, mutlaka gerçekleşmelidir. Konumuz farklı. Yeter mi İslam'ın 5 şartı bir insanı cennete ulaştırmaya? Hayır, yetmez. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi olamıyor. Ama cennette sadece takva sahiplerine ait. O zaman Allah'a mülaki olmayı

Demek altıncı şart olarak giriyor devreye. Şimdi bizi dinleyenlere soruyoruz. İslam'ın beş şartıyla hareket ediyorsunuz. Cennete gideceğinizi zannediyorsunuz. Ama gördünüz ki cennet sadece takva sahiplerine ait. Hala bunca alim biliyor da bilmiyor da sen mi biliyorsun mu diyeceksiniz. Bildiğiniz gibi hidayet insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasıdır. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, Allah'a ruhun ulaştırılması hüve, işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse İnsanlar acaba neden hidayeti gizlemek durumunda kalmışlar? Onları korkutmuşlar. Demişler ki ruh vücuttan çıkarsa hafazanallah insan ölür. Allah korusun insan mutlaka ölür diyorlar. Ruh vücuttan ayrılınca insanın öleceğini zannediyorlar. Ve bu İslam'ın mahvolmasını sağlayan bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün ilimlerin başlangıçtaki kaynağı İslam'dı. Bütün dünyaya İslam alemi fiziği, matematiği taşıdı.

Bir reisin haritasının esrarı hala çözülememiştir. Bugünün tekniğinin ulaşabildiği yeni yeni bulunan her şey Piri Reis'in ortasında mevcut. O zamanki ilimle Piri Reis'in böyle bir haritayı vücuda getirilmesi mümkün değil. Ama vücuda gelmiş harita. Herkes de var. Öyleyse farklı bir dizayn var. Yardım alma işlevi var. İşte insanlar Allah'a yedi kademeli bir mesafe içindedirler. Yedi tane kademe Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kademe yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Sonra mürşide tabiyet. Birinci kademe, üçüncü basamak. İkinci kademe, 14. basamak. Tabiyet olmasa ne olur? Tabiyet olmazsa ruh vücuttan ayrılamaz. Kim mürşidine tabi olursa onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılır. O dergâhta ve o dergâhtan tabi olduğu yer her neresiyse oradan ayrılarak o ruh mutlaka devrin imamının dergahına ulaştırılır. Orada insan safları sol tarafta erkekler, sağ tarafta hanımlar olmak üzere iki ayrı grup oluşturur. Erkekse erkekler sırasına erkeklerin safları arasında ait olduğu yeri alır. Hanımsa hanımların safları arasında ait olduğu yeri alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yolculuk oradan başlar. O ruh başlangıçta dergâhta biraz ana dergâhta eğitim görecektir. Sonra Allah'a doğru Seyri Sülk isimli yolculuğa katılacaktır. Ve birinci kata kadar çıkabilecektir. Oradaki görevini tamamlayınca ikinci kata kadar çıkabilecektir. Ve bu görev tamamlamaların üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kattaki işlevleri de tamamlanacaktır. Bu arada o kişinin ruhu zikir hücrelerinde zikir devresini tamamladıktan sonra stresli müntahi ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan ruhu biz istesek de İstemesek de Allah'a geri dönecektir. Eğer böyle bir imkandan haberimiz olmamışsa, ki bu bize mümkün görünmüyor, mutlaka insanlar bu talebin farkına varırlar. Çünkü kıyamet günü cehennem bekçileri insanlara sorarlar. Sana Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Ve Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennem demedi mi?
Oradaki cevap, evet, bize hidayetçiler geldiler ama biz onlara aldırmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Sevgili kardeşlerim, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi bu konuda çok açık bir gerçeği simgeliyor. Allah Teala elbette önceden zaman parçaları içerisinde ne olacağını biliyor. Allah'a göre zaman parçalarının hepsi yaşanmıştır, geçmiştir. Bizim yaşadığımız bu devre ve bundan sonraki kıyamete kadar geçen devredeki yaşantılar hepsi Allah'a göre geçmiş zamandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İnsanlar Allah'a mülaki olmayı dilemek mecburiyetindedirler. Dilemezlerse gidecekleri yer şirkte kalacakları için cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus mevcut değil. Bunun kadar önemli bir başka olay daha var. İslam'ın 5 şartının içinde mevcut olmayan o zikirdir. Allah Teala veskür ismi Rabbike etebettelilehi tebtila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön diyor. Demek ki zikir adlı bir müessese var. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya sessiz olarak veya dilinde kımıldatmadan iç dünyasında tekrar etmek. Bunların hepsi zikirdir. Ve Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadetin zikir olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ankebut 45'te.

Utlu'iye minel kitabi. Onlara kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den oku. Ve kum salat ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve le muhakkak ki mutlaka zikrullah, Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek ekberdir diyor. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de münkerden ve fuhuştan men eden, namazdan da daha büyük bir ibadettir diyor Allah Teala namaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en büyük ibadet olan zikir İslam'ın 5 şartı arasında yok. Zikir yoksa manevi tekamül yok. Manevi tekamül bir insanın ruhu Allah'a yöneldikten sonra, vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktıktan sonra o kişinin nefsinin kalbindeki fazılların, nurların miktarına göre tayin eder. O nurlar her %7 fazıl birikimini gerçekleştirdiğinde nefsin kalbinde ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük adlı yolculuğunda bir gök katı diğer ruhlarla beraber yükselir. O yükselenlerin hepsinin kalpleri en az o seviyeye müsaittir. Kişi birinci gök katına kadar olan birinci gök katına yükseliyorsa o onun nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru vardır başlangıçta giren. %7 de fazıl nuru vardır. İkinci defa %7 fazıl nuru oluştu. Ruh ikinci gök katına çıkar. İkinci gök katına kadar çıkabilir. Çıkabilir. Diğerleri daha üst kata çıkarlar. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi. Ruh üçüncü gök katında. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi. Ruh yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Son alem zikir hücreleridir. Orada zikrini tamamladığı zaman stil-i müntahaya ulaşacak. Zikir hücrelerinden ayrılarak oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Böyle olmadı, kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, ruh da ondan ayrılmadı. Kişi öldüğü zaman artık o ruh için fizik vücut bir merce, bir sığınak değildir. Sadece bir görüntü olarak kalacaktır. Ruh içinde, nefs içinde fizik vücut onların sığınağı olmak yetkisini yitirmiştir, kaybetmiştir. Ruhta, nefste, ruh öldüğü, fizik vücut öldüğü andan itibaren artık onun içinde değillerdir. O sadece bir görüntüdür, mekan olmak vasfını kaybetmiştir. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktada Azrail Aleyhisselam ve onun melekleri gelirler, ruhu alırlar,
Allah'a doğru onların yolculuğu başlar. Bu yolculuk dikey olarak 7 tane gök katını aşar. Sitet-i Münteha'ya kadar Azrail Aleyhisselam ve onun ekibi o ruhu götürür. Sitet-i Münteha'dan sonra ruh, Allah'ın ruhu Allah'a geri döner. Eğer bu kişi Allah'a milaki olmayı dilememişse ruhu Allah'a ulaşır. Dilemişse ruhu gene Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği için 7 tane gök katını zikir sayısının mürşidine tabi olunca ruh vücudundan ayrılmıştır. Seyri suluka girmiştir. 7 tane gök katını diğerleriyle beraber aşmıştır. 7. gök katının 7 tane alemini geçmiştir. Esitlerin müntahadan Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Ölümle de ruh Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yapıldığı zaman da ruh Allah'a ulaşır. Her halükarda bir insan cehennemlik de olsa, cennetlik de olsa ruhu mutlaka Allah'a geri döner. Ruh Allah'ın ruhudur. Ama fizik vücut ya cennete gidecektir ya da cehenneme gidecektir. İşte Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan için gidilecek yer ne yazık ki cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bizi ilk defa dinleyenler, kendilerine öğretilen eksik ilim sebebiyle bu söylediklerimizden haberdar olmayan muhterem din adamları, sözlerimizi inceleyin. Bilgisayarın hafızasında binlerce saatlik konuşmamız var. Onları inceleyin. İncelemekten muradımız ne? İnceleyin demekten söylediğimiz ayetlere bakın. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler var mı? Ve ayetlerin gerçek çevresi yani batını acaba ne söylüyor? Sevgili kardeşlerim, muhterem din adamları, biliyoruz ki size ilim öğretildi. Fıkıh öğretildi, kelam öğretildi, hadis öğretildi. Belki tasavvufun öğretildi. İnsanlar da şu anda aranızda, tasavvuf hocaları da ilim öğrendiler. Buradaki muhtevada eksik olan ne, yanlış olan ne? İslam'ın 5 şartının yeterli olduğunu, cennete girmek için yeterli olduğunu zannetmek. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse takva sahibi olamıyor. Takva sahibi olamazsa
cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü cennet sadece takva sahiplerine açık. Gene görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler şirkte. Müşriklerin cennete girmesi mümkün değil. Ve bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sizleri şirkten kurtaracaksa, kurtaracağı kesin değil mi? Rum 31-32 açık ve kesin olarak söylüyor. Ve sizi takva sahibi kılacaksa, gene Rum 31-32 aynı şeyi söylüyor. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler takva sahibi olabilir. Ve sadece onlar gizli şirkten kurtulabilir. Açık şirk zaten putlara tapmaktır. Onların kurtuluşunda olmadığını herkes bilir. Ama önemli olan insanların bilmediği, onlara yanlış öğretilmiş olan Kur'an hakikatleri. Şimdi dini bugünkü din öğretisinden alan bütün insanlar zannederler ki İslam'ın 5 şartı yeterlidir ve onu yaptık mı doğru cennete giremeyiz ama günahlarımız kadar Allah bizi cehennemin daha hafif tertip kavurur, yakar. Ondan sonra hop oradan çıkarız, cennete gideriz. Hayır sevgili kardeşlerim, gidemezsiniz. Cehenneme giren cehennemde kalır. 52 tane hatta 53 tane Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi cehenneme giren bir kişinin cezalandırılmak üzere cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını en açık şekilde söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenlerin cehennemden çıkıp da cennete gireceklerine dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. İnsanlar korkutulmuşlar. Aman Kur'an-ı Kerim'i incelemeyin. Çarpılırsınız ha. Allah Teala da bize sadece o çarpılırsınız dediği Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Biz Arapçayı doğru dürüst bilmeyen bir din öğreticisiyiz. Öyleyse nasıl oluyor da 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim yazabiliyoruz? Sekiz bin 536 sayfa. Nasıl oluyor da 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim'in sahibi oluyoruz? Ve bugüne kadar kimse bir ayetimizin yanlış olduğu konusunda bir ispata ulaşamadı. Tam aksine bizim yanlış olduğumuzu zanneden kişinin kendisine ait olan veya bir başkasına ait olan Kur'an-ı Kerim'de yanlışlarını ispat ettik onlara. Bir tane Kur'an-ı Kerim var. Onu Allah yazdırdı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Ve bize de Kur'an-ı Kerim'in sırları onu Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yazdıran Allah'ın öğretisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Bir Allah'a ulaşmayı dilerseniz eğer, ne kaybedersiniz ki? Siz bizim karşımızda da olsanız kardeşimizsiniz. Bizimle beraber de olsanız kardeşimizsiniz. Biz size düşman olamayız.
sizin karşınızda olamayız. Sadece bu anlattığımız hakikatleri bilmeyen insanları cehennemden kurtarmak için bir faaliyetin içindeyiz. Asırlardan beri yanlış bir öğreti olan, İslam'ın 5 şartından ibaret kılınan ve Kur'an'ın devre dışı bırakıldığı, insanların yazdığı kitaplara dayalı olan bir yanlış din öğretimi insanları, İslam alemini hem dünya ilminin çok gerisinde bırakmıştır, hem de topyekun insanlar cehenneme doğru yürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemesini kişinin yeterli buluyor. Onları müritlerine dilerlerse Allah'a ulaştırıyor. Mutlaka ulaştırıyor. Tabiyetlerini sağlıyor. Ondan sonra da Allah'a doğru yola çıkan ruhlarını sırat-ı müstakim üzerinden kendisine gene Allah ulaştırıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği an, Allah ondan haberdardır. Kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyetini sağlayacaktır. Kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra Allah Teala o kişiyi cennetine üçüncü kat cennetine ulaştırmak istikametinde yardımını esirgemeyecektir. O kişinin ruhunu, mürşidine tabiyette vücudundan ayrılmış olan ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zaman da o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Buraya kadarı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Bir insanın dünya mutluluğu ise nefsinin kalbindeki afetlerin seviyesine bağlıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Allah'a ulaşmayı diledi. Mürşidine tabi olduktan sonra nefsinin kalbini Allah-u Teala 7 kademede %51 nurla doldurdu. Böyle bir muhteva kişinin dünya mutluluğunun %51'e ulaşmasını sağlar. Bunu Allah gerçekleştirir. Ve kişinin nefsinin kalbindeki %51 nur birikimi onu dünya mutluluğunun %51'ine ulaştırır. Üçüncü kat cennet, dünya mutluluğunun yarısı Allah Teala tarafından bütün insanlara hibe edilir, karşılıksız verilir. İşte o Allah'tır ki insanları bu kadar çok sever. Onların sadece mutlu olmalarını sağlar. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

sevmenin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem. Her şey onunla güzel. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Yaşamak onunla bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. İnsanın içine hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. O size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Sizlere mutluluğu anlatmakla bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutlu konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Evliya kimdir? Nasıl evliya olunur? Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükürsek az. Tekrar bizleri Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Unutmayın ki kainatta en büyük dost, hepimizi yoktan var eden, hepimizin sahibi Rabbimiz Allah'tır. Veli, dost olmak anlamına gelen bir kelimedir. Evliya kelimesi, veli kelimesinin çoğuludur. Fakat Türkçemize tekil olarak girmiştir. Aslında veli tekildir, evliya çoğuldur ama biz genellikle evliya çoğul kelimesini tekil olarak kullanıyoruz. Allah'ın dostlarına evliya denir. Mevlana mı? O evliyadır. Hacı Bayram Veli mi? Evliyadır. Yunus Emre mi? Evliyadır. Ve daha nice isimlerini sayabileceğimiz evliya, yani Allah'ın dostudur manasında. Evliyayı tekil olarak kullanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah bizim kendisine dost olmamızı istiyor. Ama başlangıç noktasına baktığımız zaman insanların hepsi şeytanın dostu olarak, şeytanın kulu olarak hayatı yaşıyorlar. İşte tam 19 tane negatif özellik. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkes başlangıç noktasında şeytanın kulu ve şeytanın dostu durumunda. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu. Allah-u Teala da bizi kendisine dost kılmak istiyor. Allah bizi bekliyor. O zaman ne yapmamız lazım? Bütün güzellikler Allah tarafından bizler için. Mutluluklar bizler için. Allah-u Teala insanı boşuna yaratmadı. Başıboş da bırakmadı. Allah'tan gelecek olan pozitif katkılara bizleri hazır kıldı. O her zaman bizimle beraberdir. Onu hissetmeye çalışmak, onun dostu olmak şu kainatta en büyük şeref. Ama bizden istediği şey sadece bir tercih. Allah'ın yolunda bir tercih. Bu mutluluk yolunda bir tercihtir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kimdir şeytanın kulu ve dostu olanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nereden biliyoruz? İşte Yunus 7-8 اَنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatı bir fitne. Yani insanı Allah'tan uzaklaştırıyor. Nereden biliyoruz? Ayet-i kerime gayet açık. Enfal 28 وَعْلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Mal ve çocuklarınız bir fitnedir. اَنَّ اللّٰهَ اَنْدَهُ اَجْرَ عَزِيمٌ En büyük ecir Allah'ın katındadır. İşte Allah katında en büyük ecrin sahibi olabilmek mutlaka nefs tezkiyesi ve tasfiyesinden geçer. Yani bunun da giriş anahtarı kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala buyuruyor ki sadece tek bir dilekle ben sizi mutluluğa ulaştırırım ikinci an saatine. Ben size dostum. Sizi de dostlarımdan biri yapacağım. Ben sizden razı olacağım, siz de benden razı olacaksınız. Ve ne diyeceksiniz ki bu talepte? Ey Yüce Allah'ım, nasıl onca ermiş evliyan varsa, ne olur benim de ruhumu ölmeden evvel sana ulaştır. Beni de evliyaların arasına, dostların arasına al.
İşte kalpten bu dileğin sahibi olan herkes Allah'a dostluğun birinci kademesine ulaşmıştır. Acaba Allah'ın dostları için, Allah'ın evliyası için Kur'an ne diyor? İşte ayet-i kerime. Ela inne evliyallah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Yunus 62 63 64. Muhakkak ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar amenu olup takva sahibi olmuşlardır. Yani amenu olanlar ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumul büşra fil hayati dünya fil ahireti. Onlara dünya hayatında da ahirete de müjdeler vardır. İşte bu Allah'ın sözü değişmez. O fevzul azimdir. Evet sevgili kardeşlerim. Demek ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yok. Onlar ölmeden ne var Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar fevzul azime ulaşacak olanlardır. Herkes ermiş evliya olabilir mi? Herkese ermiş evliya olmak kapısı açık. Evliya olmak zamanımıza insanların imkansız gördüğü bir şey. Diyorlar ki bundan önce yüzlerce sene evvel evliyalar varmış. Hiç bu zamanda evliya mı olurmuş? Kimse kolay kolay evliya olmaz. O evliyalar dünyanın hayatından sırt çevirmişler. Münzevi hayata başlamışlar. Öyle evliya olmuşlar. Halbuki sevgili kardeşlerim, Kur'an'a baktığımız zaman hiç de öyle değil. Evliyalık bir dilektir. Yunus Emre, Allah'a dost olmak bir dilektir. Evliya olmak bir dilektir. Bilene düğün dernektir. Bilen kimdir? Hem Rad 27'de hem Şura 13'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Rad 27'de اِنَّ اللّٰهِ يُدُلِّ مَنْ يَشَاءُ. Allah dilediğini delalette bırakır. Zaten başlangıç noktasında herkes delalette. Nereden biliyoruz? İşte 7 tane ayet-i kerime. Herkesin başlangıçta delalette olduğunu buyuruyor Allah Teala. Ve delalette olanlar için bir mürşit bulunmaz. 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayanlar delalette. Onlar için bir mürşit bulunmaz. Ama bu delalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gereğince gideceği yer cehennem. Öyleyse kendi durumunu değiştirmesi lazım. Delaletle mutluluğa ulaşmak mümkün değil. Delalet kişiyi hüsranda bırakan, hüsranda olanların da ölüm sonrası ahirete gideceği yer cehennem. Ölüm sonrası ahirete cehenneme gidecek olan insanların bu dünyada mutlu olması mümkün değil. Şura 13'te ise çok farklı bir sonuç. Allah dilediğini seçer. Allah Teala insanları şerle hayırla imtihan eder. Enbiya suresinin 36. ayet gelmesi Allah şöyle buyuruyor. 35 Enbiya 35 Kulü nefsin zayikatil mevt. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Nemlûküm bişerri vel hayri fitneten. Ve inâyetir cevun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şerle fitnele imtihan ederiz. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman şunu görüyoruz. İnsan Hicr 26'da zikredildiği gibi bir fizik bedenin sahibi. İnsan Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde açıklandığı gibi bir nefsin sahibi. Ve nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 hastalık ve şeytan bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor.
Ama Allah Teala insanı şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmadı. Her şey insan için, insan da Allah için. İşte her şey nasıl insan için oluyor? Allah Teala zatından insana ruh üfürüyor. Secde 9'a göre. Suma sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhta nefsin afetlerinin zıttı olan 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Ve aynı zamanda tercih yapabilme hakkı, iradeyi bize vermiş. Bir iradeni kullanmak var, bir de iradeyi kullanmadan nefsin heva hevesine tabi olmak var. Câsiye 23'te o hevasını ilah edenini görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları derhalde bırakmıştır. Bu insanlar iradelerini kullanmayanlar, heva hevesine tabi olanlar. Allah bir ilim üzere, faydasız ilim üzerine delalette bıraktı. Kalpleri, kulakları mühürlü, basar hasarlı şahatları perde yerleştirmiş. Kimdir bu hasarları engelli olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Mürşit ayetleri kıraat etmeye başladığı zaman, mürşitte mücadele edip nefret ediyorlarsa o zaman huzurlarına da engeller koyuyor Allah Teala. Onunla da yetinmeyip insanların Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorlarsa o zaman Allah Teala kalplerini tabi ediyor. Şura 13'te Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Her devirde insanların %10'dan azı seçilmiyor, %90'dan fazlası seçiliyor. Bu seçilenlerden her kim Allah'ın davetine uyar da Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onların ruhunu kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. İşte Allah'ın bütün insanlara verdiği bir söz var, vaat var. Fatır 5'te ya eyyühennâsü önüne vaadallâhi hakkın. Allah'ın vaadi, Allah'ın sözü haktır. Manası kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracak. Allah'ın vaadi, Allah'ın sözü haktır. فَلَا تَغُرَنَّكُمْ الْحَيَاتِ Dünya sakın, dünya hayatı sizi aldatmasın. Yani Allah'a ulaşmayı dilememezlik edip dünya hayatını dileyenlerden olmayın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dinin temeli bu. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Eğer olay buysa o zaman bizden istenen ne? Hepimizin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor ve yetmez 12 kere üzerimize farz kılıyor. Her devirde Allah'ın ayetlerini tilavet eden Allah'ın Resulleri var. Ve dikkat edin bakın, ayetleri tilavet eden Resuller 7 ayet-i kerimede açıklanıyor. Bakara 129, Bakara 151, Alman 164, Cuma 2, İbrahim 4, İsra 15 ve Zümer 71.

engelleri icabını müstereye alıyor. O kişi irşat makamı, irşat makamı olarak görüyor. Vakrayı alıyor. Semi hazasını açıyor. O kişi irşat makamının sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekineti alıyor. Fıkıh hazasını açıp ifati koyuyor. O kişi ayetleri kalbine indirerek, idrak ederek kendisine mal ediyor. Böylece ameni olan kişi, ki ne diyoruz Allah'ın ölüleri için? Onlar aminüdürler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve kanuyet takun takva sahibi olmuşlardır. Allah ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor bu vaat gereğince. Ulaştırdığı an kişi Allah'ın ermiş evliyası olur. Evliya kelimesi ifade ettiğim gibi Türkçe'de ermiş kelimesiyle ifade edilir. Nereye ermiş? Allah'a nesi ermiş? Allah'a ruhunu ulaştırmış. Ruhunu Allah'ın zatına ulaşan kişidir. Unutmayın ki 73 ayet-i kerimede ruhun dünyadan Allah'a ulaşmasını 19 fille açıklayan Rabbimiz bunu 12 kere üzerimize farz kılıyor. İşte 12 tane farz emir. Nisa 58 اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Emanet evvela ruh emanettir. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Teslim olduğu zaman nefs emanet. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve emanetler sırasıyla Allah'a teslim edilir. Maide 7'de irademizin de bir emanet olduğu ve mutlaka teslim olması gerektiğini buyuruyor. Enam 152'de Allah'ın ahdi bizim irademizin misakini oluşturuyor. Ve Yunus 25'te Allah'ın zatına davet et. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettirir ve Allah'a ulaştırırlar. Rum 31, Allah'a yönelin, takva sahibi olun. Lokman 15, bana ulaşan yoluna tabi ol. Zümer 54, Allah'a yönelin ve teslim olun. Şura 47, Allah'ın davetine icabet edin. Zariyat 50, Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Müzem 108, Allah'ın ismini zikredin ve Fecir 28, Rabbine dön. İrci ila Rabbiki, Rabbine dön. İşte 12 tane farz emir. Başta Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün evliyalar insanları Allah'a ulaşmaya, dilemeye davet etmişlerdir. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmaya muhabbet duyar. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Ve bundan öteye Yunus diyor ki, evliyalık bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Dileyene düğün dermektir. An ey Yunus, Rahman'ını dosta ulaştır canını. Tabii ki buradaki candan murat, ruhunu ulaştır. Ne beslersin bu tenini, ecel oku yese gerek. İmam Gazali Hazretleri, Muhabbetullah'ı tek dost bil. Yolculuğunun gayesi ona varmak olsun. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, Hakk'a ulaşmayı dileyenler, gece ve gündüz dinmeyip, canı ile söyler hu zikrini. Abdülkadir Geyni Hazretleri, hak dostları haberin bizzat kaynağından bulunmuşlar. Rablerine ulaşmışlardır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, ey ellerini kaldırıp dua eden kişi, istemek gücünü dilek için kaldırdığın eli sana kim verdi? Kendi muradından vazgeç de onu iste. Muradın yalnız o olsun. Aziz Mahmud Tuday Hazretleri, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Necmettin Kübra Hazretleri, hicret kişinin beden memleketinden ayrılıp
ruhlarını vatanına göçmesidir.

0: Ermiş zat vuslatı gerçekleştirmiş kamil insandır. İmam Rabbani Hazretleri ruhun asli makamına yükselmesi ölmeden evvel elde edilen ölümle mümkündür ki hayattayken ruhunu bu mertebeye yükseltenlere ne devlet. Aziz Mahmud Rıza'yı Hazretleri şeriat mertebesinde bulunan farz ve vaciplerden maksat Allah-u Teala'ya vuslattır. Pir Sultan Abdal Hazretleri Pir Sultan Abdal coşmayan, aşk küresinde pişmeyen, ilkin hakka ulaşmayan, sonradan yeten mi dersin? Sayın Yusuf Hazretleri, faniyim fani olanı istemem, acizim aciz olanı istemem, ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayri istemem. Görüyorsunuz ki bütün Allah'ın dostları, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Zaten ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Allah'a dost olmaktır. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra kişi bir mürşit ihtiyacı kuşatır. Haccet namazını kılıp ki mürşidini Allah'tan ister. Allah ona mutlaka mürşit gösterir. Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? Kur'an-ı Kerim Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. İstihaneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Maide 35 Ya eyyühellezîne âmenûttakullâhe vebtegû ileyhi vesîlete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaşmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Nahl 9 Vâlallâhi kasse sebîlî min hacâir velev şâli hâdâkum ecmaîn. Bu ayetler mürşidin farziyetini bize açıklıyor. Hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan soran kişi eğer huşu sahibisi Allah-u Teala mutlaka ona mürşid gösteriyor. Yeter ki kişi buna layık olsun. Yani kişi kalpten talep ediyor olsun. Bu noktadaki seçim insanların kalplerinin temizliği, kirliliği değildir. Başlangıçta herkesin kalbi %100 karanlıklar içerisinde afetlerle doludur. Allah-u Teala Bakara 257'de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostu olduğunu ve onları zulmetten nura çıkaracağını Allah-u Teala garanti ediyor. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Maide suresinin 16. ayet-i kerimesinde يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنْ اتَّبَى رُدُوَانِ وَسُبُولَ السَّلَامِ وَيَخْرُجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَيَهْدِي مِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Allah rızasına tabi olan kişi onunla Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle karanlıktan aydınlığa nura çıkartıp onları sirat-ı müstakime ulaştırır. Zulmetten nura çıkış nefsin afetlerinin tezkiye ve tasfiyesini ifade eder. Nefs tezkiyesi mürşide tabiyetle başlar ve nefs tezkiyesine paralel olarak ruh 7 tane gök katı aşar. Allah'ın zatına ulaşıp onda yok olur. Kişi ermiş evliya olur. Burada yükselme kademeleri biter. Allah'ın zatına öte bir yol yoktur. Bundan sonra yücelme kademeleri başlar. Yücelme kademeleriyle kişi nefsini tasfiye eder. Kişi zikrine paralel olarak fenafillah, bekabillah, süht, muhsinler, ulelbab, ihlas ve salah makamlarını aşarak veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim eder ve salihlerden olur. Şimdi düşünün ki sadece tek bir dilekle Allah sizi sonsuz dünya ve cennet mutluluğuyla mükafatlandırıyor. Daha büyük dost olabilir mi? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı o büyük dost yapacak. Daha kolay bir şey olabilir mi? Hepinizin bu noktaya mutlaka ulaşmanızı Allah-u Teala istiyor. Ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Fatır 18'de men tezekka fe enne ma tezekkali nefsi ve Allah'ın mesir. Ama nefs tezkiyesi mutlaka mürşide tabiyetle söz konusu. Mürşide tabi olmayan hiç kimsenin nefsini tezkiye edebilmesi mümkün değil. İşte mürşid de 7 kademede yani 7 ayet-i kerimede nefs tezkiyesinin ancak mürşidle olabileceğini Allah-u Teala açıklıyor. Bakara 129. Onlar sizin nefsinizi tezki eder. Bakara 151. O sizi tezki eder. Alman 164. O tezki eder. Nisa 49. Nur 21. O sizi tezki eder. Necm 32. Takva sahibini tezki eder. Cuma 2. O tezki eder. Ve görüyorsunuz ki mutlaka tezkiye olabilmek için mürşide ulaşmak lazım. Hepimizin ikinci an saadetine ulaşması ancak nefsin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Çünkü bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleri. İşte zikri yapan, zikir ibadetlerin sultanı fizik vücuttur. Ama bu zikir şifresini kullanan, yapan fizik vücut, Allah'ın katından iki çift nur geliyor. Rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat göğse geliyor. Nur yolu açılmışsa kalbe ulaşıyor. Ve fazıllar kalpte kalıcı, selavat bağlayıcı, rahmet taşıyıcı olarak böyle bir nefs tezkiyesine başlıyor. 15 bin zikirle nefsi emmareyi bitiriyor kişi. Evvela şeytanın nefse %100 tesir etmesi, nefsin de aklı ikna ederek fizik vücuda şer işletilmesi söz konusu. Ruh nefse azap ediyor, Allah-u Teala da fizik beden azap ediyor. Ama Allah-u Teala bizi azaplandırsın diye değil, tam tersi iki can saadetine ulaşalım diye bizi yaratmış. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olan kişi 15 bin zikirle nefsin manevi kalbinde %7 fazıl birikir. 17 bin zikirle ruh ikinci gök katına nefsi lavameyi bitirir. Fazıllar miktarı %14. 19 bin zikirle ruh üçüncü gök katına nefsin manevi kalbindeki fazıl miktarı %21. 21 bin zikirle dördüncü ruh gök katı nefsi mutmaine fazıl miktarı %28. 23 bin zikir beşinci gök katı nefsi raziye. 25 bin zikir altıncı gök katı nefsi marziye ve 33 bin zikir 7. gök katı nefsi tezkiye. Nefs tezkiye olduğu zaman ruh 7 tane gök katı yükselerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşır ve kişi ermiş evliya olur. Allah herkesi kendisine dost olmuşsun, ermiş evliya olsun diye yaratmıştır. Bu da bir dilektir. Bütün Allah'ın Resulleri İnsanlara bu müjdeyi vermek üzere vazifelendirilmişlerdir. Enam 48'de ve ma nursulul murseline illa ve beşerine ve münzirin. Biz resullerimizi müjdeci uyarıcı olarak gönderiyoruz. Femen amene vasta. Amenu sahibi amel işleyenler nefs eski yapanlar. Onlar müjdenin sahipleridir. Onlar için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din korkuya dayalı, sevgiye dayalı. Din nefsin ıslahıyla İnsanı en zirve noktaya mutlaka ulaştırır. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü konferansın sözlerini de burada tamamlıyorum. Evliya kimdir? Nasıl evliya olunur? Ayet ve hadislerin şunda ifade etmeye çalıştık. Eğer siz de ben Allah'a ulaşmayı diledim, ismi zikredilen evliyalar gibi ben de Allah'a dost olmak istiyorum, ben de mürşidime tabi olup tövbemi gerçekleştirmek istiyorum, ruhumu hayattayken Allah'a ulaştırıp ermiş evliya olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepsinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. El Fatiha ma'asalava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 testini yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullah.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle biraz sohbet edelim dedik. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz ayrı ayrı bizim için çok kıymetlisiniz. Çünkü Allah yolunda insanların yıllar evvel, asırlar evvel unuttukları Kur'an gerçeklerini öğrenenlersiniz. Herkese öğretmekle vazifeli olanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öğrenin ki öğretesiniz. Dünya Kur'an hakikatlerine, Allah'ın gerçeklerine susamış durumda. Her şey, insanların başına gelen bunca bela, bunca zulüm, bunca savaşlar, ölen milyonlarca milyonlarca insanlar, arkalarında sadece şeytanın olduğu bir korkunç tuzağı gösteriyor. Şeytan, insanların en büyük düşmanı. Gene insanlara tesir ederek, tüm şeytanlar herkesle ayrı ayrı konuşabilmek imkanının sahibidir. En kötüsü, onlara yaptıkları konuşmalar, o insanlar tarafından kendi düşünceleri olarak değerlendirilir. Yani insanlar düşündüklerini öyle düşündüklerini zannederler. Düşüncelerinin sesiyle şeytanın onlara ulaştırdığı ses birbirine çok yakındır ve insanlar bunu anlayamazlar. Bu ses bu kulaklara duyulan bir ses değildir. Ve de şeytan o kişiye onun kendi düşüncesi zannını vererek bir sürü yanlışı kabul ettirmiştir. Her şey aklın mantık adı verilen bir mekanizmasında gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bir görebilseniz, kalp gözünüzde görebilseniz, o zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini çok daha üstün şekilde idrak ederdiniz. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Allah'ın duyduğu şey sevgidir. İnsan adı verilen yaratık Allah'ın en üstün yaratığıdır. Hepimiz netice itibariyle bir yaratıkız. Yani bir mahluk. Allah-u Teala tarafından yaratılan, halk edilen bizler neticede sadece birer mahlukuz. O kadar. Yaratana, Allah'a karşı duyduğunuz hisler hoşlanmakla başlar. Hoşlanma sevgiye dönüşür. Sevgi aşka dönüşür. Aşk hayranlığa dönüşür.
Allah ile olan ilişkide son aşama hayranlıktır. Bir mahluk olmanın, hudutlu olmanın boyutlarını yaşarsınız. Allah hudutsuzdur. Biz insanlar yer çekimi kuvvetine bağlıyız. Biz insanlar doğarız ve bir gün ölürüz. Allah bunların hepsinden münezzehtir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bunları konuşmak imkanını Allah Teala bize nasip kıldı. Ve Allah'tan bahsetmek insanı en çok mutlu eden konuşma zeminidir. Biz Allah'tan bahsederiz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah'ın telefonuyuz. Biz söylemeyiz. Allah söyletir. Onun için bu kadar eminiz söylediğimiz her şeyden. Biz netice itibariyle sadece bir insanız. Bir mahluk, bir yaratık. Ve Allah Teala bizi kendimizden bir şey söylemekten arındırdı. Allah'ın söylediklerini söyleriz, söylettiklerini söyleriz. Söyleyebileceğimiz şey o kadardır. Allah'ın sevdiklerinden biri olmak. Bu çok müstesna bir olay. Ya sevgili kardeşlerim, en çok sevdiği olursanız, o zaman güzellerin en güzeli olmaz mı? Neden Allah Teala bize bu görevi verdi? Biz onu bilmeyiz. Hangi vasıfların sahibi isek o vasıfları biz kazanmadık. Allah bize verdi. Ona her şeyimizi borçluyuz. Var olmamız ona aittir. Bize akıl vermesi ona aittir. Düşünebilme yeteneği onu duyabilme yeteneği, onunla karşılıklı tezekkür yeteneği. Her biri Allah-u Teala'nın ayrı bir muhteşem nimetidir diye düşünüyoruz. Bu kadar nimetlere garip olan biz neyiz ki? Biz bir hiçiz. Bir insanız. Bir yaratık. Belki bu neyiz ki sualinin en çok hayran olacak tarafı Allah'ın en çok sevdiği olduğumuz. Bizi yakından tanıdıktan sonra herkesin bizim gibi Allah'la konuşmak, Allah'la tezekkür etmek yetkisine kavuşmayı büyük bir iştiyakla istemesi elbette boşuna değildir. Allah Teala'nın çok üst seviyede bir nimetidir. Allah ile olmak, Allah ile konuşabilmek, onu kalp gözüyle görebilmek, indi ilahi görebilmek, huzur namazını görebilmek, yedi kat gökleri görebilmek.
Sevgili kardeşlerim, neler söylüyorsak bunların hepsini hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki kalp gözüyle bize hep göstermiştir. Her biri ayrı bir kattır. 7 tane gök katı. Her biri ayrı bir şekilde dizayn edilmiştir. Her biri insan mutluluğunun bir parçasıdır. Çünkü hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de öldüğünüz zaman Allah'a geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a geri dönmesi. Her ne kadar biz size ruhunuz diyorsak da, hayır sizin ruhunuz değil. Zaten Allah'ın ruhuydu ve de onu Allah'a iade etmekle mükellef kılındınız. İrci'i diyor Allah Teala ile Rabbiki. Rabbine rücu et. Ruha sesleniyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Rücu etmek, geriye dönüp ulaşmak demek. Allah Teala Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, Allah'a vasıl ol diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a hayran olma, işte insanların en üst kademesi. Onlardaki bu tecelliyle oluşur. Allah'a hayran olmak, insanların ulaşabileceği üst seviye bir noktadır ki herkese nasip olmaz. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Herkes gerçekleştirir bunu. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse herkes bunu gerçekleştirebilir. Allah Teala çünkü garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların 195'ten fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, Allah en çok sizleri seviyor çünkü siz insansınız. En çok sevdiği varlık, en üstün olarak yarattığı insan. Dikkat edin. Diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar, sizin emrinize musahhar kıldım. İnsanlar deyince Allah-u Teala'nın sadece bu dünyadaki insanlara hitap ettiği zannedilmesin. Yüz milyar galaksiden bahsediliyor. Her galakside de 100 milyar yıldız olduğu
tahmin ediliyor. Bunlar gerçek rakamlar değil, tahminler. Ama bu rakam 100 olmaz, 80 olur, 70 olur. Ama o da o kadar büyük bir şey ki bir insanın hafızasına bunu yerleştirebilmesi mümkün değildir. Yani dil inen tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bizi var etmiş. Daha çok hamd edip şükrediyoruz ki insan olarak var etmiş. Daha çok hamd edip şükrediyoruz ki bizi kendisine dost kılmış. Daha çok, en çok hamd edip şükrediyoruz ki bizi devrin imamı kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu öylesine huzur verici bir olay ki, öylesine bir mutluluk ki, anlatılamaz ki. Yaşamayan bilmez. Kalp gözü açık olmayan bir insan, kalp gözü açık olduğunu neler hissettiğini, açık olanın neler hissettiğini, neler gördüğünü nereden bilsin? İnsanlar kendilerinde olmayan bir şeyin başkalarında olmasına kolay kolay müsamahayla bakmazlar. İnsanlar şüphe ederler. İşte Allah yolunda Allah'ın vasıta kıldıklarını Allah Teala başkaları için yaşayan bir insan haline getirir. O insanlar ona ne ölçüde güveneceklerini ondan öğrenmeyeceklerdir. Allah'tan öğreneceklerdir. Bunun için de gerçeği öğrenmek isteyen herkesin çok kolay bir yolu vardır. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormak. Hacet namazını kılıp da Allah'tan sorarsanız, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hacet namazını kılıp da Allah'tan sorarsanız, O size hakikatleri gösterir. Öyleyse kim hangi vasıfların sahibidir? Onun yüzüne bakıp, konuşmasına bakıp kimse anlayamaz. Derununda ne olduğunu öğrenmek gerekir. Bu ise o kişiden sorulmaz. Allah'tan sorulur. Onun için biz gönül rahatlığıyla göğsümüzü gererek herkese diyoruz ki bizi bizden sormayın. Hacet namazını kılın ve Allah'tan sorun ki dünya birliğini sağlayabilelim. Ancak onlar Allah'tan bir sordukları zaman inanamayanlar, tekrar soranlar, tekrar bizi görenler, tekrar soranlar, tekrar bizi görenler, defaatle sorup aynı cevabı alanlar, ancak onlar bizim arkamızda yerini alacaklardır. Öylesine büyük bir hile, öylesine büyük bir dolap İblis tarafından oluşturulmuş ve döndürülüyor ki
insanları yoldan çıkarmış ve Kur'an'ın dışında başka bir İslam'a inandırmış. Ve de biz insanlara Kur'an hakikatlerini anlattığımız zaman onların öğrendiklerine hiç uymuyor. En basiti şu İslam'ın beş şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, beş şart. Ve de insanlar bu beş şartı gerçekleştirirlerse cennete gireceklerini zannediyorlar. Zaten önce Museviler bu tuzağa düşmüşler. Hazreti Musa zamanında Museviler, yani Yahudiler, Yahut kavmi üst seviye bir mutluluğu yaşamışlar. Allah'a ruhlarını, nefeslerini, iradelerini teslim etmişler. Sonra film kopmuş. Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah-u Teala'dan tabletleri alırken aşağıda Harun'la beraber kalanlar bir kişinin Cebrail Aleyhisselam'ın ayaklarını bastığı topraktan alarak yaptığı ses çıkaran bir buzağı heykeline tapmaya başlamışlar. Film kopmuş, tam 40 sene hiçbir şehre girmelerine müsaade edilmeden sadece iki çeşit gıdayla beslenmişler. Ve de çıktıkları yolda 40 yılın sonunda Hazreti Musa da dahil hepsi Şeryan Nehri'nin öbür tarafına geçemeden bu tarafında ölmüşler. Karşıya geçebilen bir Hazreti Harun olmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz sizi en güzele yöneltmeli. Ve doğruları öğrenmelisiniz. Hiç kimseden korkmadan doğruları, Kur'an hakikatlerini herkese alnınız açık, yüzünüz pak, göğsünüz nurla dolu anlatmalısınız. Hiçbir şeyden çekinmeniz gerekmiyor. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları, Allah'ın sevgililerisiniz. Sizler hak yolun yolcularısınız. Unutulmuş olan Kur'an hakikatlerini, Tevrat hakikatlerini, İncil hakikatlerini bütün dünyaya yayacak olan sizlersiniz. Ve de dünyadaki inananlar mutlaka tek bir birlik haline gelecektir. İşte o güzelliklere bakın sevgili kardeşlerim. O güzellikleri yaşayacaksınız. Ve o zaman siz de bizim söylediğimizi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar bilmiyorlar ki kendileri güzelleşmedikçe güzeliği yakalayamazlar. Yani bir insanın mutluluğu başkalarının davranışlarına değil, kendi davranışlarına bağlıdır. Bir insanın mutluluğu onun kalbi yapısına bağlıdır. Kalbinde ne kadar karanlık varsa o kadar mutsuzdur insan. Bütün insanlar da nefslerinin kalbi %100 karanlıklarla doğarlar. İşte bu nefsin kalbini %100 karanlıklardan %100 nurlara ulaştırmak, dünya üzerindeki marifet işte odur. Allah-u Teala bunu kendisi yapar.
Yeter ki kişi istesin ve arkadan da bu talebin gerçekleşmesine layık olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd edin, şükredin ki devrinin imamının yanındasınız. Bu muhteva hepinize hayat vermeli. Bir dünya buhranı yaşanmakta. Kuvvetler zayıfı ezmekte. Hareket halindeki paranın çok büyük bir kısmı hala silahlara gitmekte. Bu sebeple silahların satılabilmesi için yeni fitneler oluşturulmakta. İnsanların hayatı, dünyayı idare eden şeytanın emrindeki güç tarafından şeytanın istikametinde kullanılmakta. Bir gün biz dünya hayatını yaşarken bizim hayatta olduğumuz sürede gerçekleşecek. Savaşlar bitecek. Dünyada sulh ve sükun kurulacak. Savaşların silahlarına harcanan o sonsuz paralar insanların mutluluğuna, refahına harcanacak. Bir mutluluk çağı yaşanacak. İşte bu çağ hidayet çağıdır. Allah-u Teala bu sebeple bizi hidayetin güneşi olarak vasıflandırıyor. Hidayet insanlar tarafından Allah bize öğretene kadar bilinmiyordu. Hidayet nedir diye sorduğunuz zaman sevgili kardeşlerim, çok korkunç yanlışların yapıldığı bir noktaya geldik. Türkiye'de halen bizimkinin dışında 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılmakta. Ya da bizim bulabildiğimiz bilavuzluklarımızın hepsi 23 Kur'an-ı Kerim oluşturdu. Ve Allah-u Teala bize emretti ki bütün o Kur'an-ı Kerim'deki hidayet kelimesinin geçtiği ayetleri nasıl Türkçeleştirmişler, tetkik et ve bir ortaya çıkar. Bunu yaptık sevgili kardeşlerim. Gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Neden mi? Çünkü hidayet gizlenmişti. Hidayet yok edilmişti. Nedir hidayet? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, insanlar korkunç bir yanlışın içine düşmüşler.
ve insan ruhunun vücuttan ayrılmasını sadece ölüme bağlamışlar. Ruhu hiç tanımadıkları için, hiç bilmedikleri için Ehl-i Sünnet ve cemaat alimlerinden sonraki devrede Allah'ın bütün güzellikleri yok olmuş. Güzellikleri yaşamamışlar mı? Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun etrafındakiler yaşamış. Yani sahabe, sonra onlara tabi olanlar, tabiin yaşamış. Sonra tebi tabiin yaşamış, tabiine tabi olanlar. Ondan sonra onlara tabi olanlar bugüne kadar gelmişler. Bunlar bugün tasavvuf mensupları olarak tanınıyor. Tasavvuf mensubu deyince şu anda o da iki grup olarak oluşmuş durumda. Bir kısım insanlar biz tasavvuf mensubuyuz diyorlar ama tabiiyet yok. Kimseye tabi olmuyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan mürşidine tabi olmadıkça ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Kim tabi olursa o zaman onun ruhu vücudundan ayrılır. Devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve o ruh, yani vücuttan ayrılan ruh ana dergaha ulaşır. Ana dergâhtan diğer ruhlarla beraber kesintisiz bir şekilde devam eden seyri sülûkun içine girer. Seyri sülûk ana dergâhtan yapılan bir yolculuktur. O dergâh bize aittir. Bu yolculuk zemin kattan ayrılır. Birinci katta secde, ikinci katta suvarılma, üçüncü katta bir köşk mescidinin içinde secde, dördüncü katta Beytül Makdes'in içinde secde, beşinci katta Beytül Haram'ın içinde secde, altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde rengin çok açık yeşil beyaza dönüşmesi işleminin tamamlanması, sonra yedinci katta yedi tane alem geçerek Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. İşte bu vuslattır. Allah Teala bütün insanların ruhlarının o insanlar dünya hayatını yaşarken kendisine ulaşmasını istiyor ki o insan kurtuluşa ulaşsın. Böyle bir şey mümkün mü? Herkes için. Böyle bir şey için ne gerekli? Sadece bir talep. O kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar bu çorbadan içebilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilirler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey son derece açık. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e neyi yazmışsa biz sadece ondan bahsedebiliriz. Yetmez. Konuşma hakkımız da yok. Allah ne konuşturursa onu söyleyebiliriz. Sevgili kardeşlerim, o herkesin nabzına göre şerbet verir. O Allah'tır. Herkesin kalbinden geçenleri bilir. Biz bilmeyiz. Sakın bizim kendiliğimizden bir şeyler bildiğimizi zannetmeyin. Böyle bir şey hiç olmadı. Neye sahipsek hepsini Allah gösterdi. Allah öğretti.
Ve bizi her an sadece Allah konuşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın bu dünyaya mutlu olmak için geldiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bunun için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Mürşidinize tabi olmalısınız. Türkiye'de andolsun ki tabi olunabilecek olan birçok kardeşimiz var artık. Her bölgede kardeşlerimiz var. Ruhunuz tabiyeti gerçekleştirmeden Allah'a ulaşamaz. Tabiyet nedir? Tabiyet, ruhunuzun vücudundan ayrılması için bir desturdur. Bir müsaade almadır. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını temin eden vasıtadır. Kim tabiyetini gerçekleştirirse, onun ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onun dileği yeterlidir. Kalpten bir dilek. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Tarzında bir talep. Tek başına bu talep yeterlidir. Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Durumu ne olursa olsun. Diyelim ki o kişi çok kötü. Diyelim ki o kişi hırsızlıklar yapmış, diyelim ki o kişi insan öldürmüş. Hepsi olabilir. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şartlar ne olursa olsun. O kişi ne yaparsa yapsın. Eğer bu dileğin sahibi ise, Allah Teala onun bütün günahlarını affetmez. Sevaba çevirir. Yani önce günahlarını örter, yok eder, sonra da sevaba çevirir. Bir kat günaha iki kat sevap verir. O kişi günahları örtülen bir kişi olur, günahları sevaba çevrilen bir kişi olur. Ve Allah'ın yolunda Allah onu teçhiz eder, mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaştığında ruhu mutlaka vücudundan ayrılır. Onun ruhunun yerine devrin imamının ruhu başının üzerine gelir ve yerleşir. O ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Kişi Allah'ın yolundayken ölse ruhu gene Allah'a ulaşır. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölse ruhu zaten Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse ruhların hepsi Allah'ın ruhudur ve de Allah'a şartlar ne olursa olsun mutlaka döner. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı bu dizayn. Böyle bir sohbette sizlerle birlikte olmanın bu büyük zevkini bize yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bir güzelliği yaşamak üzere Allah'ın bizlere nasip kıldığı bir zaman parçasını Allah'tan bahsetmek üzere geçirmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Allah Teala ve bizler konumuz ahdallahi, yani Allah'ın ahdi. Hikayemiz Elestü bi Rabbiküm gününden başlıyor. Araf 170.

diyor ki Allah Teala buyuruyor. Biz ezelde bütün Adem oğullarını onların Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkararak her birinin sırtından onların zürriyetini çıkartarak bütün Adem oğullarını huzurumuzda topladık diyor Allah Teala ezelde. Sonra Allah Teala'nın dizaynı bütün Adem oğullarının bir suale muhatap kaldığı bir günü yad etmemiz. Allah Teala soruyor: "Elestü bi rabbikum?" Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap geliyor. Galu dediler ki: "Bela, evet." Negatif suallerin pozitif cevabı. Arapçada negatif sorulan bir sualin cevabı pozitifse bela şeklinde cevap geliyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Negatif bir sual ve pozitif cevabı. Evet, Rabbimizsin. Bela, evet. Size sorarlarsa ne zamandan beri Müslümansın diye Osmanlı'nın cevabını vereceksiniz onlara. Galu beladan beri. Allah Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dediğimiz günden beri elhamdülillah Müslümanız. Öyleyse o zaman var mıydık? Hayır, yoktuk. Zamandan evvel Allah Teala bizleri vücuda getirdi. Kıyamet günü mahşer meydanında toplanacak olan bütün insanlar, bütün gezegenlerdeki insanlar hepimiz oradaydık. Hepimiz aynı yaşta. Babalarımız da bizimle aynı yaşta. Dedelerimiz de, yani büyük babalarımız da bizimle aynı yaşta. Adem Aleyhisselam da bizimle aynı yaşta. Hepimiz aynı yaşta olarak o gün Allah'ın huzurundaydık. Ve Allah Teala ben sizin Rabbinizim değil miyim diye sordu. Hepimiz kalbimizle Allah'ın söylediğini duyduk. Hepimiz kalp gözümüzle Allah'ı gördük. Ve hepimiz kalbimizle Allah Teala'ya cevap verdik. Evet dedik. Sen bizim Rabbimizsin. Bela. Sonra Allah Teala ne yaptı? Bizleri nefslerimize şahit tuttu. Sonra ne yaptığını Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi veriyor. Allah Teala evet sen bizim Rabbimizsin cevabımız üzerine diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre şimdi ey nefsler sizlerden yemin istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar sizden misak istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar sizden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Cevap veriyoruz. İşittik. Allah Teala diyor ki öyleyse itaat edin. Nefsler, hepimizin nefsi Allah'a yemin veriyor. Allah'a teslim olacağına dair.
tasfiye olacağına dair, bütün afetleri yok edeceğine dair. Hepimizin ruhu Allah'a misak veriyor. Geldiği yer olan Allah'ın zatına geri döneceğine ve Allah'a sarılacağına, sığınacağına dair, Allah'ın zatında ifna olacağına, yok olacağına dair.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Elestü bi Rabbikum günü Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Ruhumuzdan, veçimizden, nefsimizden. Bilelim ki 3 tane vücudumuz var. Ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd, nefsimizin, ruhumuzun ve fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği yeminler. Allah Teala ona söylediğimiz Allah Teala'nın sorduğu işittiğimiz sualine karşılık cevap veriyoruz. Semina. Öyleyse itaat edin sözüne karşılık. İtaat ediyoruz, yemin veriyoruz, misak veriyoruz, ahd veriyoruz. Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz, atana, itaat ettik. Maide suresinin bu 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bize diyor ki وَاَسْكُرُوا نِيمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki وَمِيْسَاكَهُ الَّذ۪ي ve onun ona verdiğiniz misaki hatırlayın ki اِسْكُلْتُمْ siz dediniz سَمِينَا işittik ve اَتَانَا itaat ettik اَتَّكُ اللّٰهَ Allah'a karşı takva sahibi olun diyor Allah Teala. Orada ezelde doğduktan sonra mutlaka takva sahibi olacağımıza dair Allah'a verdiğimiz bir misak var. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, nefsimizin Allah'a verdiği yemin.

Şimdi bu Maide suresinin standartları içinde Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin Allah-u Teala tarafından bize emredilmesi söz konusu. Üç tane vücudumuzun Allah'a verdiği üç tane yemin. Ama Allah-u Teala En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde bize Allah Teala bir yaklaşımda bulunuyor, bir şey vasiyet ediyor. 152. ayet-i kerimede Allah Teala yetimlerin malına yaklaşmayın. Buluğ çağına erişinceye kadar onlara ahsene davranın. Mizanı ve tartıyı doğru tutun, adaletli kılın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz diyor. Ondan sonra da söz söylediğiniz zaman akrabanız olsa bile doğruyu söyleyin, adaleti mutlaka gözetin diyor. Arkasından da şunu söylüyor konumuzla alakalı. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ahdullahi, Allah'ın ahdi, Allah'ın ahdini yerine getirin. Zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Allah bununla size vasiyet ediyor. Size yani emrediyor. Bununla bunları size Allah vasiyet ediyor. Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet ediyor diyor Allah Teala. 152. ayet-i kerime. En'am suresi 152. ayet-i kerime. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin, uygulayın. Zalikum vassakum bihi leallekum tezekkerun. İşte bu, bununla Allah size, bunları Allah size vasiyet etti diyor. Bunu yani Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet etti. Umulur ki tezekkür edersiniz. Diyor Allah Teala. Ve 153. ayet-i kerime ve enne haza sırat-ı müstakimen. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Yani Allah'ın vasiyetini, Allah'ın ahdini yerine getirmeyi Allah Teala bize vasiyet ediyor. Bu vasiyet

Allah'ın vasiyeti mutlaka yerine getirilmesi lazım. Şimdi bu vasiyetin ne olduğundan bahsediyor Allah Teala. Diyor ki ve enne muhakkak ki haza bu sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Öyleyse sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebi'us sübüle, diğer sebillere tabi olmayın. Feteferrika bikum an sebili. Sizi onun yolundan, sebilihi, Allah'ın yolundan sizi ayırırlar diyor Allah Teala. Feteferreka biküm an sebilihi. Sizi Allah'ın yolundan tefrikaya düşürürler, ayırırlar. Zalikum vassakum. Bihi. Allah Teala size bununla vasiyet etti. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmanızı vasiyet etti. Lealekum tettekun. Umulur ki takva sahibi olursunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala vasiyetinde çok açık bir olayı dile getiriyor. Allah'ın bize bir vasiyeti var. Bu vasiyet Allah'ın ahdini oluşturuyor. Öyleyse bizimle Allah arasında bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar, ahdler var. Allah'ın ise bizden istediği Allah'ın ahdi. Öyleyse bakalım biz Allah'a ne söylemişiz?

Allah'a yemin vermişiz. Allah'a misak vermişiz. Allah'a ahd vermişiz. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin. Ama yemin sahipleri hariç fi cennet. Onlar cennetlerde olacaklardır diyor Allah Teala. Peki bu Allah'a verilen yeminlerini gerçekleştiren bu insanların nasıl yaptıklarına bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayeti kerimesi bunun ışığını tutuyor. Kat eflaha men zekkaha diyor. Andolsun ki nefsini onu tezkiye eden kişi felaha erer. Kat eflaha men zekkaha. Men o kişi ki zekkaha onu tezkiye eder. Nefsi tezkiye eder nefsini. O felaha erer. Erdi. Öyleyse Türkçeleştirdiğimiz zaman nefsini tezkiye eden felaha erer oluyor. Öyleyse bütün nefsler rehine ise bunlardan sadece yeminlerini yerine getirenler kurtulacaksa felaha ermekte cennete girmeyi mutlaka muhtevasına aldığı cihetle demek ki bütün nefsler Allah'a ezelde yemin vermişler. Tezkiye olacaklar. Tasfiye olacaklar diye. Tezkiyenin sonucunu Fatır 18'de görüyoruz. Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ila Allahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir. Allah'a verdiği yeminini yerine getirmek üzerine borç olduğu için yeminini yerine getirmiştir kişi. Ve sonra diyor ki Allah Teala ve ilallahil masir ve Allah'a döner ruhu Allah'a ulaşır. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyuhellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izah tedeytum. Ey amin olanlar diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Nefslerinizi temizlemek, tezkiye etmek üzerinize borçtur. Neden? Çünkü Allah'a ezelde bu sözü vermişiz. Nefsimizi tezkiye etme konusunda sözü vermişiz. Maide 105'in kelime kelime Türkçe'ye çevrilmesinde aleykum enfisekum diyor. Nefsleriniz üzerinizdedir. Yani nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek yoluyla hidayete adım attığınız zaman nefslerinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Mahiyeti ne? Kim Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmek yeminini yerine getirmek isterse o kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala 10 tane ihsanla
onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu anda nefs tezkiyesine başlar. Öyleyse kişinin nefs tezkiyesine başladığı an, nefsin temizliğine başladığı an, nefsin Allah'a verdiği yeminin yerine getirilmesi de başlamıştır. Bu noktadan itibaren o kişiye zulmani olanların hiçbir zararı dokunamaz. Zulmani olanların, yani büyü yapanların, hüddam yapanların, insanlara kötülük etmekle meşgul olanların büyüsü ve hüddamı Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine göre ancak Allah izin verdiği takdirde insanlara zarar verebilir. Ama Allah Teala bu izni vermiyorum diyor ben. Kimler için vermiyorum diyor? Kim benim kendisine gösterdiğim mürşide ulaşırsa, kim bana ulaşmayı dilerse benim seçtiklerimden diyor Allah Teala, ben ona 10 tane ihsan veririm diyor. Ve bu 10 tane ihsanla o kulum bana ulaşır diyor Allah Teala. 10 ihsanla mürşidine ulaşır ve tövbe edince mürşidinin önünde ona, onun kalbine imanı yazarız. O, onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Kalbinin mührünü açarız. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. Ve o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve bir sonuç oluşur diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın bir muhtevası var. Orada Allah Teala hepimize bir işaret veriyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiyesine bağlı bir işlem. Ama burada fiili olarak nefs tezkiyesine başlıyoruz. Peki Allah'ın buradaki birinci işlemine devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu anda devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. Yerleşirse ne olur? Yerleşirse o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ama nefs tezkiyesine başlayan bu kişiye büyü yapanların, hüddem yapanların bir zararı dokunamaz. Neden? Çünkü başının üzerinde bir muhafız vardır. Devrin imamı kişinin başının üzerine yerleşmiştir. O bir muhafızdır. İşte bu muhafızın bir muhafaza etme görevi olduğunu Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde açıklıyor. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vayin haza ma tuadune li külli evvabin hafiz diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Evvap olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmış, 21. basamağa ulaşmış. Sonra da Allah'ın zatında ruhları kaybolmuş, yok olmuş olanlar. Yani Allah meaptır, sığınaktır. Sığınağa ruhu sığınmış olan insanlar evvap adını alıyor. Sığınağa sığınmış demek. Ve hafiz diyor Allah Teala. Muhafaza altına alınmış, bir muhafızla korunma altına alınmış kişi. Muhafaza edilmiş, hafiz olmuş. İşte muhafaza altına alınan kişiye şeytanın büyüsü ve hüddamı geçerli değildir. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde
Allah-u Teala bu büyük hakikati anlatıyor. Siz diyor, nefs tezkiyesine başladığınız anda hidayet üzere olursunuz. Aynı anda başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Ve dalalette olanlar, onlardan hüddamla, büyüyle, zulmani kötülüklerle uğraşanlar, bu noktadan itibaren diyor Allah-u Teala size bir zarar veremezler. Neyle? Nefsimizi tezkiye etmemizde paralel bir olgu. Öyleyse nefsimiz Allah'a yemin vermiş gördüğümüz gibi, bu yemin de nefsimizin tezkiyesiyle alakalı. Peki ya fizik vücudumuz ne vermiş Allah-u Teala'ya? Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Allah'a verdiği ahde bakıyoruz. Yasin 60 ve 61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane. İnnehu lekum aduun mübin. Ve eyni buduni haza sıratı müstakim. Ey Ademoğulları. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olmak. Allah'ın sırat-ı müstakimi. Öyleyse Allah'a ne vermişiz? Ahd vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz diye, yani Allah'a kul ederek Allah'a teslim edeceğiz diye Allah'a ahd vermişiz. Peki ruhumuz ne vermiş Allah'a? Ruhumuz da misak vermiş. İşte Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini Allah'ın ahdini اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ اَحْدَ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Bu bize neyi hatırlatıyor? Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini hatırlatıyor. Ne diyordu Allah-u Teala orada? Ve bi ahdillahi efhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Burada da ne diyor? Vellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani Enam suresinin 152. ayet-i kerimesindeki ezelde Allah Teala'ya, Allah Teala'nın bize vasiyet ettiği ahdallahi, onu ifa ederler diyor onlar diyor Allah Teala. Ve وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَابِ ve Allah'ın ahdini ifa etmek suretiyle misaklerini bozmazlar. Peki bu bozmadıkları misakları neyi ifade ediyor? 21. ayet, bir sonraki ayet onu söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala orada
وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece misaklarını bozmazlar. Yani Allah'a verdiğimiz misak, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması. Arkadan misakin şartlarını veriyor Allah-u Teala. Ve yuhafune su'l-hisab. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Kim bu insanlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Ne demek istiyor Allah-u Teala burada? Gelin sizinle beraber Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerine bir göz atalım. Ne diyor Allah-u Teala Yunus 7 ve 8'de? Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, yani dünya hayatında yaşarken, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri, talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi nimetler, manevi ihsanlar ve nimetler onları alakadar etmez. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların doyumalaşmaları dünyadan zevk almalarıyla mümkün. Onlar manevi hayattan zevk almazlar. Kalp gözlerinin açılması, kalp kulaklarının açılması onlar için önem taşımaz. Öyle bir talepleri de hiç yoktur. Ve daha önemlisi, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Ayetlerden gafil olmasalar, Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyecekler. Ama gafiller, bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin hemen arkasından gelen hükmünü bilmiyorlar. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, ve onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala cehenneme girip ebediyen kalacak olan insanlardan bahsediyor. Onların diyor, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Bir kısım insanların günahları sevaplarından çoktur. O günahları sevaplarından çok olanları cehenneme atarız diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Günahları sevaplarından çok olanların ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Kimmiş bu cehenneme gidip de devamlı kalacak olanlar? Günahları sevaplarından çok olanlar. Şimdi Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah Teala orada? Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Arkasından da Allah Teala onlara 10 tane İhsan vermiş, mürşitlerine ulaşmışlar. Sonra ruhları Allah'a doğru yola çıkmış. Allah'a da ulaşmış ruhları. Ve bunun arkasında Allah'tan, kötü hesaptan korkmaları, kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece garanti etmişler ki kötü hesap yok onlar için. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olacak. Kimin kaybettiği dereceler fazla? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin.
Öyleyse Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri enteresan olgular taşıyor. Yetmez. Bu kişinin bu yoldan geçtiği, yani Allah'a ulaşmayı dileme yolundan geçtiği yeni bir ifadeyle daha teyit ediliyor. Ve onlar Rablerine karşı huşu duyanlardır diyor. Biliyorsunuz bir, gaybde Rahman'a huşu duyanların huşusu var. İki, kalplerinde %2 rahmet birikiminin huşusuna sahip olanlar var. Bir de ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlar var. Onlar da huşu sahipleri. Öyleyse bunların hepsi kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki mürşidine ulaşmadan evvelki kişinin merhaleleri. Ve Allah-u Teala arkadan bütün bunların mürşide ulaşmayı, affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleştiğini 22. ayet-i kerimede Allah-u Teala kesinleştiriyor. Diyor ki vellezine sabr ibtigae ve ce rabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'a verdikleri misaki kimler, hangi vücutları için veriyorlar? Ruhları için veriyorlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda ezelde veriyorlar Allah-u Teala'ya misaklerini. Ve misakimiz ruhumuzla alakalı. Peki Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde ne var? Rad 25'te Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'a evvelce, yani Elestü bi Rabbiküm günü misak vermelerine rağmen diyor. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor. Ve keserler diyor. Ruslatı keserler diyor. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a misak vermelerine rağmen misaklerini yerine getirmezler, vuslatı keserler. Ve şöyle de söylüyor Allah Teala orada Rad 25'te ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor. Misakin temel anlamda bunu dizayn ettiği, yani ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmayı dizayn ettiği vakasıyla karşı karşıyayız. Ama Allah-u Teala bir ayeti kerimesinde bütün insanlardan misak aldık diyor. Kesin söz aldık diyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde ise nebilerden misak aldık diyor. Şimdi misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı manada kullanılmış oluyor. Beraberce Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki ve iz ehazallahu misakan nebiyyine. O zaman ki diyor biz nebilerden misak aldık. Lema ateytüküm min kitabin ve hikmetin. Ey nebiler,
size kitap verdik ve hikmet verdik. Sümme caeküm resulün. Sizlerden sonra Resulümüz gelecek. Musaddikun lima me'akum. Sizinle beraber olanları tasdik etmek için. Yani bütün nebilere Allah-u Teala kitap vermiş. Bütün nebilere verdiği kitapları tasdik etmek için bütün nebilerden sonra Resulümüz gelecek diyor. Mehdi Resul'den bahsediyor Allah-u Teala. Le tu'minunne bihi, ona iman edeceğinize ve le tensurunne, ve ona yardım edeceğinize dair yardım edeceklerine dair bütün nebilerden misak aldık diyor Allah-u Teala. Sonra da nebilere hitap ediyor. Sizlerden, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair onlardan misak aldık diyor. Ve arkasını şöyle tamamlıyor. Kale dediler ki, e ekrartum. İkrar ettik, söz ile tasdik ettik. Ve ahestüm ala zalikum isri. Onlar da demişlerdi ki, kabul ettik. Bu ağır sözü, bu ağır yükü kabul ettiniz mi diyor Allah Teala. Onlar da diyorlar ki, kalu akrarna, evet ikrar ettik diyorlar. Allah Teala diyor ki, kale, Allah dedi ki, feşhedü, öyleyse şahit olun, ve ene meaküm mine şahidin, ve ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayet Mehdi Aleyhisselam'a bütün nebilerin, bütün peygamberlerin iman edeceğine ve ona yardım edeceğine dair kesin bir işaret taşıyor. Burada Allah Teala'nın bu bütün nebilerden aldığı söz, nebilerin ruhlarını Allah'a teslim edeceklerine dair değil, nebilerin Mehdi Aleyhisselam'a yardım edeceklerine dair, ama adı misak. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde işittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah Teala, ve sizden Allah misak aldı diyor. Ve misakinizi yerine getirmek konusunda size vasiyet etti diyor Allah Teala. Şimdi Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine ulaştığımız zaman

Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Ve misaka hüllezîn. Ve ona verdiğiniz misaki hatırlayın diyor Allah Teala. Ve esekaküm bihi, onunla Allah'ın size vasiyet ettiği.

Allah Teala başka ayetlerde biz bütün insanlardan kitapları inkar etmeyeceklerine dair misak aldık diyor. Bu açılardan misak kelimesine baktığımız zaman çok şümüllü bir ifade taşıdığını görüyoruz. Allah'a misak vermişiz. Misak kelimesi ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını, muhtevasını alıyor. Tamam. Yemin kelimesi nefsimizin tezkiyesini de tasfiyesini de içine alıyor. Tamam. Ahd kelimesi bizim Allah'a verdiğimiz ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olmasını, muhtevasını alıyor. Ama misak kelimesinin muhtevasında daha geniş bir anlam var. Nasıl Allah Teala'nın vasiyetinde yeminimizi ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusundaki misakimizi ve fizik vücudumuzun ahdini aşan bir hüviyet varsa, bizden irademizi de Allah Teala teslim almayı istiyorsa, Enestü bir Rabbiküm günü Allah'a verdiğimiz misakta yeminimizin, misakimizin ve ahdimizin ötesinde bir şey saklıymış gibi görünüyor. Misak, Allah'a verdiğimiz misakta Allah'ın indirdiği bütün mukaddes kitapları kabul etmemizin yemini gizli. Allah Teala'nın bütün peygamberlerden Mehdi Aleyhisselam'ı ona yardım etmek suretiyle ve ona iman etmek suretiyle muhafazalar altına alacaklarını beyan ediyor. Allah Teala bütün insanlardan kesin söz alınmalarına rağmen onlar kitapların hüviyetini değiştirmeyeceklerine dair onlardan kesin söz alınmasına rağmen, misak alınmasına rağmen onlar kitapların muhtevasını değiştirdiler diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de misak kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bütün kitapların kabul edilmesi istikametinde bir anlam taşıyor bütün insanlar için. Bütün nebiler için Mehdi Aleyhisselam'a yardım ve ona iman etmek manasını taşıyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir tek misak kelimesi kullanmış ama bununla bütün yeminlerimizi muhtevaya alıyor. Enam suresinin 102, 152. ve 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın vasiyeti sırat-ı müstakimi emrediyor. O zaman dört sırat-ı müstakimde emrolunuyor. Ve Allah Teala'nın Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizden aldığı söz bu muhtevanın bütününü içerebilir. Öyleyse şunu biliyoruz ki kim Allah'a ruhunu, veçini, nefsini teslim etmişse onun iç dünyasındaki daimi zikir sebebiyle müzeyyen olma safhaları mutlaka birbirini takip edecek ve o kişi iradesini de Allah'a teslim etmek standartlarına otomatik olarak ulaşacaktır. Misak kelimesi ruhumuzun tesliminden öte bir mana ifade ediyorsa
bunun içinde olması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu husus açıklık kazanmadığı için, yani Allah-u Teala bizden aldığı misakin hem ruhumuzun Allah'a teslimi hem de dört vücudumuzun da Allah'a teslimini içerdiğine dair kesin bir ifade kullanmadığı için, Allah'ın vasiyetinin ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi bütünü olarak ihtiva ettiğini Allah-u Teala ortaya koymuş oluyor. Ama bizim Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin şu saydığımız ayet-i kerimeler gereğince ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmeyi kapsamına aldığını söylemek söz konusu. Eğer Allah'ın vasiyeti dört teslimi içeriyorsa, ki irademizin teslimi de mutlak olarak var Allah'ın vasiyetinde, o zaman Allah-u Teala'nın En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde söylediği vasiyetinin ve ahdallahinin eşitliği konusundan hareketle şuraya varıyoruz. Ahdallahi eşittir Allah'ın vasiyeti. Yani Allah-u Teala bize vasiyet etmiş. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz demiş. Bu benim ahdim demiş. Hepinizden bunların hepsini istiyorum. Ve demiş, bunu size vasiyet ediyorum. Benim ahdimi size vasiyet ediyorum demiş. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz. Burada dikkat çekici nokta, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bizim misakimizden bahsetmesi. Orada başka bir isim vermiyor.

Ve dinleyenler, gene vaktin nasıl geçtiğini anlayamadan zamanımızı doldurmuşuz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, niyazlarımızla. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin errahmanir rahim maliki yevmiddin. Mektubi aleyhim ve dalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz tevhid. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif dinindeydi. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini aslında Allah'a teslim olma dinidir. Ve Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim ve Çin'i Hanif olarak dine ikame et. O Hanif dinine ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın fıtratında yaratmasında değişiklik göremezsin. Ne insanları Hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratır, ne de Hanif dinini değiştirir. Ezelden ebede kadar sadece Hanif dini var olacaktır. Ve bütün insanlar da Hanif dinini yaşayabilecek özellikle yaratılacaklardır. İşte kayyum olan, ezelden ebede devam edecek olan din, bu dindir, Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Hanif dininin Arapça adı İslam'dır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen ve kıyamete kadar da devam edecek olan tek din o dindir. Hazreti Nuh da, Hazreti İbrahim de, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de hepsi sadece Hanif dinini yaşadılar. Yani Arapça adıyla İslam dinini yaşadılar. Ondan evvel gelen Hazreti Adem'e kadar geri dönüşte bütün peygamberler

aynı dini yaşadılar. Ona tabi olanların hepsi ile birlikte. Ve o dinden başka bir din hiç olmadı. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Habibim, Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizler için de şeriat kıldık. O müşriklere Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü ağır geldi. Teklifin ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Görülüyor ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece tek bir din olmuş kainatta, ikinci bir din hiç olmamış. Bu dünya din konusunda kainatın merkezi. Ve bu merkezde sadece bir tek din oluşmuş, bütün kainatta da aynı din söz konusu. Kainatın dini, Hanif dini, yani İslam dini. Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala'nın son indirdiği kitap ve bozulmasına, dışarıdan bir şeyler karıştırılmasına müsaade etmediği bir din. Çünkü Hicr suresinde diyor ki Allah-u Teala bu kitabı biz indirdik, biz diyor. Onun muhafızı da diyor, biziz, biz. Yani hiç kimseye bu kitabı değiştirmek imkanını vermeyiz diyor Allah-u Teala. Biz diyor bu kitapta her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kainatın şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Son Nebi'ye indirilmiştir. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son Nebi'dir. Yani son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmesi asla söz konusu değildir. Allah Teala buyuruyor ki Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemin Nebiyyin diyor Allah Teala, Nebilerin sonuncusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra peygamber olarak gelmiştir. 600 sene peygambersiz geçmiştir. 1400 yılda gene peygambersiz geçmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana kıyamete kadar da aynı şey devam edecektir. Ondan sonra bir peygamberin gelmesi mümkün değildir. Ama bütün kavimlerde Resuller görevlerini yapmaya devam edeceklerdir. Hiçbir kavimde kıyamete kadar Resulsüz kalmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hanif dini, kainatın tek dini neleri içerir? Üç temel unsuru içerir. Bir, Allah'ın tekliği, vahdet. Allah'ın vahdaniyeti, tekliği. Tek bir Allah.
ilah vardır. Sizin ilahınız diyor Allah Teala muhakkak ki tek bir ilahtır. İlahen vahidun. Tek bir ilah. Allah tektir. Tek bir ilah vardır. Başka bir ilah hiç olmamıştır. Ve kainatın o tek ilahına tapmakla gurur duyarız, huzur duyarız, mutluluk duyarız. Biz onun kuluyuz, biz onun kölesiyiz, azatsız kölesi. O bizim üzerimizde %100 tasarruf sahibidir. Öyleyse Hanif dininin Kur'an'daki adıyla Arapça Hanif dininin yani İslam dininin birinci temel faktörü tek Allah'a inanmaktır. İkincisi ise bugünkü konumuzdur. Tevhid. Birlik ve beraberlik. Allah yolunda olanların vücuda getirdiği bir tek fırka. 73 fırkanın içindeki fırkayı Naciye. Üçüncü faktörse teslim, yani ruhumuzu, vecdimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Bir defa daha altını kalın çizgide çizerek söylüyoruz ki, kainatta ikinci bir din hiç olmamıştır. İslam'dan başka bir din hiçbir peygamber tarafından yaşanmamıştır. Dinler farklılığını asırlar sonra insanlar ortaya çıkarmışlardır. Ve şu hazin tabloyla karşı karşıyayız. Artık başka başka dinlerde olduğunu zanneden insanlar, milyonlarca insandan oluşan toplumlar vücuda getirmişlerdir. Ve aralarında husumet vardır, kavga vardır, savaş vardır. Gözümüzün önünde iblis, şeytan, başka başka dinlerden olduğunu zanneden insanları birbirine düşman ediyor, kan döktürüyor. Hatta devlet terörü bile burada devreye giriyor. Ve insanlığa sadece basiretsizlikleri yüzünden, Allah'ın hakikatlerini görememeleri yüzünden bir leke düşüyor. Allah'ın emirlerine isyan. Bütün inananların bir araya gelip şeytana karşı savaş vermesi gerekirken, inananlar kendi aralarında savaş veriyorlar. Dünyanın son devresinde bu savaş bitecektir. Akıllarını başlarına toplayan din salikleri birleşeceklerdir. Ve tek bir din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Arapça adıyla İslam dini yaşanacaktır. Bir defa daha söyleyelim ki İslam dini sadece Hanif dinidir. Kainatın tek dinidir. Öyleyse bu dinin ikinci özelliği tevhiddir. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu müminlerden vücuda gelen tek bir fırkayı ifade eder. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Şeytan kıyamet günü insanları hedef aldığı şeyi, insanlara olan hedefini yerine getirdi. İnsanları düşürmeyi tasarladığı tuzağını
gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, 72 tane fırka şeytana kul oldular. Sadece iki tane faktör söz konusu sevgili kardeşlerim. Tağuta kul olmak, yani insan ve cin şeytanlara, ki bu şeytana kul olmaktır. İnsan şeytan da olsa, cin şeytan da olsa, şeytan şeytan da olsa, o şeytanın bir görüntüsüdür. İnsan şeytanlarda, cin şeytanlarda, gerçek şeytanlarda hepsi Kur'an'da toplum olarak, şeytanlar toplumu olarak tağut adını alırlar. Bütün şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar, bütün şeytanlar bir arada, bunların topluluğunun adı tağuttur. Öyleyse ne görüyoruz? Müminleri oluşturan bir tek fırka var. Geri kalan bütün fırkalar, 72 fırka tağuta kul olmuş. Bugün yapılan incelemelerin gösterdiği sonuç şu: dinleri birleştirmek konusunda kurulan yüzden fazla kuruluş, yaptıkları derin araştırmaların sonunda 72 tane inanç çeşidi ortaya çıkarmışlar. İnsanlar 72 ayrı inanca sahipler. Bu Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, kaç fırkaya ayrılacaklar insanlar? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aralarından gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, bir tek fırka kurtulacak. İsmi ne ey Allah'ın Resulü? Fırka-i Naciye. Peki hususiyetleri, özellikleri ne bu insanların? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi. Ne demek istiyor acaba? Ne demek istediğinin cevabını Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerinde yakalıyoruz. Diyor ki Allah Teala ve bi ahdillahi efu ve Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu Allah'ın ahdini yerine getirmek, bu sırat-ı müstakimdir. Yani sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Sıratellezine en'amte aleyhim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Burası yok, son söylediğim Fatiha suresindendi. O ayetin içinde yok. O yol ki al üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Fatiha suresinden bir bölüm ekledik oraya. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine gelince fettebiuhu diyor Allah Teala. Bu haza, işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Sakın sırat-ı müstakimin dışında diğer fırkaların hiçbirine
tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır ve fırkalara ayrılmış olursunuz. Bakınız ayetlerle Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin hadisi arasında ne kadar büyük bir inniyet rabıtası var. Eğer fırkalara ayrılırsanız o zaman takva sahibi olamazsınız diyor Allah Teala. Eğer fırkalara ayrılırsanız o zaman Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz. Allah'ın ahdiyle Allah'ın vasiyeti arasında bir farklılık yok. İkisi de ruhu, veçi yani fizik vücudu, şu vücudu, sonra nefsi ve en sonunda iradeyi Allah'a teslim etmeyi içerir. Öyleyse Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde bir tek fırkadan bahsediyor Allah-u Teala, müminleri oluşturan tek bir fırka hariç, ötekilerin hepsi tağuta kul oldular diyor. Bu tağuta kul olmak nasıl bir müessese? Tağuta kul olmak şirki ifade eder. İşte başlangıcında sözümüzün Rum 30'la başlamıştık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanif olduğunu ifade eden ayet-i kerime. Rum 31'de de Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, ona yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a takva sahibi ol. Sonra diyor ki Allah Teala ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Öyleyse müşriklerden olmaktan insanı kurtaracak olan temel faktör Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunun ilave rüknü namaz kılmaktır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsinden daha önemlisi zikir yapmak. Rabbimizin ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Her ne kadar İslam'ın 5 şartının arasına bu konmamışsa da 5 şartının 5'inin toplamından daha önemli bir ibadetten bahsediyoruz. Zikir. En büyük ibadet. Ve ne 32 farzın ne 54 farzın içinde mevcut olmaması bizi ta yüreğimizden yaralıyor. Bu nasıl bir din anlayışıdır ki 14 asırda Kur'an'ın bütün temel faktörleri ortadan kaybolabilmiştir? Ve kimsenin de buna bir itirazının olmadığını görüyoruz. Hatta bu söylediklerimize karşı çıkanları görüyoruz. Dünya üzerinde hiç kimse Kur'an'da olup da tatbikata girmemiş olan, unutulmuş olan, bugün İslami tatbikatın içinde farzların arasında bulunmayan şeylerden bahsetmiyor. Eğer biz bu ilmi Allah'tan almasaydık, biz de bahsedemezdik. Çünkü bilmiyorduk. Bize ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah öğretti. Herkes bizim Arapçayı doğru dürüst bilmediğimizi bilir. Herkes bizim Arapça metinleri doğru dürüst okuyamadığımızı da bilir. Ama ne gam sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuyamamak, doğru dürüst okuyamamak şöyle dursun. Hiç okuyamıyordu, ümmiydi. O Allah'ın öğrettiği bir peygamberdir. Biz asla peygamber
değiliz. Bize atılan bir iftira var biliyorsunuz, peygamberlik iddiasında bulunuyor diye. Gene biliyorsunuz ki asla böyle bir iddianın sahibi olmadık. Ama doğruları söylediğimiz ve böylece onların eksikleri ortaya çıktığı için bize fena halde içerlediler. İçerlemelerinin arkasında, bize kızmalarının, intikam almaya çalışmalarının arkasında ne var? Onların cehaletlerinin ortaya çıkması. Sevgili kardeşlerim, şimdi soruyoruz size. Eğer Allah-u Teala bize zikrin farz ayetlerini öğretmeseydi, zikrin farz olduğunu öğretmeseydi, biz de onlardan farklı olur muyduk? Olmazdık. Onlar gibi olurduk. Soruyoruz, zikir farz mıdır diye, bize değildir diyorlar. Belki artık farz değildir diyen çıkmaz. Çünkü 28 senedir bu hakikatleri anlatıyoruz. Artık herhalde kafalarına, gönüllerine tak etmiştir. Zikir farz mıdır sualinin cevabı, evettir. Zikir de farzdır. Yani ara sıra zikretmek de farzdır. Günün yarısından daha çok zikirde, çok zikirde farzdır. Daimi zikirde farzdır. Zikri daim de farzdır. İşte 3 ayet-i kerime. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Rabbinin ismi ne? Rabbimizin ismi Allah. El ilah. Allah. Allah ismini zikret diyor Allah Teala. Kesin işaret. Rabbinin ismini zikret ve bu zikirle her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor. Zikrederek Allah'a ulaşmak söz konusu, başka bir yolu yok. Neden? Çünkü sadece zikir nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını, salavatını ulaştırabilecek olan sadece zikirdir. Başka hiçbir vasıta nefsinizin kalbinde nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Nefs tezkiyesi yoksa, nefsinizin kalbinde aklanma yoksa, ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştıramazsınız. O zaman görüyor musunuz, hep birbirine bağlı konular, birbirine bağlı müesseseler. Allah'ın kurduğu kuruluşlar. Zikir yoksa vuslat yoktur. Kuru kuruya zikir bir şey ifade etmez. Sadece Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin zikri nefsin kalbine nur ulaşmasını temin eder. Hepsi birbirinin içine ve birbirine zincirleme bağlı şeyler sevgili kardeşlerim. Böyle zincir, nasıl zincirin halkaları birbirine bağlıdır? Böyle bu zincirin halkaları gibi faktörler, toplumu, bütünü vücuda getiren zincirin halkaları, ayrı ayrı mefhumları bir araya getirmedikçe hedefe ulaşmaktan insanları men eder. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Zikir farzdır. Vezkür ismi Rabbike. Rabbinin ismini zikret. Bitti. Zikir farz mıdır, değil midir sualinin cevabı Kur'an'da kesinlikle vardır. Zikir farzdır. Yeter mi? Yetmez. Sadece ara sıra zikretmek değil, çok zikirde, günün yarısından fazla zikretmek de farzdır. İşte Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminuskürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin Allah'ı. Peki, üst hududa ulaşalım. Daimi zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Nisa 103. Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
daimi zikirdeydi. Ve daimi zikri bütün sahabe neticede gerçekleştirmişlerdir. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın farzları var. Mutlaka yerine getirilmesi gereken farzlar. Allah Teala'nın dizaynı, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun şeklinde. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilirler. Eğer kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemezse takva sahibi olamaz ve tağutun kulu olarak kalır. Allah'ın kulu olamaz. Peki devam edelim bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Allah'a yönel ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime bakıyoruz. Rum 32. Allah Teala buyuruyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler, gruplar, dinler oluşturmuşlardır. Her biri kendi edindekiyle ferahlanırlar. İşte bugün İslam aleminin de, Hristiyan aleminin de, Yahudi aleminin de yapmakta olduğu şey budur. Dinin temel esaslarını unutmuş olmak ve fırkalara ayrılmış olmak. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da öncedir. Hazreti İsa'dan da öncedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de öncedir. Ve Kur'an-ı Kerim açık ve kesin olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin Hazreti İbrahim'in diniyle aynı din olduğunu, aralarında hiçbir fark olmadığını söylüyor. Ve Hazreti Musa'nın dininin de, Hazreti İsa'nın dininin de gene Hazreti İbrahim'in dini olduğunu söylüyor. Aynı şeriatı yaşadıklarını söylüyor. Ve bugün din ne Yahudilerin arasında, ne Hristiyanların arasında, ne de İslam'ın arasında artık tatbik edilmiyor. Yani toplumun, İslam toplumunun büyük kesimi tarafından tatbik edilmiyor. Zikir müessesesi 32 farzın içinde de yok, 54 farzın içinde de yok. Zikir yoksa vuslat yok. Allah'a insan ruhunun ulaşması Allah'ın üzerimize farz kıldığı bir husus. Allah'a yönelmek de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek yani. Allah'a ruhu ulaştırmak da farz. Fizik vücudu teslimde farz. Nefsi teslimde farz. İradeyi teslimde farz. Hepimizin üzerine. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Öyleyse İslam alemi artık bunları unutmuş da İslam 5 tane şarttan ibarettir diyorsa namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bununla herkes kurtuluşa ulaşır zannediliyorsa o zaman İslam da çoktan Allah'ın yolundan ayrılmış. Peki İslam'ın içinde İslam'ı yaşayanlar yok mu? Var. İşte onlar bizim gibi küçük gruplardır. Sevgili kardeşlerim, İslam aleminin ve Hristiyanların ve Yahudilerin İslam'ı yaşayamamaları Kur'an ahkamları, Kur'an ahkamı muvacenesinde, Kur'an'ın hükümleri karşısında mutlak bir hakikattir.
İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse İslam'ı yaşayamaz. İslam, her şeyden evvel teslim demektir. Lügat manası bu. Hanif de öyle. Öyleyse İslam'ın 5 şartını yaşayan kişi ne yapar? Namaz kılar. Namazda neyinizi teslim edebilirsiniz Allah-u Teala'ya? Hiçbir şeyinizi. Oruç tutar. Oruçla da hiçbir şeyinizi teslim edemezsiniz. Zekat verir. Zekatla da teslim edemezsiniz. Hacca gider. Haçla da teslim edemezsiniz. Ve kelime-i şehadet getirir. Kelime-i şehadetle de hiçbir şeyinizi asla teslim edemezsiniz. Ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi. Ama bunların hepsi de Kur'an-ı Kerim'de farz. Öyleyse iblisin İslam alemini 14 asırda nasıl bir tuzağa düşürdüğünün farkında mısınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an hakikatleri cihan şumuldür, kainat şumuldür ve zamanın bütününe sahiptir. İlk insandan bu tarafa din vardır. Adem Aleyhisselam zamanında takva sahibi olanların var olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Öyleyse bugüne kadar gelen bütün zaman aralıklarında din hep var oldu. Kıyamete kadar da var olacak. Sırf insanların kurtuluşu için. Ve bu kurtuluşun dizaynına bakıyoruz. Orada Allah'a ulaşmayı dilemek var ve böylece şirkten kurtulmak var. Öyleyse Allah-u Teala kimler şirkte diyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemeyenlerin hepsi hangi şekilde bir inancın sahibi olursa olsun, 72 ayrı çeşit inanç grubu, hepsi şirkte. İslam'ı İslam'ın 5 şartıyla yaşadığını zanneden ve sadece onu tatbik eden herkes şirkte. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirkte. Sevgili kardeşlerim, vaziyetin vahametini görüyor musunuz? Şu dünyada bugün yaşayan değil sadece, bundan evvel yaşamış olan bütün kavimlerde, bütün milletlerde de durum aynıydı. Her devirde insanların 190'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilememişler. Bunu reddetmişler, inkar etmişler. Ve bu yüzden cehennem hep onlarla doldurulacak. Allah-u Teala diyor ki, Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır. O kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır. O kalplerle idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor Allah-u Teala. Onlar hayvanlar gibidirler diyor. Hatta hayvanlardan da daha beterdirler diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Osmanlı'nın bu konudaki dikkatini ve taşıdığı muhtevayı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yükselme devresi boyunca bütün padişahlar tasavvuftandı. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Hepsi ruhlarını, veçlerini Allah'a teslim etmişlerdi. En azı sadece ruhlarını teslim edenlerdi. Ama düşünün sevgili kardeşlerim, asker tamamen tasavvuftandı. Esnaf ister sanatkar seviyesinde olsun, zanaatkar, İster esnafın ticaretle meşgul olanı olsun, tacir olsun,
hepsi tasavvuftandı. Kabul etmezlerdi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşide tabi olmayan kişiyi kabul etmezlerdi. Osmanlı bu yüzden cihan hakimi oldu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynın temelini tevhid oluşturur. Allah'a ulaşmayı dileyip de şirkten kurtulanların oluşturduğu bir toplum düzeninden bahsediyoruz. Tek fırkanın sahipleri, tevhidin sahipleri. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Kim Allah'a yönelmezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o fırkalara ayrılmışlardan herhangi bir fırkanın içindedir diyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, o tek fırkayı temsil eder, o tevhid ehlidir. Öyleyse asırlarca din alimleriyle tasavvufçular arasında anlaşmazlıklar olmuş. Çoğunluğu daima tasavvufun dışındakiler oluşturduğu için hep onlar hakim olmuşlar duruma. Ve kitaplar yazmış adamlar. Yazmışlar, yazmışlar, yazmışlar. Ve bugün dünyadaki bütün din öğreten üniversitelerde o kitap yazan insanların kitapları okutuluyor. Ve de Allah'ın hakikatleri, kurtuluşa ulaştıracak temel nitelikler bu kitapların içinde mevcut değil. Bu kitaplar Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmiyor. Bir, bu kitaplar mürşide ulaşıp tabi olmayı öğretmiyor. Bu kitaplar ruhu Allah'a ölmeden ulaştırmayı öğretmiyor. Bu kitaplar fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi öğretmiyor. Bu kitaplar nefsi Allah'a teslim etmeyi öğretmiyor. Bu kitaplar irşada ulaşmayı öğretmiyor. Bu kitaplar iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmayı öğretmiyor. Yani dinin 7 temel safhasının 7'sini de iblis devreden çıkarmayı ve toplumu mahva sürüklemeyi başarmış. Daha evvelki toplumları nasıl bu duruma getirmişse, artık insanların dini yaşadığını zanneden bu insanların dini yaşamamaları nasıl bir vakaysa, Hristiyanlıkta, Yahudilikte, İslam'da da aynı şey oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dininden bahsediyoruz. Allah'ın dinini Allah öğretir. Allah'ın dinini Allah'ın indirdiği, peygamberlerine indirdiği mukaddes kitaplar öğretir. Bunların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Ve dinin bütünü A'dan Z'ye orada mevcuttur ama tatbik edilmiyor. İnsanlar asırlardan beri Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını unutmuşlar, devreden çıkarmışlar. Artık din yaşanmıyor. Kimler tarafından yaşanmıyor? Bütün dinlerde o dinlere mensup olan insanların %90'dan daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Peki kimler tarafından yaşanıyor? Her dinin içinde, her inanç grubunun içinde %10'dan daha az
insan tarafından yaşanıyor. Hangi ülke olursa olsun, şu anda o ülkede Allah'ın bir Resulü yaşamakta. Ve insanlara Allah'ın Kur'an'daki doğrularını öğretmekte. Ama onların etrafında bulunanlar hiçbir zaman toplumun %10'unu normal standartlarda aşamıyor. Belki önümüzdeki hidayet çağında bu rakam yukarı çıkacaktır. Allah'ın izniyle inşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Biz bütün kavimlere bu Resulleri ard arda, ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler, diyor Allah Teala. İnkar edenler kim? Kavmin büyük çoğunluğu. Bu sebeple bütün milletlerde, yeryüzünde ne kadar şu anda millet varsa, kavim varsa, belli bir dilin konuşulduğu ülke varsa, o ülkelerin hepsinde Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Çünkü Resulün temel özelliği, o kavme onun kendi lisanıyla anlatması, yani onlardan biri olmasıdır. Ne kadar kavim varsa, o kavimlerin içinde onların lisanıyla onlara Allah'ın hakikatlerini öğreten Resuller var. Allah'tan aldıkları bu hakikatleri öğretiyorlar. 7 tane Safa ve 4 tane Teslim. Konunun esası budur ve bu temel faktör asırlardan beri unutulmuştur. İşte temel muhtevaya baktığımız zaman şirkin tevhidi oluşturmayanlar tarafından yaşandığı, müşriklerin genel özelliğinin Allah'a ulaşmayı dilememek olduğunu görüyoruz. Putlara tapanlar bu korkunç şirk çoğunluğunun içinde çok küçük bir parçayı oluşturur. O puta tapmak asli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gizli şirk dediği işte budur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu o büyük topluluk. İnsanların %90'ından fazlası. Her din aynı durumda sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanlar grup grup oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu gruplar. Ve her biri de kendi yaşadıklarının doğru olduğunu zannediyorlar. Ellerindekiyle ferahlanıyorlar. Diyorlar ki, biz doğru yapan biziz. Hiçbirisi durumlarını Kur'an-ı Kerim'le mukayese etmeyi akıllarına getirmiyor. Belki buna mani de olunuyor liderler tarafından. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılıyor. Dilemeyenin bu ayetlerden gördüğünüz gibi şirkte olduğunu söylüyor. Dileyenin mümin olduğunu söylüyor. Dileyen tek fırkayı oluşturanlar müminler. Müminler oluşturan tek fırka. Geri kalan bütün fırkalarda müşrikler ve müminin aksi hüviyeti olan kafirler. Kim onlar? Tağuta kul olanlar.
Hadi gelin şu sahabeye bakalım. Sahabe ne yapmış? Başlangıçta sahabe de tağuta kuluydular. Her türlü kötü işler onlardaydı. Her kötü şeyi yapıyorlardı. Soygundan cinayete kadar her şey mevcuttu sahabenin arasında. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesinler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından onlara öğretilen Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi. Öyleyse bakalım sahabe neymiş, ne olmuş? Bir tek ayet-i kerime, Zümer 17. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyyukumun azabe. Bu Zümer 17 değil, Zümer 54. Dilimize öyle geldi. Konuyla alakalı olması lazım ki Allah Teala bunu söyletti. Öyleyse ne diyor Zümer 54? Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani bir defa şirkten kurtulun. Ve sonra Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde her güzel şeyin Allah'ın emrettiği olduğunu sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Yapılmaması lazım gelenlerin Allah'ın nehileri olduğunu sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. İnsanlara hangi şartlar içinde olursanız olun Allah'a ulaşmayı dilemelerini öğütleyin. Karşı çıkanlar bir süre sonra hakikatleri mutlaka göreceklerdir. O zaman bir tek kitle olacağız. Tek bir toplum. Allah'a ulaşmayı dilemek hiç kimse için sadece bir dilekten ibaret olduğu cihetle zor bir şey olamaz. Allah Teala bu kadar kolay bir sebeple bütün insanları o tek fırkada toplayarak onları tevhid sahibi yapmak istiyor. Allah'ın bütün istediği bu kadar. Herkesin tevhid ehli olması. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan tek bir toplumun vücuda gelmesi. Böyle olmayanlar gene o toplumun içinde yaşamışlardır hep. Sahabenin içinde yaşayan münafıklar gibi. Bütün devirlerde bütün insanların arasında hep küçük gruplar, o toplumun az bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Geri kalan da aynı toplumun içinde yaşamıştır. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine gidebilecektir. Hem dünya saadeti onlarındır, hem de cennet saadeti. Hadi şimdi gelin Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesine bakalım. Ve enübü ilâ rabb Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi vellezîne vellezî neştenebu tagûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşir ibadî. Diyor ki Allah Teala onlar, sahabeden bahsediyor, onlar tağuta kul iken tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a
ulaşmayı dilediler. Enabu ilallahi, Allah'a inabe oldular. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Sadece bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'ın gerçeklerini bilenlersiniz. Her gün süratle sayınız çoğalıyor. Allah'ın doğrularını öğrenen ve başkalarına canla başla feragatle öğretmeye çalışan sizler, hidayetin baş tacısınız. Geleceğin hidayet meşalelerisiniz, güneşlerisiniz, yıldızlarısınız. Unutmayın, koskoca toplumun içinde din alimlerinin çok çok büyük bir kısmı Allah'ın hakikatlerinden haberdar değiller. Onlara dinlerini öğretecek olanlar sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimiz, tevhid isimli sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Havadan sudan bir yarenlik edelim dedik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela şunu söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefret etmek yok.

Bu cezalandırma müessesesi cehennemde veya cennette mükafatlandırılmak veya cezalandırılmak şekline tecelli etmesi ikinci kademedir. Fakat bir insan bir hata işlediği zaman, birine bir kötü davranışta bulunduğu zaman bunu iki şekilde yapabilir. Ya bilerek, isteyerek, kasten o kişiye kötü davranmıştır veya farkına bile varmadan onu kıracak olan bir davranışta bulunmuştur. Karşı taraf için ikisi de aynıdır. Çünkü o işlemin kasten veya bilmeyerek farkına bile varılmadan işlendiğini karşı taraf fark edemez. Ama kendisine bir hakaret yapılmıştır, kendisine kötü davranılmıştır. O bunu bilir ve üzülür. Sevgili kardeşlerim, insanları üzmeyin. İnsanları sevin. Eğer severseniz, bir başka mutluluğu daha yaşamak imkanını bulacaksınız. Sevilmenin mutluluğunu. Eğer severseniz, sevinirsiniz. Etrafınızdaki insanlar sevgilerini belli etmese bile siz onları severseniz, onların belli etmeleri halinde de, belli etmemeleri halinde de mutlaka sevinirsiniz. Çünkü kalpler kalplere karşıdır. İnsanın iç dünyası sevildiğini hemen anlar. Sevilmediğini de. Ama kalıcı olan sevmektir. Eğer severseniz mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Varsın sevdikleriniz size karşı yanlış davranışlarda bulunsunlar. O onların problemi. Ama siz onlar size karşı yanlış davranıyorlar diye onları sevmekten vazgeçmeyin sakın. Allah ile olan ilişkilerinizde şunu bileceksiniz. Seven daima kazanır. Hep kazançlıdır. Hep huzur içindedir. Başkaları ona kötü davranabilirler. Bu onlarda geçici bir sıkıntı oluşturur. Sonra tekrar sevmeye devam. Sevgili kardeşlerim, insanlar için mutlu olmanın anahtarı sevmektir. Unutmayın, sevenler sevinir. Hiç kimse sizi sevmeye mecbur değildir. Ama siz onları severseniz, her halinizden onları sevdiğiniz buram buram tutuyorsa, onlar bunu hemen anlıyorlarsa, o zaman seven kişinin de sevildiği vakasıyla karşılaşıyoruz. Seven sevilir. Nefret edenden de nefret edilir. Birleşik Kapılar Kanunu. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Bu aslında kendinize zulmetmenizdir. Kim nefret ediyorsa, başkalarına zulmediyorsa, kinleniyorsa, her birinde sadece kendisine zararı dokunur. Huzursuzdur, sıkıntılıdır.

Her an neden mutlu olmadığını bilmeden mutsuzluğu yaşar. Zaten bilse sevecek insanları, bilse Allah'a müracaat edecek. Ya Rabbi diyecek, bana öyle bir terbiye ver ki ben bütün insanlara sadece iyilik edeyim. Onlar için yaşayayım. Hayatımı onlara vakfedeyim. Allah Teala da ona o zaman diyecek ki işte bu hayat felsefesi seni mutluluğa ulaştıracak yegane yol budur. Yani kulağınıza söyleyeyim, başkaları için yaşamak. Başka insanlar için yaşamak. Ne zaman kendinizi diğerlerinin mutluluğuna adarsanız, yalnız onlara bir nebzecik mutluluk verebilmek için yaşarsanız, buram buram mutluluğun içinde kendinizi bulursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarsınız. İnsanları sevin. İnsanları sevindirin. Sevmeyi öğrensinler ve sizden görecekleri yardımla sevinsinler. Bir insanın dertli bulunduğu bir devrede, bir ihtiyaç anında ona ihtiyacı olan şeyi sağladığınız zaman onun gözündeki parıltıya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu minnetin ışıldamasıdır. Bu mutluluğun ışıldamasıdır. Bir derdine derman oldunuz kişinin. Bir problemini çözdünüz. Ona yardımda bulundunuz. Onun mutluluğunu gözlerinden anlarsınız. Gözlerinden anlaşılır. Sizinle huzur bulduğu, sizin yardımınızdan memnun olduğu. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek gibisi var mı? Her an etrafınızda bir sürü mutsuz adam dolaşır. Her gün onları görürsünüz. Suratları asıktır. Bir sürü dertleri vardır. Arkasında sadece kendi hataları vardır. Kendileri için yaşıyorlar. Her şeyi kendilerine bir menfaat sağlamak hedefi içerisinde yaşıyorlar. Her olayın arkasından da sadece huzursuzluğu elde ediyorlar. Niyetiniz halis olacak. İnsanları seveceksiniz ki onlara yardım edesiniz. Yardım ettiğiniz zaman yaşadığınız hazza dikkatle bakın. İşte o katıksız bir hazdır. Başka birine bir yardımda bulunmak, bir hizmette bulunmak, onun bir problemini çözmek, ihtiyacı olan şeyi gidermek. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Allah Teala'nın mükafatı öyle büyüktür ki bir verirsiniz, bin alırsınız. Hesapsız size Allah Teala ihsanda bulunur. Nimetler verir. Siz o nimetlerden de başkalarına paylarını her zaman verin. Her zaman biliniz ki paranızın bir kısmı size emanet edilmiştir Allah Teala tarafından, size ait değildir. Öyleyse
İhtiyaç sahiplerine verin sevgili kardeşlerim. O zamanki huzurunuzu hiçbir şeyle değişmezsiniz. Öyle bir huzur kaplayacak ki içinizi, hay Allah diyeceksiniz, neden ben şimdiye kadar bunu yapmamışım ki? Bu insanlara paramın bu kadar bir kısmını vermekle ben bir şey kaybetmiş olmadım. Zaten Allah Teala 1/40'ını yeterli buluyor. Yani %2,5'unu. Ve de vermezseniz bunun azabı sizi mutlaka tutar. Bu para helal para. Ben bunu çalışmamla kazanıyorum, helal para kazanıyorum. Bunda kimsenin hakkı yok diyemezsiniz. Hakkı var. Helal kazandığınız o paranın %2,5'u, 1/40'ı size helal değildir. Onu eğer vermezseniz, onun huzursuzluğunu yaşarsanız, yaşarsınız. Onu verirseniz huzur içinde olursunuz. Ama daha çoğunu verirseniz katlarsınız. O zaman huzurunuz da kat kat olur. Mutluluğunuz da kat kat olur. O başkalarına yardım edebilmenin o büyük hazzını zaten bir defa yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim vazgeçemezsiniz ki. Hep o hudutları falan düşünmeden verirsiniz. 1/40'ı geçer, daha öteye geçer. Ama bu sizi sadece mutlu eder. Ama bu arada çok önemli bir başka şeyi keşfedeceksiniz. Eğer verirseniz Allah Teala size onun kat kat mislini verir. Deneyin. Bir yıllık bir zaman parçası içinde verin. Daha çok verin, daha çok verin. Ve Allah Teala'nın size neler gönderdiğine dikkatle bakın. Anlayamazsınız paranın nereden geldiğini. Ama siz başkalarına verici olduğunuz sürece Allah Teala sizi devamlı besleyecektir. Paranın nereden geldiğini anlayamayacaksınız. Ama verdikçe o size kat kat verecektir. Yani verdikçe verdiğiniz kadarını kaybetmiş olarak düşünmeyin sakın kendinizi. Onun kat katı size geri dönecektir. Allah Teala tarafından bilmediğiniz yerlerden, bilmediğiniz bir şekilde size gelecektir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, onlara yardıma ehil görmek ve parayı verdiğiniz zaman o huzuru yaşamak öyle büyük bir huzur ki sevgili kardeşlerim. Deneyen bunu tam söylediğimiz gibi bir standart içinde yaşayacaktır. Ve Allah'a çok hamd edecektir, çok şükür edecektir. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Sen bana para verdin, ben de onun sadece bir kısmını verdim başkasına ama sen bana büyük huzur verdin. Öyleyse ben bu huzuru tekrar tekrar yaşamak istiyorum. Onlara hep yardım etmek istiyorum. Beni her zaman onlara yardımcı kılıyor Allah'ım. Böyle dua edecek kişi. Ama görecek ki yardımını arttırdıkça Allah'ın ona gönderdiği para giderek artıyor. Elinde kalan para azalmıyor yardım etti diye. Çoğalıyor. Başka başka kaynaklardan başka başka paralar geliyor. Öyleyse niçin Allah Teala'nın kanununu uygulamıyorsunuz ki sevgili kardeşlerim? Kanun, hayatınızı başkalarına vakfetmek. Kanun, başkaları için yaşamak. Mutluluk orada. Onlar da Allah'ın yaratıkları, onlar da insan.
ve ihtiyaçları var. Sebebi sizi alakadar etmez. Hangi sebeple olursa olsun kişi düşmüştür. Parasızdır, sıkıntıdadır. Bunun manası mutlaka siz ona yardım etmelisiniz. Diyelim ki bir üç gerçeğiyle karşı karşıyasınız. Aslında parasız değil ama sizden para istiyor. Verin, siz kazanırsınız. Allah Teala zaten ne kadar vermeniz lazım geldiğini iç dünyanızda belirtir. Ama şunu gözleyeceksiniz, mutlaka yaşayacaksınız. Siz verdikçe size gelen paralar, kazandığınız paralar, onların kat kat fazlası olarak geri dönecektir. Şaşıracaksınız evvela, ne oluyor diye. Ben eskiden kimseye para vermezdim ve benim de geçinmek için ancak kıt kanaat geçinmem temin edilirdi kazandığım parayla. Şimdi yine aynı parayı kazanıyorum ama başkalarına para verince bilmediğim yerlerden bana para geliyor. Yani hesap etmediğim yerlerden, aklıma gelmeyen yerlerden. İşte onu gönderen Allah'tır. Bilmediğiniz yerlerden size gönderir. Sevgili kardeşlerim, siz başkalarını mutlu etmek için ne yaparsanız onun mislini Allah-u Teala'dan mutlaka alırsınız. Siz o mutlu etmek ettiğiniz kişinin, o parayı vererek, yardım ederek onu mutlu ettiğiniz kişinin kat kat mutluluğu yaşarsınız her seferinde. Vermek almaktan çok daha büyük bir olaydır. Öyleyse unutmayın ki kazandığınız her parada fakir fukaranın hakkı var. Yaşamınızı ona göre dizayn edin. Hep mutlu olun. Onların yüzündeki o sevinç ışıltısını kalbiniz hissedecektir. Siz ona bakmasanız da kalbiniz hisseder. Onların size minnet duyması sizin harekete geçmenizi temin etmeli. Minnet sizi üstün görmeleri şeklinde tezahür etmesin sakın. Sadece yardımcı olmanız istikametinde geçerli olan bir husus olmalı. Sevgili kardeşlerim, sakın nefsinizin afetlerine yer vermeyin. Ben senden üstünüm. İşte al bu parayı da harca tarzında bir iç dünya söz konusuysa bunun mutluluğunu yaşayamazsınız. Burada nefsiniz giriyor devreye. Bir övünme payı çıkarıyorsunuz kendinize. Bir onlardan üstün olduğunun mutluluk zannettiğiniz bir mutsuzluğunu yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu zulmü yapmayın kendinize. Kendinize zulmetmeyin. İnsanları sevin. Sevginin ışığında onların bir ihtiyacını giderdiğiniz zaman duyacağınız şey sadece mutluluk olmalı. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak ister misiniz? O zaman veren el olun. Allah size o verdiğinize karşılık ne kadar çok şeyi geri getirdiğini göreceksiniz.
geriye döndürdüğünü göreceksiniz. Verdiğinizde karşılık aldıklarınız kabili kıyas olamaz. Hep onlardan çok daha çok daha çok daha fazlası size gelecektir. Allah'ın kanunu değişmez. Allah ellerindekileri ihtiyaç sahiplerine verenleri sever. Allah-u Teala tarafından sevilmek istemez misiniz? İstersiniz muhakkak. Öyleyse gereğini yapın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki Allah-u Teala her şeyin şuurundadır. Kanunları otomatik çalışır. Verene Allah verir. Kat kat verir. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Onun hazineleri tükenmez. İsteyen kişi eğer kalpten istiyorsa Allah Teala ona bir yerden gönderecektir. Allah'ın sevgilisi olun. Sevgili olmanın ölçüsü zikirdir. Allah Teala en çok daimi zikirdekileri sever. Daimi zikirdeklerden daha çok tesbihtekileri sever. İradesinde Allah'a teslim etmiş olan, irşat makamına tayin edilmiş olan kişi Allah-u Teala'nın en çok sevdiklerinin arasındadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer sevmek sizin için birinci sıraya geçmişse bundan büyük huzur duymalısınız. Bu her davranışınızdan bellidir. İnsanlara yardım etmek hangi açıdan olursa olsun sizin için bir zevk haline gelecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar arasında her türlüsü bulunur. Kötü niyetli insanlar da bulunur. Onlar da insanların bu halinden faydalanarak herkese kendilerini acındırıp onlardan para sızdırmaya çalışırlar. Onları da vermekten çekinmeyin. Ama onlar eğer bu niyetin arkasındaysalar o aldıkları paranın hayrını göremezler. İnsanları sövürmek için aslında ihtiyaçları olmadığı halde ihtiyacı varmış gibi gösteren bir insan Allah tarafından sevilmez. Yetmez. O beklediği paraları alsa da ondan bir hayır görmez. O paralarla mutluluğu yaşamaz. Bir insanın en çok mutlu olduğu para, alın teriyle kazanıp harcadığı para değildir. O alın teriyle kazanıp harcadığı paranın yanı başında başkalarına verdiği paradır. Başkalarının ihtiyacı için, o ihtiyacı karşılamak için onlara verdiği paradır. Para bir mutluluktur. Ne zaman? İhtiyaç sahibi birisine verildiği zaman veren için mutluluktur. Para bir mutluluktur. Ne zaman?
ihtiyaç sahibi olan birisi, gerçekten ihtiyaç sahibi olan birisi, o parayı birisi ona, o daha talep etmeden verdiği zaman en büyük hazzı yaşar. İstememiştir. Nefsine ağır gelen bir küçülmeye girmemiştir. Ama Allah Teala onu öyle bir şekilde verdirmiştir ki o daha istemeden ihtiyacı olan şey ona ulaşmıştır. Allah Teala her zaman böyle sürprizler yapabilir Allah'ı seven kullarına. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. Sevginizle tomurcuklanan gül bahçelerinde dolaşırsınız. Bizim en çok sevdiğimiz koku gül kokusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o güzel gülü. Allah Teala hamd ederiz, şükrederiz. Bize de öyle bir koku nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. Yalnız yaşamazlar. Hepsi cemaatin, toplumun bir parçasıdır. Elbette insanların arasında zenginler bulunacaktır. Fakirler bulunacaktır. Fakirler ihtiyaç sahibi olacaktır. Onlara elimizi uzatmalıyız. Onlara yardımcı olmalıyız. Bir toplumdaysanız, herkesin birbirini tanıdığı bir toplumda mutlaka fakir kardeşlerimiz vardır. El birliğiyle herkesten biraz alarak o az para kazanan veya kazanamayan kardeşlerimize yardımcı olmalıyız. Bizim aramızda olmaz öyle şey. Ama bir insan kendisini başka insanları sömürmeye adamışsa, kör nefsi için ihtiyacından çok daha fazla parayı insanlardan şu veya bu şekilde almaya çalışıyorsa, orada bir yanlışlık vardır. Bu noktada Allah Teala o kişiyi haklı görmüyor. Şeytan devreye girmiştir. Ona ihtiyacının çok daha ötesinde insanları sömürmek için bir talep sahibi olmasını kılmıştır. Talep sahibi olmasını vücuda getirmiştir. İşte orada hakkaniyet hudutları çiğnenmeye başlar. Bu bir haddi aşmaktır. Başkalarının gönül rızasıyla yardımını kötüye kullanmaktır. Onun için güzel olan herkesin ihtiyaç sahibi olduğunu düşündüğü kişiye o istemeden vermesidir. Bunu yaptığınız zaman en güzeli oluşturmuş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki sevgi ağacının meyveleri boldur. Allah Teala insanları sevmiş ve yaratmıştır. En çok sevdiği mahluk insandır. Çünkü sadece insana ruhundan üfürmüştür. Bu sebeple insan sadece onun en çok sevdiği mahluk değil, en üstün kıldığı mahluktur. İşte şeytanın, iblisin en çok zıttına giden
en çok öfkelendiği, kudurduğu husus da budur. İnsanoğlu şeytandan çok sonra yaratıldı. Şeytan ateşten yaratıldı, yani enerjiden yaratıldı. İnsansa topraktan yaratıldı, ameyn mesnun olan bir topraktan yaratıldı. Biz size ne söylüyorsak, söylediğimiz her şey şeytanın söylediklerinin tersidir. Allah neyi isterse, İblis onun gerçekleşmemesi için her şeyi yapacaktır. Kaybedeceği bir şey kalmamıştır. Biliyor ki cehennemin en derinine, esfeli safilisine atılacaktır. Esfeli safiliğine atılacaktır. Cehennemin en dibindeki gaya kuyusu. Sevgili kardeşlerim, böyle olunca iblisin herkese kötü davranması tabii bir şeymiş gibi görünüyor. O Allah-u Teala'nın huzurundan kovulmuş. Ve o sonsuz uzun ömrü boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra da sonsuza kadar cehennemde olacak. Bu mahluk kibiri yüzünden, gururu yüzünden cehennemi seçmiş. Bu sonsuz hayatı boyunca bütün insanlara onun gibi olan şeytanlar, onun emrinde olan şeytanlar hep zarar vermeye çalışacaklardır. Hep huzursuz etmeye çalışacaklardır. Onlar çalışsınlar. Siz mutlu olmanın kaidelerini öğrendikten sonra, bunları hayatınıza tatbik ettikten sonra ne yazar ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Şeytan varsın, kötülüklerine devam etsin. Siz de varın, iyiliklerinize devam edin. Her yaptığınız iyilik sizi biraz daha mutlu kılacaktır. Allah yolunda yaptığınız her yardım sizi mutlu kılacaktır, huzurlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, terazinin ağırlıkta olan kefesinde kalın. Hep sevaplarınız, günahlarınızı aşsın. Hatalar yapabilirsiniz. Herkes hata yapabilir. Farkına bile varmadan da hata işleyebilir. Bilerek de işleyebilir. Ama eğer Allah için olursanız, başka insanların mutluluğunu kendinize hedef edinirseniz, ibadetler size zevk vermeye başlar. Namaz, oruç, zikir. İşte bir Ramazan'ı daha geçirdiniz sevgili kardeşlerim. Ve de gördünüz ki Ramazan ayı 11 ayın gerçekten en sultanıymış. İşte bu sene muhteşem bir Ramazan geçirdik. Her gece tezekkür yapmak imkanına sahibi olduk. Her gece iftar yaptık sizlerle. Her gece mutluluğu en üst boyutta birlikte yaşadık. Her şey çok mu güzeldi, yoksa bize mi öyle geliyordu? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Bizi anlayan, Allah yolunda bunca hizmeti bugüne kadar yüklenen ve de bunun
bu hizmetin, Allah yolundaki hizmetin o büyük huzurunu yaşayabilen sizler. İşte mutluluk burada. Başkaları için yaşamakta. Unutmayın ki Allah Teala size eğer mutluluk veriyorsa bunu başkalarıyla paylaşın diye veriyor. Mutlu olan siz, başka insanları da mutlu etmek için çalışmalısınız. O zaman hepimiz aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, yaşamak güzel bir şey. Allah için olursanız bu güzelliği kat kat arttırabilirsiniz. Her geçen gün Allah'ın size karşı olan sevgisinin arttığı bir muhteşem dünyada yaşarsınız. Daha çok sevilirsiniz her geçen gün. Her geçen gün huzurunuz artar. Her geçen gün mutluluğunuz en güzele ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizin olmalı. Bunun için fazla bir şey yapmaya gerek yok. Sadece bir tek şey yapacaksınız. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna hasredeceksiniz. O zaman çok sevileceksiniz. Huzur içinde olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir günün sohbetimiz daha burada sona eriyor. Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sorun. O size en güzelini anlatır. Kalbimiz hepinizi alacak kadar geniş. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını, Allah Teala tarafından ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur.
1: Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah-u Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı.
0: Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah edep olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insan edebi veren bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor.
2: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahu Teala'ya
0: Kur'an diyor. Her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah-u Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.
3: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
4: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karavan'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
3: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
5: Fatiha muhasselavan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının soruları ve cevaplar bölümünde Allah bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir izleyicimiz. Muhterem hocam, İslamiyet'in neden 5 şartı vardır? Tüm farzlar İslam'ın şartlarından sayılamaz mı? İnsanlar dini Kur'an'dan öğrenmedikleri için o zaman kendi zanlarına tabi olmuşlar. Bir söz var. Diyor ki hakikati aramayanların yalancıların tuzağına düşmesi kesindir. Öyle iki tür durum vardır. Bir, Allah'ın kutsal kitabındaki hakikatleri, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'deki hakikatler. İki, insanların zanları. İnsanlar zanlarına dayalı olarak İslamiyet'in 5 şartını söylemişler. Ama Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz, ona tabi olan sahabe Kur'an'ın bütününe tabi olmuşlar. İşte Ali İmran 119'da "Hantum haulâi tuhubbûnem ve lâ yuhubbûnekum ve tu'minûne kitâbi kullihî." Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Şimdi İslam'ın 5 şartındakileri yapanları biz seviyoruz. Ama İslam'ın 5 şartının ile yetinenler bizi sevmezler. Çünkü biz onları seviyoruz, kitabın bütününe tabiiz. Onlar ise İslam'ın 5 şartına tabiler ve İslam'ın 5 şartına tabi olmaları halinde duruma bakalım. Bakara 85 ne diyor? اَفَتُوْمِنُوا بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُوا بِبَعْدِ. İşte siz kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İnkar edenlerin kendisini azaptan kurtarması mümkün değil. Zaman durum açık değil mi sevgili kardeşlerim? İslamiyet neden 5 şartı var? İnsanlar İslam'ın 5 şartı diye söylemişler. Bütün farzlar, Kur'an-ı Kerim'in bütün emirleri farzlar. Elbette yerine getirilmesi lazım. Çünkü bize Kur'an-ı Kerim'de örnek gösterilen, sahabe asıl saadeti yaşayan, Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe, Kur'an'ın bütününe tabi oldular. 7 safayı yaşadılar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Bugün İslam'ın 5 şartında bu yok. Hepsi ihsanla farz olan müşride tabi oldular. Bugünkü İslam'ın 5 şartında yok. Hepsi ruhun teslimini gerçekleştirdiler. Bugün İslam'ın 5 şartında yok. Hepsi fizik vücut teslimini yaptılar. Bugün İslam'ın 5 şartında yok. Nefs teslimini yaptılar. İslam'ın 5 şartında yok. İrşada ulaşmak İslam'ın 5 şartında yok. İrade-i teslim İslam'ın 5 şartında yok. Vasıta emirlerden de ne var? Namaz, oruç, hac ve zekat var. İşte İslam'ın 5 şartının içinde namaz, oruç, hac ve zekat. Kelime-i şehadet üzerinde ismi belli. Kelime-i şehadet mürşidin de bunun tövbe sırasında söylenmesi lazım. Mürşide tabiyet yoksa o da yok. Hayati öneme haiz olan zikir, o da yok. Allah'a ulaşmayı dilemek de yok. İşte görüyorsunuz 7 vasıta emrinin içerisinde 4 tanesi var, 3 tanesi yok. Ne yok? Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ne yok? Huşu yok. Zikir olmadığı için huşu yok. Ne yok? Mürşide ulaşmak yok. İşte 14 asır evvel Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim içerisinde ilk kaldıracak şey huşu ve emanettir. İkisi yoksa mürşit de zaten devreden çıkıyor. Geri kalan vasıta emirlerle hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Allah razı olsun. Balıkesir'den izleyici Mühterem Hocam, cehennemin ve şeytanın yaratılışı mükemmel bir yaratıcı anlayışına ters değil mi? Bu konuda doğru düşüncemiz nasıl olmalı? Hayır sevgili kardeşlerim. Bugün akıl sahibi herkes bile, ki dünyada var olan kim olursa olsun, yanlış yapanların bir cezası vardır. Allah Teala da mülkün sahibidir. Her şeyi yaratmıştır. Her şeyi insanın emrine vermiştir. Ve bu emrine verdiği insan Allah'ın kendisine teslim ettiği mülkü yanlış kullanırsa sahibi, mülkü sahibi bildiriyor. Cezası cehennem. Şeytan ne yapıyor? Şeytan da Allah'tan müsaade gelince insanı yanlış yola sürmek suretiyle kendisini öne çıkartıyor. Yani şeytan insanların zaaflarından faydalanarak insanın önünde olduğunu, insandan daha iyi olduğunu söylüyor. Mükemmel bir yaratıcı anlayışına ters değil mi? Değil. Allah'ın kendisine bütün mahlukatı, mülkü verdiği kişinin bir liyakat sahibi olması lazım. Bu liyakat ancak Allah'ın önüne çıkarttıkları imtihanları geçerek o hedefe ulaşabilir. Ruhun Allah'a teslimi bir imtihanı gerektiriyor. Fizik ucuna Allah'a teslimi imtihanı gerektiriyor. Ve bütün bu imtihanları başarabilen kişi şeytanı da emrine almış, şeytanı da hükmedebilen kişidir. Allah Teala da zaten insan için vaz ettiği hedef bu. İnsanın daimi zikre ulaşarak her şeyin Allah katından insanın emrine verilmesi ve en zirve noktadaki mutluluğu yaşaması. Dolayısıyla her şey dört dörtlük merkezinde mükemmel bir dizayn söz konusu. Allah razı olsun. Adadan bir izleyicimiz Mühterem Hocam, bir muhabbet ortamında karşıdaki kişi bize dertlerini anlatıyorsa bizim bu kişi karşısında tavrımız nasıl olmalıdır? Bir muhabbet ortamında karşıdaki kişi bize dertlerini anlatıyorsa demek ki birden fazla kişi vardır. O zaman birden fazla kişi söz konusu olduğu zaman hepsinden yana davranmak durumundandır. Hepsinin mutluluğu için orada kendisini vazifeli addedecek. O zaman o kişi dertlerini anlatıyorsa tamam işte kardeşimize söz hakkı düşüyor. Allah yaşadığımız olayları dertlenelim diye değil, her olayda mutluluğu yaşayalım diye bizi yaratmış, hemen noktayı koyacak orada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifi, eski toplumların derdi elemi size dokundu, haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Öyleyse eski toplumların derdi elemi size dokundu. Bu kardeşimizin dertleri varsa bu demektir ki haset ve kin, nefsin afetleri var. Ve afetler dışarıdaki insanlardan kaynaklanmıyor. Kimin ne derdi varsa, sıkıntısı varsa, onun derdi ve sıkıntısı nefsindeki afetlerden kaynaklanıyor. Ama kişi diyecek ki, şeytan bana bunu yaptırıyor. Şeytan da diyor ki, hayır sen doğru söylemiyorsun. İbrahim'in 22'de, İş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat ben seni davet ettim, sen davetimi kabul ettin. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Nefse davetiye çıkartıyor. Ama daveti kabul edip etmemek serbest irade sahibi bizlere aittir. Kabul etmeyebiliriz. Kazanabiliriz, müjdeye ulaşabiliriz. kabul edersek de ceza bizi bekliyor. Bizim bu kişi karşısında tavrımız nasıl olmalı? Ona anlatmalıyız ki senin bu anlattığın dertlerin hepsinin nefsindeki afetlerden kaynaklanıyor. Bunların üstesinden gelmek istiyorsan çok basit bir dilek. Kalbin Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Mürşidine tabi olacaksın ve zikredeceksin. İnşallah Allah razı olsun. Kastamonu'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin sebebi sevgisizlik midir? Açıklar mısın? İnsanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin sebebi dünya sevgisidir. İşte Yunus 7-8 İnnellezine la yercüne likana varadu bil hayatü dünya. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle dünya hayatı kişiye sunuluyor. Kişi iradesiyle dünya hayatını diliyor. İşte 7 tane ayet-i kerime, 7 tane hadis. Allah'a ulaşmayı dilemek. 7 hadiste kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemeyenlerin birinci sebebi dünya hayatını sevmeleri. Bize ulaşmayı dilemeyenler dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Kazançları seviye gidişleri cehennem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor kalpten. Talep kişinin nefsinin kalbinde Allah Teala gördüğü an zaten ruhun Allah'a ulaşması liyakatı var. Allah da noktayı koyuyor ve onu kendisine ulaştırıyor. Bir liyakatın sahibi olması lazım bu ulaşma. %51'lik nura ulaştığı zaman onun da gerçekleşebilmesi için Allah Teala günahlarını örtüyor, sevaba çeviriyor. Mezikri kendisine sevdiriyor. Emmare, levame, mühime, mutmainne, razıya, marziye, tezkik kademelerini bir bir geçerek %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %51 aydınlanmak suretiyle o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Öyleyse insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin sebebi Allah'a ulaşmayı dilemek zaten sevgidir. Dilemeyenler sevgisizlik içindedir ama dünyayı seviyorlar. Allah'tan daha çok dünyayı seviyorlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'e göre zikir hüviyetinde olan her amel kalbimizin içini temizler mi? Açıklayabilir misiniz? Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kur'an-ı Kerim'e göre zikir hüviyetindeki her amel kalbimizin içini temizler mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Emrin bil maruf nehyül münker ve zikir, insanlara iyilik yapmak dışındaki bu dünya boştur diyor. Adam onun emrin maruf nehyül münker ve Allah'ın zikri hariç bütün sözleri lehine değil aleyhinedir. Öyleyse Allah'ın zikri, emri bin maruf ve nehyen münker de aslında zikre yardımcıdır. Allah yolunda hizmet de zikre yardımcıdır. Hedef Allah'ın zikridir. Zikir hüviyetindeki her amel kalbimizin içini temizlemez. Derecat kazanırız. zikre kolaylık sağlar ama ibadetlerin sultanı zikir, nefsi sahibi camidir. Çünkü zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından iki çift nur geliyor. Emri bil mahruf ve nehy an münker. Emri bil mahruf nedir? Hayır, sevap ve hasenat. Nehy an münker de şer, günah ve seyyiat. Öyleyse hayır işleyeceğiz, sevap işleyeceğiz, hasenat işleyeceğiz. Ama şer, günah ve seyyiat yapmayacağız. Ama bunun dışında bir de Allah'ın zikri söz konusu. Zikir, kalbi temizleyen yegane olaydır. Öbürlerinde zikre sadece yardımcıdır inşallah. Konya'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz'in Allah kulları üzerindeki nimetini görmek ister. Hadisini açıklar mısınız? Allah'ın kullar üzerindeki nimeti nedir? Baktığımız zaman Fatiha'ya, Sırat-ı müstakim, beni sırat-ı müstakim ölçtür. Sırat-ı lezine en'amte aleyhim. O sırat üzerinde nimet verilenlerin yoludur. Öyleyse bazı kulların üzerinde nimet var, bazılarında nimet yok. Allah kulların üzerinde nimetini görmek ister sözüyle, Allah ruhu kendisine ulaştırmak ister sözü birbiriyle uyum halinde. Birbirine eşit. Allah herkesin ruhunun teslim olmasını ve bu teslimle %51 mutluluğu, dünya ve ahiret mutluluğunu yaşamasını istiyor. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Başımızın üzerine nimet geldiği zaman Allah'ı seveceğiz. Allah'ı sevmek zikretmektir. Nimetlerden dolayı sevin. Beni Allah'ı sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beytimi de beni sevdiğiniz için sevin. Öyleyse Allah'ı seven Resul.

Tabii onları da mürşidi sevdiğimiz için seveceğiz. Allah razı olsun. Ola'dan bir izleyici, muhterem hocam, etrafımdaki insanları güldürdüğümde mutlu oluyorum. Acaba etrafımızdaki insanları güldürmek bir hizmet olarak sayılır mı? Hizmet, Allah'ın bizlere gösterdiği hedef istikametinde başka insanlar için fedakarlıkta bulunarak gerçekleştirilir. Allah'ın insanlar için daha ettiği hedef mutluluktur. Ama mutluluğun kademeleri vardır. Ruhun tesliminde %51 dünya mutluluğu, fizik vücut tesliminde %81 dünya mutluluğu, nefsin teslimimizde %100 ve de bunun arka planda ayrı saadeti. Öyleyse bu istikamette bir mutluluktan bahsediyor Allah-u Teala. Acaba etrafımızdaki insanları güldürmek hizmet olarak değil de onların hedeflerine ulaşması istikametinde aydınlatmak, fedakarlıkta bulunmak ve hizmeti onlara sevdirtmekle ancak vazifemizi yapmış oluruz. Allah razı olsun. İzleyicim, muhterem hocam, enfusi ve afaki mutluluk nedir, açıklar mısınız? Enfusi mutluluk, iç dünyamızda nefse ruhun kavgasının bitmesi, nefsin de 19 afetin bütününe sahip olması, zülcenahin olmasıyla yaşanır. Enfusi mutluluk daimi zikirle gerçekleşir. Ama afaki mutluluk, insanların karşı onları mutlu ederek gerçekleştirilir. Afaki mutluluğun kanunu, mutlu et ve mutlu ol. Biz insanlar sosyal varlıklarız, birlikte yaşıyoruz. Etrafımızdaki bütün insanları Allah-u Teala, onları mutlu edin. Ne kadar mutlu ederseniz siz o mutluluğu yaşarsınız. İşte mutlu insan bir tarafta, bir de nefsine zulmeden insan. Mutlu aile etrafındaki insanlara zulmeden topluluk. Mutlu cemaat aralığında arkadan, çevresinden kendisine zulüm geri döndüğü için mutsuz. Mutlu toplum intikam aldığı için mutsuz. Mutlu ülke intikam almasının arkasında ruhu nefsine azap ettiği için. Mutlu dünya intikam almazsa şuur altı birikimi stres olduğu için herkes mutsuz. Mutlu kainat bir kişi intikamını alsa da huzursuz, almasa da huzursuz. İşte Allah'ın istediği mutlu insan, mutlu aile, mutlu cemaat, mutlu toplum, mutlu ülke, mutlu dünya, mutlu kainat. İnşallah Allah razı olsun. Allah'ın dizaynı bu. İzleyici muhterem hocam, Müddessir 30. ayet-i kerimede geçen cehennemin üzerinde 19 vardır ayetini açıklar mısınız? Müddessir 30. 1-19 rakamı hiçbir sayıyla bölünemez. Nefsimizin 19 afeti var, ruhun 19 tane hasreti var. Hangi surede mukatta harfleri varsa o surelerin %90'dan fazlasında bu harflerin toplamı 19'un katı çıkmaktadır. Örneğin Kur'an suresi 114, 19'un 6 katı. Allah-u Teala bizim Kur'an-ı Kerim tefsirlerimizin 19 cilden oluşmasını emretmiştir. İmam İskender Ali Mir kelimelerinin toplam harf sayısı 19'dur. Cehennem bekçilerinin sayısı 19'dur. Kalp 19 kademede müzeyin olur. Besmele tam 19 harften oluşmaktadır. Kur'an'ın en çok tekrarlanan kelimesi Allah'tır. Kur'an'da Allah isminin bütün türevleri toplamı tam 2698, 19 çarpı 142 defa geçiyor. Kur'an-ı Kerim 114 sure 19'un 6 katı kadardır.

0: Allah'ın birliği Kur'an'da vahid kelimesiyle anlatılır. Vahid kelimesinin matematiksel değeri 19'dur. İlk vahiy anan sure 96. sure sondan 19. suredir. İlk vahiy anan sure Alak suresi 19 ayete sahiptir. Vakara suresi 285, 19 çarpı 15 harfi içeriyor. Kur'an'ın ilk vahiy edilen ayetleri 96. surenin ilk 5 ayetidir ve bu ayetlerin toplam kelime sayısı 19'dur. Son vahiy edilen sure olan Nasr toplamı 19 kelimeden oluşuyor. Rahman kelimesi Kur'an'da 57, 19 çarpı 3 defa geçmektedir. 19, Kur'an'ın 74. suresi, Desir suresi 19 sayısına dikkat çekilen suredir ve bu Kur'an'ın insan sözü olduğu bir cevaptır inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kıymetli Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir sual arz etmek istiyorum size kıymetli hocam. Bir kişiye karşı kalbimizde kırgınlık varsa bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Selamun Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Bir kişiye karşı kalbimizde kırgınlık varsa burada nasıl bir yol izlemeliyiz? Dışımızdaki kim olursa olsun, İhtilaf, kırgınlık, sıkıntı neyse onun sebebi biz olduğumuzu kabulleneceğiz. %100 sana karşı yanlış bir davranışım var. Bundan dolayı senden özür diliyorum. Ve o yanlış davranışının incelemesinde, analizinde karşı tarafın %100 haklı sebeplerini arayıp ondan özür dilediğimiz an, o zaman çok kısa süre içerisinde onun yanına davranmamızın bir gereği olarak mutluluğu yaşarız ve o ihtilafı çözmüş oluruz inşallah. Allah razı olsun. Biz çözmüyoruz tabii ki Allah'ın yardımıyla. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an mutfunun sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mazhara. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah Teala hepinizin ama hepinizin mutlu olmasını ister sadece sevgili kardeşlerim. Allah'ın sizlerden, sizlerin mutluluğunun dışında bir talebi yoktur. Yalnız o kadar, sizlerin, hepinizin mutluluğu. İşte mutlu olmak insanlar için çok yanlış anlaşılan bir kavram. İnsanlar herhangi bir zevki yaşarlar. Ondan sonra o zevk biter, gene mutsuz dünyalarına geri dönerler. Ara sıra böyle bir takım zevkleri yaşadıkları için de ben zaten mutluyum derler. Sevgili kardeşlerim, hepimiz şunu hiç unutmamalıyız. Hepimiz ama hepimiz sadece birer mahlukuz. Yani Halık'ın, Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar sevgili kardeşlerim. Hepimiz birer yaratıkız. O bizi yaratmış. Allah bizleri yaratmış. Bu yaratma dizaynına baktığımız zaman Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde, yaratıkların içerisinde en üst seviyede yarattığının insan olduğunu görüyoruz. Melekler var, cinler var, insanlar var. Hayvanlar bu standardın aşağısında kalıyorlar. İnsanın yardımcısı olarak yaratılmışlar, insan için yaratılmışlar. Aslında melekler de, cinler de insan için yaratılmış. Ama melekler, insanlar ve cinler düşünebilen ve rasyonel bir dizayn içerisinde hareket edebilen varlıklar. Hayvanlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Onlar hizmet ehli olarak var edilmiş. Suda yüzen balıklar, havada uçan kuşlar, yerler, gökler hep insan için yaratıldığı için içinde yaşayan bütün mahlukat da, göklerdeki kuşlar da, yerlerdeki, yerin içinde yaşayan mahluk da, yerin içinde yaşayan hayvanlar, mesela çoğunlukla yerin içinde kalan mesela yılanlar, bitkilerle geçinen toprak altı mahlukatı, hepsi bütün sebzeler, bütün meyveler, bütün ağaçlar, her şey sevgili kardeşlerim, göz alabildiğine uzanan şu ufukların bütün muhtevasını aldığı her şey insan için yaratılmış. Yani sizler için yaratılmış. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizin mutluluğunuzdan başka sizlerden hiçbir şey istemiyor. Belki şimdi bana, peki bizden Allah Teala hiçbir şey istemiyor da bu namaz neyin nesi? Zekat neyin nesi? Bir de zikir diyorsun. Zikir, Allah Teala namaz kılmamızı da emretmiş, zikir yapmamızı da emretmiş, hacca gitmemizi de emretmiş.
Öyleyse namaz kılmak bir angarya değil mi? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Eğer bir gün Allah'ın yolunda olursanız, yani Allah'ın Kur'an'daki temel emrini yerine getirirseniz de Allah'a ulaşmayı dilerseniz, işte bu dileğinizin var olduğu noktadan itibaren Allah Teala'nın size mutluluğu yaşatmaya başladığını göreceksiniz. Bu mutluluğu anlatmak her seferinde bizim için ayrı bir zevk. Daha çok, daha çok, daha çok insanın mutluluğu öğrenmesi için, daha çok insanın mutluluğu yaşayabilmesi için sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne biçim bir şey bu mutluluk? Şimdi size hepinize soruyorum, mutlu musunuz? Çoğunuz şöyle bakacaksınız. Hayır, ben mutluluk ölçülerine herhalde ulaşamam. Genellikle huzursuz, sıkıntılı bir insanım. Böyle diyenler var aranızda. Bir de gerçekte mutsuz oldukları halde başka insanların kendilerinden çok daha fakir, çok daha kötü şartlar altında olduğunu görerek, biraz dünyalık sahibi olduklarını düşünerek biz mutluyuz diyenler de olabilir. Bu kendilerini başkalarıyla mukayese edip de onların evlerinde yiyecek ekmekleri bile yok. Ama bizim var. Öyleyse biz mutluyuz. Her ne kadar Allah-u Teala'nın emirlerini hiç yerine getirmiyorsak da, yasaklarını da her zaman çiğniyorsak da, belki de bu yasakları çiğnemek sebebiyle mutluyuz. Yani Allah'ın yasak ettiği içki içmek gibi bir takım yasak hüviyetteki şeyleri işleyerek mutlu olduklarını zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir müessesesine bakalım beraberce. Nedir mutluluk? Mutluluk bir insanın uyum halinde olması durumunu ifade eder. İç dünyasında bir uyumu sağlaması lazım kişinin. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmesi gerek. Dış aleminde bir uyum halinde olması lazım. Başka insanlarla arasındaki kavgayı bitirmesi gerek. Allah ile olan ilişkilerinde bir uyum içerisinde olması lazım. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyette olması gerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde konuya dikkatle bakalım. Ne görüyoruz? Allah ile olan ilişkilerimizde emirler cephesi var konunun. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, hacca gideceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz. Hacca gitmek bir para işi. İmkanı müsait olan gidecek elbette. Ama diğerleri üzerimize farz. E hani sen demiştin ki diyebilirler bize bir kısım insanlar. Allah bizden başka bir şey istemiyormuş. Sadece mutluluğumuzu istiyormuş. Öyleyse bunlar ne? Bu namaz ne? Zikir ne? Oruç ne? Doğrusunu istersen bize bunlar biraz zor geliyor diyen kardeşlerimize sesleniyorum.
Sevgili kardeşlerim, bizler yaratıkız. Yaratıcının bizlere mutluluğu sağlayacak olan emirlerini dikkate almadığımız sürece o zaman biz mutluluğu yaşayamayız. Allah ile olan ilişkilerde emirler ve nehiler. Emirler cephesine bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak. Bir de bunun ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar. Allah'ın bu 7 tane emrinin dışında konunun başlangıcı sadedinde bir şey yok. Emirler. İşte böyle bir dizayn. Emirlerin yerine getirilmesi ya da getirilmemesi söz konusu olan şey bu. Sevgili kardeşlerim, bana doğrusunu isterseniz namaz kılmak zor geliyor diyor birisi. Acaba o zor gelen şeyi Allah Teala sizin için neden farz emir olarak indiriyor? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz namaz kılmak sizin için zor bir husus olmaktan çıkacak, bir zevk haline gelecek. Acaba anlatabildim mi? Sadece ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmayı dileyenler için namaz kılmak bir zevktir. Allah onlar için namazı zevk haline getirir. Namaz kılarken hep Allah'ı düşünerek namaz kılarlar. Yani iblisin, yani şeytanların o anda namaz kıldıkları sürece onların kafasına negatif bir şeyler ulaştırarak onları sıkıntıya sokmalarını Allah engeller. Ne yapar? O insanla şeytanın arasına bir zırh koyar. Şeytanla insanın arasına Allah Teala'nın böyle bir zırh koyması olayı, bir engel koyması olayı hangi sebebe vabestedir? Hangi sebebe istinad eder? Allah'ın muradı, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutluluğu. Mutluluğumuzu kim engelliyor? Mutluluğumuzu engelleyen şeytandır. Şeytanlardır. Ve herkesin çevresinde mutlaka bir şeytan mevcuttur. Öyleyse bu şeytanın yapacağı bir tek şey vardır. O kişiyi mutsuz etmek. Öyleyse böyle bir mutsuzluk müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuz olmasının arkasında iblisin ona yaptığı negatif telkinler vardır. Hem de bunlar o kişiye söz geçirebilecek hüviyettedir. Bu telkinler daima negatiftir. Yani kişiyi o davranışı yaptıktan sonra mutlaka mutsuzluğa, huzursuzluğa götürür. Kişi yanlış yaptığı için vicdan azabı çeker.
Allah Teala tarafından ayrıca her hatasından sonra azap edilir. Her hatadan sonra azap mutlaka gelen bir müessesedir. Kişinin duyduğu pişmanlık da bu azapla paralel bir yapı gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın ki kişi şeytandan devamlı telkin alır. Aslında bu telkin bir emir hüviyetindedir. Neden? Çünkü başlangıçta bütün insanlar nefslerinde %100 afetler olarak doğarlar. Bu afetleri kontrol altına almadıkça, bir başka ifadeyle yok etmedikçe, yerine Allah'ın nurlarını ikame etmedikçe, yerine koymadıkça, onların yerini Allah'ın nurları almadıkça, o kişi şöyle bir yapının içindedir. Nefsi %100 afetlerle doludur ve bu afetler Allah neyi emretmişse mutlak olarak o emre karşı çıkarlar, o emri yapmak istemezler. Allah neyi yasaklamışsa gene bu afetler mutlak olarak Allah'ın yasak ettiği fiile de işlemek isterler. Böyle bir yapınız var nefsinizde. Ruhunuz ise %100 hasletlerle donatılmıştır. Bu hasletler de Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemek istemezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte nefsinizin yapısı Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacak bir özelliği ihata ettiği için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir hüviyet taşıdığı için, şeytan neyi emrederse nefsin talebi zaten odur. Yani Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak, şeytan da onu emreder. Veya Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmak, şeytan da onu emreder. Nefsinizin bütün afetleri de bu istikamete dizayn edilmiştir. Şeytanla, şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri aynı paraleldedir. Allah'ın talepleriyle ruhunuzun talepleri aynı paraleldedir. Ruhunuz ve nefsiniz iki düşman kardeş olarak sizinle beraberdir. Ama Allah-u Teala'nın denge unsuru, ruhunuz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşidinize ulaştığınızda 14. basamakta sizden ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Burada nefsinizin kalbinde bu noktadan sonra Allah'ın nurları gelip yerleşmeye başlayacaktır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize gelecektir. Bunlardan fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşmeye başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmetten sonra nefsinizin daimi zikre ulaştığı noktaya kadar nefsinizin kalbinde devamlı olarak fazıllar yerleşecektir. %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan bir bütünlüğe kavuşmanız Allah'ın hedefidir. Nefsinizin kalbine bu nurlar gelmeye başladığı zaman %2 rahmet geldiğinde ruhunuz sizinle beraber. Ama 14. basamakta mürşidinize ulaşıp da Allah'ın size gösterdiği, sizin için tayin ettiği mürşidinize, hacet namazını kılıp sorarak ulaştığınız mürşide sordukları zaman da zaten bütün bilmeceler çözülecek. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir hüviyet. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir hüviyette. Öyleyse bir denge var ortalıkta. Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Öyleyse eşit bir seviye üzerinde
tartışacaklar ve bir tanesine karar verecek aklınız. Nefsin talebi ayrı olacak, ruhun talebi ayrı olacak ama aklınız bir tanesine karar verecek. Aklınız, yani size kumanda eden akıl, hangi alemde, hangi ortamda şuur kazanmışsa, o ortamın standartlarına uygun emirler verecektir. İşte sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde Allah'ın bütün emirleri yasaklanmışsa, yasakların hepsine kapılar açılmışsa, o zaman aklınızın kabul ettiği talep elbette nefsin talepleri olacaktır. Ruhunuzun varlığına rağmen. Şimdi bu denge ne zamana kadar devam eder? Yani aslında nefsiniz ve ruhunuz dengede olarak yaratılmıştır. İkisi de %100 negatif ve pozitif olmak üzere %100 doludur. Aralarındaki çatışmanın neticesinde bir karar söz konusu olacaktır. Bu karar da genellikle nefsin istikametinde verilecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların davranışlarında nefsani konunun üstünlüğü bu sebebe dayalıdır. Aklın şuur kazandığı çevre, ortam, muhit, eğer yasakların herkes tarafından işlendiği, Allah'ın emirlerinin yapılmadığı bir ortamsa, akıl da normal standartlarda nefse dayalı emirler verecektir. Nefsin dediklerini kabul eder istikamette emirler verecektir. Buna rağmen bu bir dengedir. Yani aslında Allah'ın koyduğu güçler birbirine eşit kuvvettedir. Ama aklın taraf tutması söz konusudur. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, ondan sonra da mürşidine ulaşır, tabi olur, o zaman ruh vücudundan ayrılacaktır. Ama o kişinin mutluluğu ruhunun vücudundan ayrıldığı noktada başlamayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlayacaktır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah derhal o kişinin üzerinde tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerinin, mürşidi tanımayan gözlerinin mürşidi tanımasını ifade eder. İrşat makamını irşat makamı olarak tanımaya başlar kişi. Onun söylediklerini hiç işitmeyen kulakları işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlar. Onun söylediklerini kalbine indiren kişi, kalbinde onun söylediklerini değerlendirerek idrak eder. Görme, işitme ve idrak kasaları çalışmaya başlar kişinin pozitif istikamette. Artık irşat makamı onun için bir kıymettir. Ve de tabiiyet gerçekleşir. Gören, işiten ve idrak eden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için tebligat mutlaka herkese yapılır. Bu dileğin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala ona 7 tane furkan verir ve o kişi irşat makamını görmeyen, onu irşat makamı olarak görmeyen, söylediklerini hiç anlamayan ve idrak edemeyen bir kişiyken onu irşat makamı olarak görür, söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya ve kalbine indirdiği zaman da idrak etmeye başlar. Burası 7. basamaktır. Bu noktadan sonra kişi artık mutluluğa mutlak olarak adım atmıştır. Neden? Çünkü bu noktaya kadar şeytan devamlı o kişiye negatif şeyleri işlemesini telkin etmekteydi. Ve de o kişi de bu negatif şeyleri yapmaktaydı.
Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emredilir. Yani Allah'ın söylediklerini inkar etmekle, Allah'ı inkar etmekle ve nefsinin hevasına yani afetlerine tabi olmakla emrolunur. Ama kimler? Şeytanın adımlarına tabi olanlar. İşte bir insanın şeytanın adımlarına tabi olduğu hüviyetten kurtulması nerede tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dilediği noktada tecelli eder. Çünkü o noktada o kişi tağutun kuluyken insanların ve cin şeytanların, şeytan şeytanların ve insan şeytanların emrindeyken, onların tesirindeyken bir gün Allah'a ulaşmayı diler kişi. Allah'a ulaşmayı dileyince şeytanın kulu olmaktan kurtulur ve Allah'ın kulu olur. Şura suresinin, affedersiniz, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Onlar şeytanlara, tağuta kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı diyor Allah Teala, benim kullarımı diyor, müjdele. Ne oldu? Sahabe tağuta kulken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a kul olmuşlar. İşte kim başlangıçta tağutun kuluysa, henüz Allah'a kul olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Ama kim Allah'ın kulu olmuşsa, Allah onun karşısına bir zırh çeker ve şeytan artık o kişiye hiçbir telkinde bulunamaz. Men eder Allah Teala bunu. Ve kişi nefsinin kalbindeki ruh ve nefs dengesi sebebiyle, yani nefs ve ruhun %50 %50 paylaştığı bir ortamda yaşadığı için ve Allah şeytanın nefs üzerindeki telkinlerini durdurduğu için ruhunun istikametinde davranmaya başlar ve artık mutluluğu yaşar kişi. Bu mutluluk 8, 14. basamağa kadar böyle gider. Kişinin kalbine Allah ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişi zikir yaptığında Allah Teala'dan rahmet nurları gelir, kişinin kalbine girer. %2. O noktada kişi huşuya ulaşır ve mürşidini talep eder Allah Teala'dan. Allah mutlaka ona mürşidini gösterir ve o kişi tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetini gerçekleştirince ne olur? Nefsin karşısında bir kale gibi duran ruh, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra üstelik de hüküm ferma olan ruh, vücuttan ayrılmıştır. Ayrıldığı için denge bozulmuştur. Nefsin afetlerinin hakimiyeti çok açık bir şekilde kendini gösterecektir. Ama nefse tesir edip de onu kötü şeyler yaptırmaya yönlendiren iblis olduğu için Allah Teala iblisin tesirini önlüyor. Önleyince nefsinize negatif bir talep dizaynı artık şeytandan gelemez oluyor. Gelemez olunca nefsinizdeki afetler söz konusu olmasına rağmen bu afetler hiçbir zaman size hükümran olamıyor. Ve Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan, çok büyük ölçüde bunu başarabilen bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbinde henüz mürşidinize ulaştıktan sonra rahmet nurları %2 oluşmuştur. Fazıllar hiç yoktur.
Tabiyetten sonra zikir yapıyorsunuz ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbinize ulaşıyor ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmeye başlıyor. Fazıllar sizi faziletli insan kılacak olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiili işlemek istemeyen bir hüviyet taşır. Nefsinizin kalbinde bu fazıllar olmasa da zaten şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemeyeceği için zaten davranış biçimleriniz etrafınıza karşı güzel. Siz de iç dünyanızda huzurlusunuz. İçinizde bir savaş yok. Nefsi ruh arasındaki savaş yok. Çünkü ruhunuz yok. Ama Allah Teala'nın sizlere verdiği iç huzuru, Allah'ın yardımı sizin mutlu bir insan olarak hayatınızı devam ettirmenizi, idame ettirmenizi sağlar. İdame etmesini sağlar hayatınızın. Ve Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri çok büyük ölçüde işlemeyen bir insan olursunuz. Allah'ın yardımı üzerinizde olduğu için, sizi dengeye getirecek olan ruhunuz sizden ayrıldığı için, bu Allah'ın yardımı, şeytanın size müdahale edememesi sebebiyle sizin mutluluğu yaşayabilmeniz ne zamana kadar devam eder? Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikimi, fazıl birikimi tahakkuk ettiği zaman %2 rahmetten sonra ruhunuz birinci kata çıkacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri sizi 7. gök katına ulaşacaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu, sizden ayrılan ruhunuz dergahta bir, ana dergahta bir eğitim devresi geçirdikten sonra Allah'ın katına, neticede de 7 tane aleme geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah size verdiği sözü yerine getirmiştir. Nefsinizin kalbinde bu noktada başlangıçtaki %2 rahmetten sonra 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Yani nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuştur. %100 olan karanlıklar %49'a düşmüştür. Şeytanın nefsinizin üzerindeki hakimiyeti de %100'den %49'a düşmüştür. Artık Allah-u Teala'nın sizi desteklemesi gerekmiyor. Çünkü denge artık iç dünyanızda kurulmuştur. Bu sebeple koruyucu kalkan, koruyucu faktör kalkar. İşte bu noktadan sonra şeytan insanların üzerine çok büyük bir şiddetle çullanır. Fena halde içerlemiştir. O kişi kendisinin kuluyken Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği için onun kulluğundan kurtulması, küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, hüsrandan kurtulması, şirkten kurtulması, şeytanın özellikle kulu olmaktan kurtulması şeytanı dile eder. Bunu hazmedemez. Ve de o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek üzere etrafında fır döner. Bütün gayretiyle o kişiyi Allah'ın yolundan yeniden uzaklaştırmak için oyunlar, dümenler kurar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir nokta yeni bir denge noktasıdır. Artık ruhunuz Allah'tadır ama iç dünyanızda denge yeniden kurulmuştur. Nefsiniz artık vücudunuza yön verecektir. Nefsinizin kalbinde de başlangıçtaki denge, ruhunuzla nefsiniz arasında nasıl bir denge varsa onun %1 fazlasıyla aynı denge bir defa daha kurulmuştur. Bu noktadan sonra Allah'a doğru ruhunuzun yaptığı yolculuk sona ermiştir. Ama sizin nefsinizin teskiyesi olayı giderek daha çok zikirle artacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den ötede artacaktır, artacaktır, artacaktır fazıllar. Ve siz
Evvela ilk makamı geçeceksiniz. Velayetin ilk makamı olan fenafillah makamı. Sonra bekabillaha geçeceksiniz. Sonra zühd makamını geçeceksiniz. Ve neticede nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman siz o zamana kadar daimi zikre ulaşmış bir insan olacaksınız. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını geçer, o noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e kadar çıkacaktır. %71'de ne zaman siz günün yarısından daha fazla zikre başladıysanız, nefsinizin kalbindeki nurlar mutlaka %71'e ulaşmıştır. %71'e ulaşmış ama siz günün yarısından fazla zikredemiyorsunuz. Bu rakam hiçbir zaman %71'i aşmaz. Siz hiçbir zaman zahit olamazsınız. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını aşar, o zaman %71'den öteye geçer. Bu nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz nefsinizin kalbinde %19 afetler mevcut olmasına rağmen onları hiçe sayar, yok farz eder, dikkate almaz, kale almaz nefsinizin afetlerini ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye başlar. İşte bu sizin için kurtuluş noktasıdır. Şeytanın hilelerinden, vesveselerinden kurtulduğunuz nokta, ama bunun daha ötesi var, daimi zikir. Kim daimi zikre ulaşırsa, o kişinin artık olaylar mutsuz olmasına sebebiyet veremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki şeytan her tarafta kol geziyor. Osmanlı devrindeyken dünyadaki en az suç işlenen ülke olan Osmanlı ülkeleri, Osmanlı yok edildikten sonra 28 tane ülke yetim kaldı. Osmanlı onların hakimleriydi, sahipleriydi ve onlara asla bir zarar gelmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Ve Osmanlı'nın inkirazından sonra, çökmesinden sonra, yok edilmesinden sonra demek daha doğru, onlar yetim kaldılar. İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı'ya baktığımız zaman bu söylediğim daimi zikre ulaşma olayı, ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre mutlaka ulaşacaksınız. Bir gün ulaştığınız o daimi zikirde nefsinizin kalbi artık %100, %80, %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolacaktır. Ve Allah'ın bütün emirlerini severek, isteyerek yerine getireceksiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemeyeceksiniz o noktadan sonra. Bu sizin için kesintisiz bir mutluluktur. İç dünyanızda mutluluktur. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Çünkü artık nefsiniz yok. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla ve rahmetle dolduğu için hasletlerin paraleli olan bu nesneler, bu nurlar, nefsinizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek için can attığı, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir ortama sizi ulaştıracaktır. Burada kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü iç dünyanızdaki kavga tamamen sona ermiştir. Artık bir kavga yoktur. İç dünyanızın tamamı Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi istiyor. Yaptığınızda zaten bu oluyor. Bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Hem de
hem bütün emirleri yerine getirirken hem de yasakları işlemediğiniz her noktada duyduğunuz şey sadece mutluluk oluyor, mutluluk oluyor, mutluluk oluyor. Böylece iç dünyanızda mutlusunuz. Neden mutlusunuz? Çünkü kavga bitti. Başlangıçta nefsiniz vardı, ruhunuz vardı. Biri pozitifleri, biri negatifleri ihata ediyordu. Ve aralarında devamlı olarak kavga vardı. Nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacağı için, afetleri bunu icap ettirdiği için, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek istediği için, daima bunu yapmak isteyecekti. Ama bunun karşılığında, aynı vücutta bir başka varlık daha var, ruh. O da Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor, yasak ettiklerini hiç işlemek istemiyor. Bu sebeple, ruh, Allah'tan aldığı emirler gereği emirlerinin yapılmasını ister. Nefse, şeytanın aldığı emirler gereği, her ikisi de yapıları sebebiyle buna müsait olduğu cihetle birbirinin zıt şeyleri isteyeceklerdir. Bu sebeple aralarındaki kavga bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga olacaktır. Kesintisiz bir kavga hali. Bunun manası iç dünyanızda kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. İşte bütün sıkıntıların, huzursuzlukların bittiği bir noktaya vardınız. İç dünyanızdaki kavga bitti. Nefsiniz ve ruhunuz artık birbiriyle savaş vermiyor. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuş. Neden? Çünkü daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olunca Rabbani kapı hep açık. Allah'tan nur gelmesi de kesintisiz bir şekilde geliyor. Çünkü nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve rahmetini, salavatını davet eden şey Allah'ın ismidir. Allah Teala veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila buyuruyor Müzemmil 8'de. Rabbinin ismiyle zikret. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret diyor Allah Teala. Ve sonra da diyor ki ve Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, nefsinizin dizaynı Allah-u Teala'ya ulaşmak istikametindeki ruhunuzun gayretleriyle ters bir formda sizi daimi zikre kadar götüren bir yol takip etmenizin gereği çıkıyor ortaya. Bu yol Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir mutluluk yoludur. Erenler yolu deyin, mutluluk yolu deyin, huzur yolu deyin. Bütün güzellikler Allah ile sizi yaratanla ilişki kurmanıza bağlı sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Daimi zikre ulaşan bir insanın durumuna dikkatle bakın. Bir, bu kişi daimi zikirdedir. Birinci özellik. İki, daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbinde afet yerleşmesi mümkün değildir. Daimi zikir sebebiyle daima Allah'ın katından rahmetle fazl, rahmetle salavat o kalbe akacak. Kalpte hiçbir karanlık bırakmayacaktır. Nefsin kalbinin içindeki iman kelimesinin etrafı bütün kalbi saracak kadar fazıllarla ve %2 rahmetle tamamen nefsin kalbini doldurmuştur. Bu şartlar altında bu kalbin bir daha kararması mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi ihlasa ulaştığı noktadan itibaren muhlisin olduğu noktadan itibaren bir kişi ise muhlis olduğu noktadan itibaren onun kalbinin yeniden kararması mümkün değildir. İblis de bunu açıkça söylüyor. Onların hepsini kendi kendime bağlayacağım. Pek azı hariç diyen İblis diyor ki
senin muhlis kulların hariçliyor. Nefslerinin kalbini tamamen arındırmış olan ve böylece daimi zikrin sahibi birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. İkinci özellik, Allah mutlaka kalp gözünü açmış. Üçüncü özellik, mutlaka kalp kulağını açmış. Dördüncü özellik, bu kişi ehli tezekkür olmuş. Allah ile daima konuşuyor. Konuşma imkanı var. İşte Allah Teala bize böyle bir imkan bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki daima bizimle her noktada tezekkür ettiği için bize yapmamız lazım gelen her şeyi o yaptırdığı için biz ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu kadar büyük bir saadetin içine bizi yönlendirdiği için, ulaştırdığı için. Ömrü boyunca hamdimiz ve şükrümüz artarak devam edecektir. Biz ona hayranız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun azatsız kölesiyiz. Şu kainat üzerinde Allah'a en çok köle olan kimdir diye sorarsanız, o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun o en üst seviyedeki azatsız köleliği bu dünyadaki, kainattaki en büyük mazhariyettir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bu noktada o kişi daimi zikirde olacaktır muhakkak. Yani nefsini de Allah'a teslim ettiği noktada daimi zikirde olacaktır. Zikir yapmak Allah-u Teala'dan devamlı rahmet, fazl ve salavat gelmesine sebebiyet verecektir. Bir insanın kalbine rahmet, fazl ve salavat gelirken onun yaptığı işlem, zikir işlemi ona derecat kazandırır. Her saniye bir derecat değil, 700 derecat kazanır bu kişi. Devamlı kazandığı için bunu o kişi ehli tezekkürden sonra ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanır. Sonra bir de bir başka özelliği de vardır. Hikmet sahibidir. Ayetlere baktığında 28 basamaklık bir dizaynda o ayetin nereyi işaret ettiğini bir bakışta görür. Ve bir başka tarafı da vardır. Hakemlik veya hakimlik ettiği zaman Allah'tan sorarak kararlarını vermek mecburiyetinde olduğu için Allah'ın takdiriyle hükmeder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi aranızdan her kim diyorsa ki acaba benden daha çok mutsuz bir insan var mı bu dünyada? Ben onlara sesleniyorum. Ey benim can kardeşlerim, canım kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz size?

Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçim insanların %90'ından fazlasını ihtiva eder. Ama diyor, ama onlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım hem de mutlaka ulaştırırım diyor. Öyleyse bunun zorluğu nerede? Var mı bir zor tarafı? Var mı bunun başka bir izah tazı? Kim olduğunu hatırlayacaksınız bu sözlerin sahibinin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Başka sizden hiçbir talebi yoktur. Kendi mutluluğunuz sizin gayretinize bağlıdır. Siz kendi mutluluğunuzun mimarısınız. Dilerseniz ve bunun bedelini Allah-u Teala'ya öderseniz bir tek dilek bedel ödemenizde. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Ama buradan sadece dilinizle değil. Bu talep kalbinizden gelecek. Sakın oturanlar gibi olmayın. Ne demek istiyoruz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o sefere çıkarken beraberinde onunla beraber olanlar arasında bir kısmı sahabeydi. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardı. Bir kısmı da tabi olmuş görünenlerdi. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında onlar iştirak etmediler. Ve zaferle geri döndüğünde de dediler ki biz aslında sefere çıkmayı çok istiyorduk. Ama buradaki meşgalelerimiz bizi oyaladı. Seninle beraber savaşa gelemedik. Ama bundan sonraki savaşlara mutlaka biz de iştirak edeceğiz. Mutlaka seninle beraber savaşa biz de katılacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Kalplerinde seninle beraber sefere katılmak arzusu yok diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileğiniz buradan kalbinizden olmadıkça Allah'ın indinde makbul değildir, kabule şayan değildir. Çünkü kalbinizde öyle bir dilek yoksa dilinizin "Ya Rabbi ben sana mutlaka ulaşmak istiyorum" demesi, 100 defa demesi, 1000 defa demesi Allah'a hiçbir şey ifade etmez. Ama kalbinizde o dilek varsa, dilinizde o dileği tasdik ediyorsa, o dileği Allah-u Teala'ya kelime olarak ifade ediyorsa, bu Allah için geçerli olan tek sonuçtur. Kalbinizin tek başına Allah'a ulaşmayı dilemesi de yeter. Ama zaten böyle bir dileğin sahibi olan kişi mutlaka diliyle de bunu söyleyecektir. İşte ne zaman kalbinizdeki dilekle dilinizin sözü paralel bir hüviyet gösterirse sevgili kardeşlerim, o zaman her şeyin en güzeli sizin olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz andan itibaren de ruhunuz Allah'a ulaşacaktır bir gün. Bu süre 5-6 aylık bir süredir. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı güne kadar dünya mutluluğunuzda garanti, cennet mutluluğunuzda garanti. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci cenneti hak ettiniz. Birinci kat. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz şart. Diledikten sonra 14. basamağa ulaşabilirsiniz zaten. Tabi oldunuz. İkinci kat cennet sizin. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ta ruhunuz yok oldu. Üçüncü kat cennet sizin. Bu noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi geçeceği için dünya mutluluğunun da yarısı sizin. Yaptığınız davranış biçimlerinin yarısı %51'i hatta pozitif olacak. %49'u da ne yazık ki negatif olacak. İşte

Öyle bir noktada dünya mutluluğunun yarısı cennet saadetinin üçüncü katı Allah-u Teala tarafından size hibe ediliyor. Bedava veriliyor, karşılıksız veriliyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Namazsa Allah namazı sevdiriyor. Zikirse Allah zikri sevdiriyor. Oruçsa Allah açlık hissettirmiyor. Haçsa hem parayı veriyor hem de sizi hacca mukavim kılıyor. Kelime-i şehadet getirmekse bundan büyük zevk alıyorsunuz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten. Ve en büyük zevkiniz de bu beş şartın arasına girmeyen zikir. Dünya kainatın en büyük görevi, en büyük ibadeti zikir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın yedinci şartı da Allah'a ulaşmayı dilemek. Sakın Allah'a ulaşmayı dilememezlik etmeyin. Dileyin ve mutluluğun gelip sizi nasıl sardığını, nasıl Allah'a doğru yücelttiğini yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz bu noktada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sakın unutmayın. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sizlere seviniz diyoruz. Seviniz ki sevilesiniz. Bu akşam sizlerle sevmek üzerine bir konuşma yapıyoruz. Hayatın mutluluğa götüren en sağlam merdiveni sevgidir. Eğer seviyorsanız, sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu anda Allah ile birlikteyiz. Ne zaman başka insanların mutluluğu için bir gayretin içinde olursanız, bilin ki o zaman Allah ile birliktesiniz. İşte biz sevgili ve değerli kardeşlerimiz, sizleri çok seviyoruz. Allah Teala bize bu yolda önce sevmeyi öğretti. Sevmeyi bilmiyorduk. Bu sevgi karşılıksız sevmektir. Sevgide karşılık aramayın. Ararsanız ve de bulamazsanız kendinizi boşuna huzursuz etmiş olursunuz. Ama sevgi öyle bir pınardır ki ne kadar karşılıksız verilirse o kadar çok çağlar. Sonra mı? Sonra karşılıksız verdiğini zannettiğiniz sevginiz size karşılıklı olarak o karşılığı hiç ümit etmediğiniz kişilerden geri dönecektir. Neden mi? Onlar da sevgiyi öğreneceklerdir. Allah-u Teala'nın bize ilk öğrettiği şey sevgi oldu. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğretti. Bu sebebe dayalı olarak hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevmek bir ayrıcalıktır. Sevmek bir mazhariyettir, bir güzelliktir. Sevenlerce yaşanır. Öyleyse nereye götürdüğüne bakalım sevginin. Sevgi mutluluğa götürür. Nefretin nereye baktığına götürelim. Nereye ulaştırdığına bakalım. Nefret kine dayanır, kine dönüktür. Kin nefretin yerleşmiş halidir. Sevgili kardeşlerim, her şeyin öylesine güzel olduğu bir ortamda neden nefretle ufuklarınızı karartıyorsunuz ki? O düşündüğünüz kişi mi? Tamam, o sizi sevmesin, öyle kabul edelim bir an için biz de. Ama sizin elinize çok sağlam bir koz vermiş olmuyor mu? Eğer siz o sizi sevmeyen kişiyi sevmeyi başarırsanız madde bir ve bu sevginizi ona çekinmeden belli ederseniz, açıklarsınız,
O zaman o kişiyi bir düşünce alacaktır. Yahu ben bu adamı sevmiyorum. Hatta ondan nefret ediyorum. Ama şimdi onun davranışlarından bütün bunlara rağmen, benim ondan nefret etmeme rağmen onun beni sevdiğini görüyorum. Bu işte bir biteni var. Dur bakayım şunu bir inceleyeyim. İncelediği zaman eğer sizin sevginiz halisse, kalptense, tertemiz bir sevgi ise o zaman diyecek ki yahu ben bu adamı hiç sevmezken nefret ettiğimi de her olayda ona davranışlarımla ishar ederken onun beni sevdiğini görüyorum. Bu nasıl iş? İnceleyecektir. O zaman sizin sevginizin size ait olmadığını, Allah'ın size o sevgiyi yaşattığını görecektir. Nefret eden bir kişiyi sevebiliyorsanız, bu ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir vetiredir. Ve Allah'a yaklaşırsınız. Hayatınız boyunca sadece bir tek şey için çalışın. İnsanlarla olan ilişkinizde onları sevmeye çalışın. Ha, onlardan bir kısmı size düşmanmış. Olur ha? O onunla Allah arasındaki bir ilişki. Nefret eden hep kaybedendir. Nefretin gıdalandığı yer nefsin afetleridir. Sevginin gıdalandığı yer ruhun hasletleridir. Öyleyse neden nefret mutsuzluğu, sevgi mutluluğu doğuruyorsa seçiminiz nefret olsun ki? Ah benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bize ömrümüz boyunca insanları sevmeyi öğretti. Ve bize emretti ki sen de onlara sevmeyi öğret. Sevdikleri zaman ki mutluluğu yaşadıkları zaman bize çok şey borçlu olacaklar diyor Allah Teala. Hepimiz Allah'a her şeyimizi borçluyuz sevgili kardeşlerim. Hayatımız onun yedi kudretinde. Dilediği anda hayatımızı sona erdirebilir. İşte bir an için ölümü düşünün. Öldünüz. Öyle bir kişi olsun ki sevmeyi bir türlü öğrenemeden ölmüş kişi. O kişi madde bir şu dünya hayatında mutsuz yaşamıştır. Mutluluğu yaşaması mümkün değildir sevgisiz bir ortamda. Sevmemişse başkalarıyla hep takışmalı olmuştur. Hep karşı çıkmışlardır birbirlerine. Hep birbirlerini kıracak davranışlarda bulunmuşlardır. İkisi de devamlı sadece kaybetmiştir. İki tarafta. Terazinin bir tarafında kazanç var. Seven kişi derecat kazanır. Diğer tarafında kayıp var. Nefret eden kişi derecat kaybeder. Peki nefret eden kişi sadece nefret ettiği için derecat kaybeder mi? Hayır, kaybetmez. Nefret etmek onun içindeki bir duygudur. Duygu sebebiyle kimse derecat kaybetmez. Ama sevgili kardeşlerim, nefret eden kişi bir defa kendisi mutsuzdur. Nefret, mutsuzluğun yüze vuran ifadesidir. İnsan mutsuzsa arkasında hep başkalarını sebep olarak görür. Falanca bana böyle davrandı, ben onun için mutsuzum, huzursuzum, sıkıntılıyım, benim canımı sıktı. Güzel, bunun bir vaka olduğunu kabul edelim. Gerçekten senin canını sıkacak olan bir şey söylemiştir o kişi sana. Ama bir sualimiz var.
Siz ona ne yaptınız da o size kötü davrandı? Hep filmin size ait olan tarafını gündeme getirirsiniz. Yani karşınızdaki size bir şey yapmıştır ve siz buna kızmışsınızdır, ona kötü davranmışsınızdır. Güzel. Ama onun size o şeyi, o kötü davranışı sergilemesinde acaba sizin hiç dahliniz yok mu? Ne haber? Olmaması mümkün olabilir mi? İnsan tabiatı kendisini hep haklı görür. Ve başkaları her zaman haksızdır. Kendisi de her zaman haklıdır. Ve de herkese dert yanar. İşte ben ona öyle o kadar iyi davranmama rağmen o bana kötü davrandı. Bu ikincisi vaziyeti daha da vahim hale getirir. Çünkü bu bir dedikodudur. Dedikodu mutlaka kaçırmanız lazım gelen bir metiredir. Sevgili kardeşlerim, ne olur etrafınızdaki insanlarla bir başkasından bahsettiğiniz zaman onu rencide edecek olan, yani hakkında konuştuğunuz kişiyi rencide edecek olan onun kötü taraflarını konuşmasanız, ne olur onun iyi taraflarını görmeye çalışsanız, başka insanları mutlu edecek, onlara huzur verecek davranışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyor musunuz ki başka insanları mutlu etmek hepinizin elinizde. Onlara bir güler yüz, bir tatlı söz bunu mutlak olarak gerçekleştirir. Diyelim ki biri size kötü davrandı. Farkında değilsiniz ne yaptığınızın. Ona bir kötü bir şey yapmışsınızdır ki o size kötü davranıyor. Çok kolay. Hemen gidin ona sorun. Ben seni çok seviyorum deyin. Bu son günlerde bana karşı olan davranışında biraz kırıklık hissettim. Belki de benim hissiyatım yanlış. Öyledir ya da değildir. Benim tarafımdan ama sana yapılan bir yanlış davranış varsa Allah'ın huzurunda ben senden af diliyorum sevgili kardeşim. Hiç kimsenin kalbini kırmaya hakkı olmadığını Allah Teala bize öğretti. Eğer ben senin kalbini kırdıysam ki böyle bir şeyin farkında olmadım. Eğer farkında olsaydım bunu asla müsaade etmezdim. Ben seni çok seviyorum. Ve senden istediğim şey senin sevgini kazanmak. Ne yapabilirim? Ben seni çok seviyorum. Senin de beni sevmen için ne yapabilirim? Ben her güzel şeyi gerçekleştirmek üzere harekete geçmeye hazırım. Eğer seni kıracak olan bir şey yaptıysam, Allah'ın huzurunda Allah'a şahit tutarak söylüyorum ki, ben senin kalbini kıracak olan bir hareketi, herhangi bir hareketi bilerek yapmış değilim. Böyle bir şeye tevessül etmedim. Bunu hiç istemedim. Ama şimdi görüyorum ki sen biraz bana karşı kırıksın. Öyleyse mutlaka bir şey yapmışımdır. İşte o yaptığım yanlış her neyse ben o konuda evvela senden birinci madde olarak af dilerim. Beni affetmeni diliyorum senden. İkincisi de eğer yaptığım yanlışı bana bildirmek lütfunda bulunursan bundan sonraki davranışlarımda o yanlışın bir daha işlenmediğini
Mutlaka göreceksin. Seni kıracak olan bir davranışı hiçbir zaman yapmak istemem. Eğer bana hatamı söylersen, ben o zaman o hatamı bir daha tekrar etmem. Yetmez. Evvela senden o hatam sebebiyle af dilerim. Beni affetmen için her şeyi yaparım. Şimdi sevgili kardeşlerim, böyle bir konuşma sizin hüsniyetinizi gösterir. Samimisiniz, gerçekten kalbini kırmak istememişsiniz ama bir yanlış cümle sarf etmişsiniz. Nasıl yaptığınızı anlayamadan bir de bakmışsınız ki karşınızdakinin kalbi kırılmış. Onun yerine kendinizi koyduğunuzda belki de o size hatanızı söylediği zaman siz böyle bir söze muhatap olduğunuzda belki de kırılmazdınız. Ama önemli olan sizin kırılmamanız değil ki. Size bu söz söylendiği zaman sizin kırılmamanız onun da kırılmamasını gerektirmez. Kırılmaması lazım geldiğini de ispat etmez. Herkes farklı bir görüş açısının sahibidir. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlardan sakının sevgili kardeşlerim. Diyelim ki başka birisi sizi kıracak bir davranışta bulundu. Genel olarak insanlar ne yaparlar? En kötü şeyi yaparlar. Başkalarının kendisini üzen davranışı konusunda o kişiyle konuşup bu meseleyi anında halletmek varken hayır, öyle yapmazlar. Giderler bir başkasına, bak bana falanca böyle böyle böyle söyledi, benim kalbimi kırdı. Olur mu yani? Böyle olur mu? Böyle olmaması lazımdı. Cacım. Sevgili kardeşlerim, hayır bunu yapmayacaksınız. Bir başkası tarafından eğer size kötü bir davranışta bulunulmuşsa bunu başkalarına ulaştırmayacaksınız. Bu mesele sizinle o kişi arasındaki bir meseledir ve aranızda çözülmelidir. Hatalı da olsanız, hatasız da olsanız siz af dileyeceksiniz. Bu büyüklüğü göstermenizi emrediyoruz size. Siz Mir Vakfı'nın mensuplarısınız. Şu dünya üzerinde en güzel davranışları sergilemekle vazifelisiniz. Çünkü bu devrin imamı sizin imamınız. Öyleyse bu çatı altında dünyadaki en mütekamil insanlar yaşar. Siz nefs tezkiyesi yapıyorsunuz, siz nefs tasfiyesi yapıyorsunuz. Bunun aydınlığı içinde düşünün. Bunun aydınlığı içinde davranın. Davranış biçiminiz sizi hiçbir zaman başka birinin gönül koyduğu, başka birinin sizden gocunduğu, sizin davranışlarınızdan huzursuz olduğu, sıkıldığı bir noktaya ulaşmamalısınız. Siz hep örnek olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Başkaları hata yapabilirler. Ama siz yapmamak mecburiyetinde olanlarsınız. Burası ana dergah. Bu devrin bütün nurları bu dergâhtan çıkar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birisi size kötü davranmışsa bu sizin
yeni bir dost kazanmanız için bir fırsattır diye telakki edin. Fırsat telakki edin bunu. Onun dostluğunu kazanmak için. Hemen ona yaklaşın. Ve deyin ki ben acaba seni kıracak olan bir yanlış davranışın sahibi miyim diye kendimi yokluyorum. Bir şey bulamadım ama mutlaka ben seni kıracak bir şey yapmışımdır. Ne olur aziz kardeşim, bana o hatamı söylesen de ben senden onun için özür dilesem, böyle bir şey mümkün mü senin için? Lütfen hatamı bana söyle ki pişmanlığı kalbimde hissedeyim. Hatamı bana söyle ki senden ve Allah'tan af dileyeyim. Hatamı bana söyle ki senin kalbini yeniden kazanayım. İşte o kalbini yeniden kazanacağınız kişi var ya, bunu söylediğiniz zaman olay bitmiştir. O size kırgın olsa da bu sözleriniz onun kırgın kalbini yumuşatacaktır. Öyle bir insan olun ki çevrenizdeki insanlar sizin için desinler ki, ha o mu? O Mir Vakfı'ndandır. Onun ayrıcalığı var. O Allah'ın Resulünün terbiyesiyle terbiyelenmiştir. Güneşten nur almıştır. O camiadan olanlar başkalarına kötü davranışta bulunamazlar. Men edildikleri için değil, yasaklandıkları için değil, Allah Teala onlara öyle bir kalp güzelliği verir ki onlar da etraflarına karşı sadece sevgi saçmak sonucuna ulaştırır onları. Onlar evvela sevmeyi öğrenirler. Farkına bile varmadan da kalp kırmış olabilirler. Buna dikkat etmelerine rağmen o zaman derhal karşısındakinin gönlünü almak üzere harekete geçerler. Hiç kimsenin kalbinin kırılmasına onların yürekleri müsaade etmez. Bundan büyük hüzün duyarlar, mutsuzluk duyarlar. Başkalarının mutsuzluğuna sebebiyet vermek onlar için Allah-u Teala'nın mutlak olarak yasakladığı bir muhtevadır. İşte sizin hakkınızda bunlar söylenecek. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki sizler sadece mutlu olmak mecburiyetinde olanlar değilsiniz. Bu ikinci adım. Sizler başkalarını mutlu etmek üzere bu dergâhta vazife aldınız. Göreviniz etrafınızdaki herkese mutluluk lodos rüzgarını ulaştırmanız. Onları sıcacık bir sevgiyle sevmeniz. Onlar size karşı yanlış davranışta mı bulundu? Bunun için onlara kızmayacaksınız. Küsmeyeceksiniz. Onları sevdiğinizi söyleyeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki ben sende seni kırmışım da bana biraz gücenmişsin gibi bir
şeyler hissediyorum. Belki de sadece benim hissim. Ama her halükarda benim görevim seni mutlu etmek. Biz dergahımızda bu terbiyeyi aldık. Sende böyle bir kırgınlık başlangıcı da olsa, eğer bu varsa, bu mutlaka benim hatamdan kaynaklanan bir olaydır. Peşinen biliyorum ki, ben seni kıracak olan bir davranışta mutlaka bulunmuşum. Ne olur aziz kardeşim, beni affeder misin? Bu kötü davranışım sebebiyle. Bir şey daha rica edebilir miyim senden? Acaba bana hatamı söylemek büyüklüğünde bulunur musun? Söyle ki hatamı tamir edeyim. Söyle ki bir daha aynı hatayı başkalarına yapmayayım. Sevgili kardeşlerim, İnsanları öyle bir sevgiyle sevmelisiniz ki onlar için sizi sevmekten başka bir alternatif kalmamalı. İnsanlık başka insanları mutlu etmeye kendisini adamasıdır insanoğlunun. Öyleyse etrafınızdaki insanlar sizi seviyor mu? Dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Eğer seviyorlarsa siz bu görevi başarıyla sürdürüyorsunuz demektir. Siz başkalarından nefret ediyor musunuz? Eğer nefret ediyorsanız bu başkalarının size karşı yanlış davranışından kaynaklanmıyor. Sizin onlara yaptığınız yanlışlardan kaynaklanıyor. Tezine sahip olmak mecburiyetindesiniz. Diyelim ki aslında başkalarından kaynaklanıyor. Ne yazar ki? Eğer siz hatayı kendinizde ararsanız, onun size olan bir yanlış davranışı sebebiyle siz de ona sert bir cevap vermiş olabilirsiniz. Bir yanlış davranışta bulunabilirsiniz. Evet, başlangıç sizde değildir. Ne yazar ki? Başkasıyla aranız açıldıktan sonra belki farkına bile varmadan bir insanın kalbini kırdıktan sonra burada kalacak mısınız? O zaman suçlu mevkiindesiniz. Her kırdığınız kalp sizin için bir suçluluk müessesesidir. Mir vakfını mensupları için geçerli olan parola budur. Siz bizdensiniz. Devrin imamının kanatları altındasınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her biriniz örnek insan olmak mecburiyetindesiniz. Bütün insanlara mutluluk veren, mutluluğu haykıran, her davranışıyla örnek insan olan, örnek insan olmak hiç de zor değil. Sadece kendinizi başka insanların kalplerini kazanmaya adayacaksınız. Onlar size kızabilirler. Ama siz onlara kızamazsınız. Kızmamak zorundasınız. Hatalı olan onlar olsa da sizler buna rağmen af dilemek mecburiyetinde olanlarsınız. Üçüncü adamı hatırlayın. Hani bir delikanlı mürşidinin emri üzerine merdivenlerden iniyor, gidiyor, birinci odaya giriyor. Oradaki adamın ensesine bir tane tokat atıyor.
Adam da kalkıyor yerinden. O da onun ensesine bir tane tokat atıyor. Delikanlı ensesini ovuşturarak geliyor mürşidine. Efendim diyor, gittim. Ona bir tokat attım. Peki ne yaptı evladım sana o adam? O da benim enseme bir tane tokat attı. Tamam diyor mürşidi. İşte böyle. Şimdi ikinci odaya gideceksin. O kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Birinci de göreceksin ki şu anda Kur'an okuyordu. İkincisi de aynı işi yapıyor şu anda. Hadi şimdi git ikinci kişinin de ensesine bir tane tokat at bakalım ne olacak? Delikanlı gidiyor. Bir tokat da onun ensesine vuruyor. Bu adam yerinden kalkmıyor. Yukarıya bakıyor. Göz kırpıyor. Gülümsüyor. Okumaya devam. Delikanlı bekliyor bir tokat gelsin de tokat gelecek mi gelmeyecek mi? Bir tokat anlatacak mürşidine durumu. Ama tokat gelmiyor. 5-6 dakika bekledikten sonra bakıyor ki tokat yok. Geri dönüyor, anlatıyor mürşidine. Tamam diyor yavrum. Bu da tamamlandı bu konu. Şimdi diyor merdivenin sağındaki odaya gireceksin. Oradaki zatın ensesine gene bir tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor, bir tokat da onun ensesine patlatıyor. Ama bu sefer adam kalkmış yerinden. Üstelik de buna doğru yürüyor. Yürümüş, yanına gelmiş. Evladım demiş. Enseme bir tane tokat attın. Ay Allah senden razı olsun demiş. Şimdi delikanlı gözleri açılmış durumda hiç anlamıyor durumu. Ensesine tokat attığı hem de ensesini kızartacak kadar tokat attığı kişi kalkmış, hay Allah senden razı olsun diyor. Adam devam ediyor, o yaşlı adam. Diyor ki, yavrum, enseme bu tokatı attığına göre farkında değilim ama mümkündür. Seni kıracak bir şey yapmışımdır muhakkak. Ama diyor, benim üzüldüğüm bir şey var. Enseme tokat attığın zaman diyor, benim ensem mutlaka senin elini acıtmıştır. Tokat vuran elin mutlaka bir acı duymuştur. İşte o acı var ya diyor, ben şimdi senden Allah huzurunda enseme tokat attığında eline verdiği, hissettiğin elindeki acı sebebiyle ben senden Allah-u Teala'nın huzurunda af diliyorum. Madde bir diyor. Delikanlı gözleri böyle şaşkın dinliyor. Madde iki diyor. Sen bugün bir dost kazandın diyor. Biz diyor hayat yolunda hayli ilerledik. Artık sonumuz da yakındır. Ama hep tecrübe kazandık. Ne zaman bir dar duruma düşersen, bir şey sorman gerekliyse, bir şeye ihtiyacın varsa, mesela paraya, mesela başka bir şeye, o zaman bana gel diyor. Artık sen bir dost kazandın diyor bu tokadı atmakla. Bir ömür boyu ben sana yardım etmeye hazırım. Delikanlı donup kalmış bir şey söyleyemiyor. Dönmüş anlatmış mürşidine. Mürşid de ona demiş ki bak demiş evladım. Birinci gittiğin kişi normal bir insandı. Daha tasavvufa yeni girdi ve de hala nefsi afetlerin sahibi. O Kur'an-ı Kerim'deki sana yapılanın aynını karşındakine yapabilirsin emrine ya da müsaadesine dayalı olarak sen onun ensesine tokat attığın için o da sana tokat attı. Çünkü o henüz kısas uygulayan birisidir. Nefsindeki afetler var olduğu için kendisine bir tokat atıldığında yaptığı şey kısas.
Yani aynı şiddette bir tokatı karşı tarafa vurmak. Bu Kur'an-ı Kerim'de hak olarak geçiyor. Sonra mı? İkinci kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişiydi. O kendisine tokat atıldığında Allah Teala'ya bakıyor. Anladım diyor, beni diyor imtihan ediyorsun. Ama diyor artık diyor ben eski kişi değilim. Artık sana şu vücudumu teslim ettim. Ben diyor kısas uygulamam. Kötülüğe mukabele de etmem. Bu Allah Teala'nın dizaynında ikinci kademedeki insan. Peçini Allah'a teslim etmiş. Ama üçüncü kişi iradesini Allah'a teslim eden kişi. İradesi Allah'ın elinde. Birincisi nefsin nafetleri ağırlıklı olan, ikincisi afetleriyle fizik gücünü Allah'a teslim etmiş değil, afetleriyle hasletleri dengede olan, %50 oranında nefsinin kalbi hedefe ulaşmış birisi. Ama üçüncüsü iradesini Allah'a teslim eden birisi. O kötülüğe iyilikle mukabele eden. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki insanları seveceksiniz. Severseniz sevinirsiniz ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Herkesin sizi sevdiği, çok sevdiği bir ortamda sevilmenin ve sevmenin o muhteşem güzelliğini yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bileceksiniz ki hepinizin sadece mutlu olmasını ister ve mutlu olmanız da hiç de zor bir şey değil. Bu nasihatleri yerli yerine oturtun ve kendinize mal etmeye çalışın. Hepiniz bir vakfının örnek insanları, örnek temsilcileri olmalısınız. Mir Vakfı International Mir Foundation bu devirde bütün dünyaya nur ulaştıracak olan Allah Teala'nın en üst seviyedeki dergahıdır. Devrin imamına aittir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, buradan öyle görünüyor. Acaba oradan da, sizin bulunduğunuz yerden de öyle mi görünüyor? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor.
Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size hasretiz. Hep içimizde dinmeyen, tükenmeyen bir hasret var. Biliyorsunuz ki hasret sevginin azığıdır. Hasret sevginin varlığını gösteren en kesin işarettir. Yoksa sizlerde de mi aynı şey var? Yoksa sizler de bize mi hasretsiniz? Sevgili kardeşlerim, sevinin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Öyleyse Allah ile hasretimiz söz konusu değil. O ne yapar eder? Her an kendisini gösterir. Her an üzerimizde tesirlerini icra eder. Her an onunla beraberiz. O bizim Rabbimiz, bizi yaratan. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz sadece bir hiçiz. Ne yapmışsa bizi bugünlere, neler getirmişse hepsi Allah'ın eseri. Biz onun elinde sadece bir azatsız köleyiz. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel, öylesine muhteşem ki, nasıl Allah'a hayran olmasının sonunda? Her an onunla dopdolu olmaya çalışın. Her an sizinle birlikte olduğunu hissetmeye çalışın. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hiçbirinizi yalnız bırakmaz. Sizi bütününüzle ihata etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle her şeyinizden anında haberdardır. Her birinize aynı anda cevap verir. Bir kısmınız duyarsınız, bir kısmınız duymazsınız. Sevgili kardeşlerim, işte biz oyuz ki hani ahlat ağaçları açar. Ahlat ağaçları ahlat verir. Dağlarda, bayırlarda, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde. İşte biz o ahlat ağacıyız. İnsanlar onlardan faydalanabilseler de, faydalanmasalar da, Allah'ın bizde oluşturduğu meyveleri biz sizlere sunarız. Gerisi mi? O insanlara ait. Sevgili kardeşlerim, aşık olmak, sonra da hayran olmak, işte o Allah'la bizim aramızdaki ilişkidir. Biz ona aşıktık, şimdi hayranız. O bize hiçbir zaman hayran olmaz. O sadece sever, aşık da olur. Ama hayran olmaz. Hayran olacak sadece o vardır. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, belki bir gün siz de hayran olacaksınız. Onu gördüğünüz zaman hayranlığınız başlar. Güzeller güzeli. Güzellerin
en güzeli. Ve nereye baksanız onu görürsünüz. O her yerdedir. O sizinle her zaman, her an beraberdir. Hiç vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde nasıl kaybolmam, nasıl yok olmam, nasıl ona sığınmam sevgili kardeşlerim? O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem, her şey onunla güzel. Hani şiirler gelir aklınıza, mısralar gelir. Bir şeyler hatırlatır size. Bizim için hatırlama söz konusu değildir. Hiç aklımızdan çıkmıyor ki hatırlayalım. O bizim sahibimiz. Her şeyimiz. Onunla yeni dünyalara açıldık. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Kalbimizi fazlıyla doldurdu. Hiç boş yer kalmadı. O her şeyimize sindi. O gönderdi rahmetini, fazlını, salavatını. O bizi dizayn etti. O kemale erdirdi. O imam yaptı. Hiç gördünüz mü sevgili kardeşlerim arasını? Huzur namazının kılındığı o sonsuz yeşillikleri, altın tahtları, aynı tür elbise giymiş, yakaları kürklü, siyah cübbeli kırkları, sarı cübbeli 70'leri, ve daha sonrasını. Ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Sizinle iç içe, gönül gönüle bir dostluğu, bir şiiri, bir şarkıyı, yaşamak üzere buradayız. Onunla birlikteyiz. Ve size sesleniyoruz. Bizim ağzımızdan o sesleniyor. İnsanlar kendilerine
ne kadar yazık ettiklerini acaba ne zaman anlayacaklar sevgili kardeşlerim? Dostluklar dururken, sevmek dururken, nefret etmenin

Dostluk Allah'tandır. Düşmanlık da şeytandan. Acaba neden Allah Teala bizi kimseye düşman etmiyor? Hiç kimseye biz düşman değiliz. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Bizi öldürmeyi dileyenler de olabilir. Onlar da dostumuzdur. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince kim bilir insanlar ne kadar korkuyorlar şu ölümlerinden, şeyden. Bir defacık şu vücudunuzdan ayrılıp da kendinizi görseydiniz, o günden sonra bir daha ölüm korkunuz falan asla kalmazdı. O günden sonra farklı şeyleri yaşardınız. Ölüm mü derdiniz? Bizim ölümümüz kimsenin elinde değil derdiniz. Ölümümüz Allah'ın elinde. Diyelim ki birisi bizi öldürdü. Biz biliyoruz ki o kişi öldürmeseydi aynı anda başka bir sebeple ama mutlaka ölecektik. O zaman kimden korkacağız? Sevgili kardeşlerim, yaşamak onunla bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. Meltem rüzgarlarına. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İnsanın içini hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Göğün mavisini bir başka mavi olarak görürsünüz. Denizin yeşilini de öyle. Beyaz bulutlarla göklerin mavili arasında bir ahenk kurarsınız kendinize. Onların arasında olmak istersiniz. Bu bir uçma tutkusu oluşturur. O zaman her şey daha güzel görünecektir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Mutluluğu bütün boyutlarıyla o zaman yaşarsınız. Her şeyinizi başkalarına hasrettiğiniz zaman, her an bir başkasının problemiyle meşgul olduğunuz zaman, her an Allah'ın size öğrettiklerini başkalarına öğrettiğiniz zaman, insanların hasetlerinin, kinlerinin, düşmanlıklarının size hiçbir

Bir tesir icra edemediği o zaman sadece mutluluklardan oluşan bir renkli dünyada yaşadığınız zaman Allah'ı ne kadar seviyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bilmiyorum mu diyorsunuz? Biz söyleyelim size. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte o kadar seviyorsunuz Allah'ı. Geri kalan bütün zaman parçalarını kendinize harcıyorsunuz. Öyleyse sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. Hep birbirini tırmandıran iki tane sevgi halesi sizi devamlı daha yukarıya, daha yukarıya, daha yukarıya çekecek. O her an sizinle olacak. Her söylediğinizi o söyletecek. Ve bunun o hudutsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Başkalarına belki hiçbir şey ifade etmeyen renkler size çok şey söyleyecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onunla bütünleşmek, bütün güzellikleri onunla yaşamak, işte hayat bu. Herkese göre hayatın bir başka yorumu vardır. Allah bize bu yorumu öğretti ve yaşattı. Biz onun yorumunu biliriz, onu yaşarız. Her şey onunla güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin zihninizden silindiği, gözlerinizin baktığı yeri görmediği, sadece onu gördüğünüz bir güne ulaşacaksınız. Nereye bakarsanız o onun bir parçasıdır. Bir defa daha söyleyelim. Bütün alemleri ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bütün alemlerde zaten onun dizaynı içerisinde vardır. Altı yağımda üç asıl, üç karşıt, altı alemi o yarattı. Sadece yaratmayı diledi ve ol dedi. İşte sevgili kardeşlerim, o mutluluğun kainattaki
ve kainatın ötesindeki yegane sahibidir. Hiç kimse onsuz mutlu olamaz. Bir defa insanlar mutluluk deyince neyin mutluluk olduğunu, neyin mutluluk olmadığını bilmeden söylüyorlar. Herhangi bir olay onları sevindirmişse işte bu mutluluktur diyorlar. Sevinmek mutluluğun sadece bir parçasıdır. Ama sevinmenin arkasından keder geliyorsa o kederin içinde mutluluğu bulamazsınız. Öyleyse kederin yok olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Bunu size sadece O sağlayabilir. Hangi şartların içinde olursanız olun, keder duymayacağınız bir güne ulaşacaksınız. Gözleriniz mi her zaman yaşaracak? Ama kederden değil, sevgiden, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiden Allah'a olan yakınlıktan kaynaklanan gözyaşları, onlar hep akacak. Ve siz o gözyaşlarının tanelerinde onların buğulu dünyasında o sevinç gözyaşlarıyla Allah'a köle olacaksınız. Hani zincirlerle bağlı köleler vardır ya, işte öyle, azatsız köle. Ve kainatın en büyük zevklerini siz yaşayacaksınız. Ufukların efendisi olacaksınız. Ancak O yapabilir. Sizi o hedeflere layık kılacak gene kendisidir. Sizi sevecek olan, sizin kalbinizdeki sevgiyi en büyük boyutlara çıkaracak olan, sizi yetiştirecek olan, mutluluğunuzun sahibi sadece O'dur. Onu seven ne kadar seviyorsa etrafındaki insanları da aynı oranda sever. Yani Allah'a karşı duyduğu o muhteşem sevgi hangi boyutları kapsıyorsa o kadar boyutta insanlara karşı da sevgisi vardır. Ama Allah'a olan sevgi sadece diğerlerinin toplamının katlarını ifade eder. Asıl ifadesini kullanalım mı? Bir tarafta Allah'a karşı duyulan sevgi var. Diğer tarafta Allah'ın dışındaki her şeye karşı duyulan, insanlar da dahil, her şeye karşı duyulan sevgi var. Onun sevgisi her zaman daha ötededir. Hakim sevgi ona duyduğunuz sevgidir. Onunla siz sadece sevgi boyutunda mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, O size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Dünya üzerindeki bir üniversiteden değil, Allah'ın üniversitesinden mezun olmak, onunla ünsiyet peyda etmektir.
gitmenin işaretlerini taşır. Nirengi noktalarını temin eden, ortaya koyan, sizi oralara birer birer ulaştıran, bütün alemleri önünüzde tül tül açan hep o Allah'tır. Kalp gözünüzün ilk açıldığı gün hayal gördüğünüzde ne dersiniz? Sonra her şey bütün renkleriyle en güzelleri yaşatır size. Kademe kademe gök katlarını göreceksiniz. Birinci gök katındaki secdeyi, açıkta evlerin, var olan her şeyin dışında, tabiatın ortasında, yeşillikler üzerinde birinci kata kadar ulaşabilen herkesle siz de o güzelliği yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yaşamak başka şey. Anlatmak için hiçbir zaman kelimeler yeterli olamaz. Ne onu size anlatabilirim onca, ne de onun gösterdiklerini size anlatabilirim. Her şey kelimelerle o kadar imkansız ki, kelimeler öylesine yetersiz ki, o sevgili kardeşlerim, o bizim yaratıcımız, Yüce Rabbimiz Allah Teala her şeyin, hepimizin sahibi, bütün güzellikler onun. Yaratmayı dilemiş, alemleri yaratmış. Yaratmayı dilemiş, o alemlerden, bu zahiri alem denilen alemde insanın yaşayabileceği bir atmosfer oluşturmuş. İnsanın yaşayabileceği bütün imkanları insanlara bahşetmiş. Ve Rahman esmasıyla insanları her açıdan şu dünyada verilen gezegenle beraber sayısız gezegende yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka gezegenlerde de hayat olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet söz konusu. Yerlerdeki insanlar diyor Allah Teala, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Öyleyse onu sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça daha çok severseniz, daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Sonra da daha çok seversiniz. Bir sevgi helezonu yukarıya doğru bir spiral olarak yükselir, yükselir, yükselir. Sevginizin boyutu artar. Rabbi ile kulu arasında köprüler kurulmuştur. Bir gün
fark edeceksiniz ki kendinizden daha fazla onu seviyorsunuz. O gün bir dönüm noktası olacak sizin için. Onu kendinizden daha çok sevdiğiniz gün. Sonra o sizinle meşgul olacak. Her zaman meşgul olacak. Güzellikleri birer birer o öğretecek size. Yerleri, gökleri gezdirecek. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bütün insanlar doğuşlarında kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Biz de öyleydik. Kördük, sağırdık ve dilsizdik.

Bir Kayseri'de ilk defa bir konuşma yaptığım bir günü hatırlıyorum. İnşallah hala sağdır oradaki bir hakim kardeşimiz ya da bizden çok daha yaşlıydı bir abimiz diyelim. Bize demişti ki çok zor bir hayatın var. Senin için zor. Anlattıklarımızı ilk anlayanlardan biriydi.

sevgili kardeşlerim. O kendi çevresinden olaya bakıyordu tabii. Gerçekten başka insanların bakış açısıyla bizim hayatımız çok zor görünür. Ama eğer bana sorarsanız, eğer soru sual ettiğiniz kişi bizsek, o zaman biz deriz ki zorluk bunun neresinde? Kimler için ne zordur sevgili kardeşlerim? Kim kendisini dinlerse, kim kendisini başka insanlarla birlikte mütala ettiğinde hep problemleri varsa, işte o sıkıntıdadır. Hayat ona zor gelir. Ama eğer o kişi bir gün öğrenirse kendisini başkalarına adamayı, kimden öğrenecek? O da Allah'tan. O zaman kendiyle uğraşacak zamanı kalmayacaktır. Kendiyle uğraşacak, kendine ayıracak zamanı kalmayacaktır. Dinlenmek için geçirdiği zamanı da başkalarıyla paylaşmak zorundadır. Bu zorunda kelimesi genel çerçeve içinde kullanılır. Ama ona göre hiç zor değildir. Hayatı öyle bir dizayna geçecektir ki her an bir şeylerle meşgul olmak durumundadır. Herkes ondan bir şeyler bekler. Herkese bir şeyler ulaştırmak mecburiyetindedir. O başkaları için yaşamayı Allah'tan öğrenmiştir. İşte o mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Gözlerinden akan yaşlar mutluluğun birer simgesidir.

Seslendiği zaman gözlerinden yaş akar. Ve Allah Teala ona buyurur ki, senin gözyaşların katımızda en kıymetli hazinedir. O zaman bu gözyaşları dökülmeye değmez mi?

Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Bu hayat yaşanmaya değmez mi?

Mutluluğu bir dizayn olarak düşünürseniz, içinizdeki kavgayı, dışınızdaki kavgayı ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavgayı bitirdiğiniz gün o mutluluğu yaşayabilirsiniz. İçinizdeki kavgayı bitirebilmeniz için Allah-u Teala'nın nefsinizin kalbini bütünüyle rahmetiyle, küçük bir miktar rahmetiyle, %98 fazılla doldurması lazımdır ki sizi fazilet sahibi kılsın. Daimi zikirden evvel oraya ulaşamazsınız. Ne zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolarsa, o zaman içinizdeki kavga biter. Nefsinizi kendinize dost edinirsiniz. Çünkü nefsiniz baştan aşağı hasletlerle, eşdeğer anlamda olan faziletlerle dolmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka zevkle yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir nefsin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. O zaman bütün dünya bir başka renge boyanır. İnsanlar sizin düşmanınız olamaz. Onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların tabiatlarının gereğidir. Nefslerindeki afetler onları öyle yapacaktır. Haset, kin, düşmanlık. Bir gün onların hepsinden kurtulacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkiler mutluluğunuzun temelini bu oluşturacaktır. O mutluluğu bütün boyutlarıyla yakalayabilmeniz ancak daimi zikirle söz konusu olacak. Daimi zikre ulaşmak için de çok gayret sarf etmeniz gerek. Peki başka bir yolu yok mu? Var. İnsanlarla eğer çok iyi ilişkiler kurabilirseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, daimi zikre ulaşmasanız da sizin için problem kalmayacaktır. Sadece başkalarının problemlerini halle çalışacaksınız. Kendinizi onlara adayacaksınız. Onları mutlu etmeye çalıştıkça bir de bakacaksınız ki asıl mutlu olan sizsiniz. Bunun iki sebebi var sevgili kardeşlerim. Birisi, böyle yaptığınız zaman, başka insanların mutluluğu için yaşamaya başladığınız zaman kendinizi düşünecek vaktiniz olmaz. Hasta olabilirsiniz. Problemleriniz olabilir. Ama kendinize ayıracak vaktiniz yoksa bunların hiçbirisi size şu kadarcık tesir edemez. Sizi asla mutsuz kılamaz. Ama sevgili kardeşlerim, başka insanlara insanın kendisini adaması aslında Allah'a adaması demektir. O insanların size karşı sevgisini de bir düşünün. Siz onları sevdikçe belki de şaşıracağınız bir biçimde onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Çok sevdiklerini göreceksiniz. İşte ne zaman sevgili kardeşlerim sizden çevrenize yayılan şey daima etrafındaki etrafınızdaki insanları
huzura kavuşturacak, onları mutlu edecek şey ise, işte o zaman siz gerçek anlamda bir mutluluğu yakalarsınız. Sizden onlara ulaşan şey mutluluksa, onlardan size geri dönecek olan da mutlaka mutluluktur. Buğday ektiğiniz yerden sadece buğday çıkar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tohumları ekerseniz, mutluluk meyveleriyle karşılaşırsınız. İnsanlarla sizin aranızda bir bileşik kaplar sistemi mevcuttur. Siz varsınız bir, Allah var iki, bir de etrafınızdaki herkes var üç. Hepsi bu kadar. Sizin o etrafınızdaki insanlarla, insanlara ulaştırdığınız her negatif veya pozitif davranış biçimi size belki onu ulaştırdığınız kişiden değil ama çevrenizdeki insanlardan size mutlaka geri dönüş yapar. Kimi ne kadar üzerseniz sizi de aynı miktarda üzecek olan olaylar etrafınızda devamlı eksik olmaz. Ama bir gün ya dediğim noktaya gelirseniz, daimi zikre ulaşırsanız veya ulaşmadınız ama öyle bir insan oldunuz ki etrafınızdaki insanlar için yaşıyorsunuz. Onlara sadece mutluluk vermek için hayatınızı dizayn etmişsiniz, tazim etmişsiniz, o mutluluğu yaşıyorsunuz. Sizin onlara verdiğiniz mutluluk size tekrar mutlaka geri dönecektir. Öyleyse siz kendi davranışlarınızda da mutlusunuz. Başkalarının size karşı olan davranışlarında da mutlusunuz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkiler, unutmayın, etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Seviliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman seviyorsunuz demektir. Sevilmiyor musunuz? O zaman bilin ki siz de sevmiyorsunuz. Aynanın bir tarafında siz varsanız, yüzünüzden, elinizden, dilinizden onlara ne ulaşıyorsa onlar aynen size aynı derecede geri dönecektir. Ama siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunduysanız aynı noktada Allah-u Teala o insana verdiğiniz mutluluğun bir katını size yaşatacaktır. Ruhunuz da nefsinize ikinci katını yaşatacaktır. Vereceğiniz, başkalarına ulaştıracağınız her mutluluğa karşılık iki kat mutluluk sizin olacaktır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçüncü kata çıkacaktır bu. Çünkü kendisine o güzel davranışlarda bulunduğunuz kişiler kimlerse onların da size davranışları mutlaka o dizayn içinde olacaktır. Ne zaman bir insana onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşsanız sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Orası pozitif alem. Orada sadece mutluluklar yaşanır. İşte hedefiniz bu olmalı. Başka insanları mutlu etmenizin Allah'ı da ne kadar memnun edeceğini, mutlu edeceğini bilmelisiniz. Siz başka insanlar için yaşadığınız sürece Allah için yaşamış olursunuz. Çünkü hiç kimseyi kırmak, hiç kimseyi üzmek sizin içinizden geçen bir şey değildir. İnsanlar sizin sebebinizde üzülebilirler. Ama bu sizin gayretinizde asla oluşmayacaktır. Siz herkesin mutlu olması için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ama bazı insanlar buna rağmen
mutlu olmayacaklardır. Size kızanlar olacaktır, öfkelenenler olacaktır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, onlar size hiçbir şey yapamazlar. Siz Allah'ın himayesinde olacaksınız.

Allah'ın dostları, onlar sizin için var olacaklardır. Her güzellik sizin için oluşacaktır sevgili kardeşlerim. Güller sizin için açacaktır. Kuşlar sizi tanıyacak, sizin için öteceklerdir. Namaz kılarken size yaklaşacaklardır, daha yakından duyacaksınız seslerini. Her şeyle, herkesle dost olmanın o sonsuz hazzını yaşayacaksınız. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu güzellikleri size bir anlatabilsem, ama gelin görün ki kelimeler onları anlatmaya hiçbir zaman yeterli değildir. Anlatılamaz ki, yaşanır. Siz de benzerini yaşayabilirsiniz. Onun için yaratıldınız. Hepiniz o sonsuz güzelliklere ulaştırılacak olan bütün cihazlarla donatıldınız. Her şeyiniz var. Siz, kendi geminizin kaptanı olan sizler, geminizin rotasını Allah'a çevirmedikçe mutluluğu yakalayamazsınız. Ve tarifler, anlatmalar boşunadır. Yaşayamazsınız. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın. Her geçen gün güllerin tomurcuklandığını göreceksiniz. O bahar güllerinin kokusu geliyorsa size, biliniz ki o muhteşem koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusudur. Eğer güller Eylül günüyse, beklemiş gülse, o zaman da bizi hatırlayacaksınız, çünkü o da bizim kokumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bizler, öyleyse sevmekten öte ne var ki sevgili kardeşlerim? Düşman olmak neden? Ne uğruna? Kim düşman saflarda yaşıyorsa, düşmanlar hep şeytanın hegemonyası altında olan insanlardır. Allah'ın hüküm ferma olduğu alanda düşmanlık olmaz. Orada dostluk vardır, sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere mutluluğu anlatmak mı, bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Öyleyse Allah'ın bu muhteşem yolunda hepinize sonsuz mutluluklar dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bir defa daha Allah için olmanın, Allah'ın ülkesinde yaşamanın, biliyorsunuz Allah'ın sohbetini yaptığı anda herkes Allah'ın ülkesindedir, şeytanın ülkesinden kendisini kurtarmıştır. Çünkü Allah sohbeti yapıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın sohbetini yapmak üzere hepimiz hamdolsun ki beraberiz. Konumuz ölüm ve kıyamet. İnsanlar doğarlar, büyürler ve ölürler. Eğer doğumunuzu esas alırsanız, doğumunuz yevmül evveldir, ölümünüz yevmül ahirdir. Eğer kainatın yaratılmasını ele alırsanız, yaratılmak yevmül evveldir, kıyamet yevmül ahirdir. Eğer ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı esas alırsanız, mürşidinize tabi olduğunuz an, 10 tane insanla tabi olduğunuz an, yani ruhunuzun sizden ayrıldığı an Allah'a doğru yola çıkmak üzere yevmül evveldir. Allah'a ulaştığınız günse yevmül ahirdir. Ya da birisi evveldir, öteki ahirdir. Yevm kelimesi kullanmadan da sonuca gidebiliriz. Öyleyse ölüm bir son mudur? Hayır, son değildir. Kim ölürse o kişinin fizik vücudu toprağın altına girer. Ne zamana kadar o kişi ölü olarak kalacaktır? Kıyamet gününe kadar. Kıyamet gününde zaman geriye döndüğünde o kişinin hayatta olduğu noktaya geri geldiği an kişi hayatta olacaktır. Çünkü zaman oraya geri dönmüştür. Ve o sırada orada yer çekimi kuvveti olmadığı için o ceset oradan canlanmış olarak yükselecek ve mahşer meydanında herkes birlikte olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir hayatı kim yaşamak isterse o Allah'ın yolundayken bunu yaşayabilir. Bütün problemlerinizin çözüldüğü, nefsinizde hiç afet kalmadığı bir güne ulaşabilirseniz mutluluğun ne olduğunu o zaman başkalarından öğrenmezsiniz. Kendiniz yaşarsınız. Mutluluğun tamamlanacağı gün, ekmel olduğu gün, o gündür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşama, nefsinizdeki bütün afetleri yok ettiğiniz gün gerçekleşir. Mutluluk oradadır.
Öyleyse hayat doğuşumuzdan itibaren Allah'ın tayin ettiği güne kadar devam eder. Ölüm hem zaman koordinatları hem de mekan koordinatları belli olan bir olaydır. Bir gün bir noktada bir enlem ve boylamın kesiştiği noktada koordinatlar enlem ve boylam ve bir gün o yılın o ayının o gününde ve o saatinde o dakikasında hatta belki o saniyesinde ölüm söz konusudur. Öyleyse bütün koordinatlar bellidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinize dikkatle bakın ki her güzel şey sizin içindir. Ölüm hiç de korkulacak bir şey değildir. İlk tayin mekanı yaşadığınız zaman dışarıdan kendinize bakın. Bu ölümü yaşamaktır. Çünkü vücudunuzun içinde olmayacaksınız. Öldüğünüz zaman da nefsiniz gene ayrılacak ve düşünce sisteminiz nefsinize geçecektir. Aynı şey. Uykuya girmenizle ölüm arasında sizin açınızdan hiçbir farklılık yoktur. Çünkü artık fizik vücudunuzun içinde değilsiniz. Fizik vücudunuz ölmüş olsa da, hayatta olsa da sizin aklınız nefsinize kumanda ediyor. Öyleyse ölüm müessesesi bir insan için mutlak bir sondur. Başka bir alternatif yok. Bir gün herkes bir yerde zamanı ve mekanı tespit edilmiş bir standart içinde mutlaka ölecektir. Hani aklımıza Allah-u Teala'nın iki ayeti kerimesi geliyor. Birinde her nefis ölümü tadacaktır diyor. Diğerinde de her nefis ölecektir diyor. Birincisinde nefsi nefs olarak kullanıyor. Fizik vücudun ölümünü tadacak nefs. İkincisinde nefsi fizik vücut olarak kullanıyor Allah-u Teala ve o fizik vücut ölecektir diyor. Bütün fizik vücutlar ölür ama nefsler ölmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Sizin hayat hikayeniz, bizim hayat hikayemiz bir gün mutlaka sona erecek bu dünyada. Ama bu bir son değil. Bu hayatın sona erişi ve kıyamet günü tekrar canlanışımız. Kıyamet günü canlanan insanlara sorduğunuz zaman ne kadar aradan zaman geçti diye ölüşünden bu tarafa birkaç saat veya birkaç dakika cevabını verecek herkes. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kesintisiz yaşayan fizik vücut değildir. Fizik vücudun yaşantısı o kişinin öldüğü günden kıyamet gününe kadar kesilmiştir. O kişi bir ölüdür o süreç içerisinde. Ama nefs için aynı şey söz konusu değildir. Nefs, biz bu dünyada yaşadıkça bizim iç bünyemizde yaşantısını devam ettirir. Biz şuurluyken, uyumuyorken, her uykuya geçtiğimizde nefs vücudumuzdan ayrılır, kendi hayatını yaşar. Akıl artık fizik vücuda kumanda etmez.
nefse kumanda eder. Ve nefs her gün uyandığı zaman, onun uyandığı an sizin fizik vücudunuzun uyuduğu andır. Fizik vücudunuzun uyuduğu andan uyandığı zaman, uyandığı ana kadar geçen zaman parçasında nefsiniz kendi aleminde kendi hayatını yaşar. Hayatta kaldığınız sürece hayatınız ikiye bölünmüştür. Bir nefsinizin hayatı yaşarsınız, bir de fizik vücudunuzun hayatı yaşarsınız. Fizik vücudunuzun hayatını bu dünyada yaşarsınız, nefsinizin hayatını berzah aleminde yaşarsınız. İkisi de hayattır. Biri uykuya daldığı zaman öteki başlar, diğer uykuya daldığı zaman birincisi başlar. Nefsiniz de göreceksiniz ki uyur, rüya da görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin hayatı devamlıdır. Ne zamandan itibaren? Öldüğünüz andan itibaren nefsiniz yaşantısını serbest olarak devam ettirir. Yani bir fizik vücuda artık girmeyecektir. Ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar girmeyecektir. Berzah aleminde o güne kadar olan yaşantısını devam ettirecektir. Yani fizik vücudunuz ölse de siz yaşamaya devam edeceksiniz. Nefs olarak, kıyamete kadar. Kıyamet günü fizik vücudunuz canlandığında aklınız fizik vücudunuza kumanda edecek ve nefsiniz kıyamet günü fizik vücudunuzun içine tekrar girecektir. Nefsler birleştiği zaman diyor Allah-u Teala bu olaya. Nefsiniz ve fizik vücudunuz birleşecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda ölüm için Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ne söylediğine beraberce bakalım. Ölüm bir insanın küçük kıyametidir diyor. Neden öyle söylüyor? Çünkü kıyamet günü nasıl hayat filmini size gösterilecekse öldüğünüz zaman da gösterilir. Her günahınızın karşılığında size azap edilir. Her sevabınızın karşılığında da ferahlık duyarsınız. Hayat filminiz öldüğünüz zaman mutlaka gösterilecektir. Bütün hayatınız bir defa daha yaşanacaktır. Çok hızlı bir şekilde. 40 günlük bir zaman parçasında bütün hayatınız görünür ve her biri için ya bir sıkıntı, bir azap veya bir ferahlık yaşarsınız. Bir insan öldüğü zaman nefsi onun üzerinde fizik vücudu ile beraberdir. Mezara kadar beraber gider. Yaklaşık olarak onun üzerinde 1,5 metre falan yükseklikte, yere yatay bir vaziyette onunla beraberdir. Ve başındaki bir kordondan fizik vücudun başına bağlıdır. Bu kordon sonsuza kadar uzanabilir. Ve nefs kimlerin geldiğini, kimlerin başucunda Kur'an-ı Kerim okuduklarını hepsini görür. Mezar seremonisini de görür. Mezarda okunan duayı, kendisiyle yapılan konuşmayı nefs hep dinler. Nefs bizleri görür, fizik vücutlar olarak hepimizi görür. Ama biz baş gözümüzde nefsi göremeyiz. Tay mekanda da aynı şey söz konusu olur. Nefs tay mekanında. Aklınız nefsinize kumanda etmeye başlar. Nefsiniz vücudunuzdan ayrıldığı andan itibaren. Hatta ayrılışın yarısından sonra orada hissedersiniz kendinizi. Ve olay tamamlandığında aşağıda kendinizi göreceksiniz. Ama aklınız nefsinize kumanda ediyor. Ve dilediğiniz yere
bir anda ulaşabildiğinizi göreceksiniz. Orayı düşünmeniz yeterli. Uçabildiğinizi göreceksiniz. Güzel olaylar yaşayacaksınız. Allah'a çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Size bu güzelliği yaşattığı için. Ölüm olayı söylediğimiz gibi bir son değildir. Kıyamet günü canlanmak kesin. Sanki birkaç saat uyumuş gibi canlanacaksınız hepiniz. Öyleyse fizik vücutlar için de, nefsler için de bir devamlılık söz konusu. Ama fizik vücudun devamlılığında bir inkıta var. Nereden? Ölüm gününüzden kıyamet gününe kadar geçen süreç içerisinde. Ölümün eceli değişmez. Yani vadesi değişmez. Allah Teala tarafından önceden kararlaştırılmıştır. O günden, o saatten, o dakikadan ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra ölemezsiniz. O dakika öleceksiniz. Yer de bellidir. Onun için Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi ölmeyeceklerdi diyen münafıklara Allah Teala'nın bir cevabı var.

Görüyorsunuz ki ölüm sizi kıyamete bağlayan ama kıyamette mutlaka tekrar canlanacağınız bir özelliği ifade ediyor. Öyleyse ölüm müessesesi kıyamet günü tekrar dirilmekle noktalanacaktır. Buna Ba'su Ba'del Mevt diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ölümden sonra tekrar bahsedilmek demek, hayata getirilmek demek. Kıyamet günü herkes mutlaka yeniden hayata getirilecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kıyamet günü herkes yeniden canlanacak. Sura birinci üfürüşünde olay şöyle cereyan edecek. Evvela niçin sura üfürülecek? Bunu açıklayabilmek için yaratılışa gitmemiz lazım. Allah Teala bir noktada bulunan bütün uzaysız kainatı bir enerjiden ibaret bulunan kainatı bir nokta kadar küçülmüş olan kainatı patlatarak mekanlarından koparıyor ve dağıtıyor ve bütün partiküller, enerji partikülleri kainatın gezegenlerini birer birer yaratmak üzere oraya gidiyorlar. Vücuda getirecekleri galaksilerin içindeki o gezegenlere sonsuz bir hızla gidiş söz konusu. Vardıkları yerde enerji partikülleri elektronları ve karşıt elektronları oluşturuyor. Nötrinolar elektronları karşıt nötrinolarda karşıt elektronları oluşturuyor ve böylece madde oluşuyor. Bu böylece maddenin oluşması için bir noktada patlayan ve o noktadan o vücuda getirecekleri yere kadar sonsuz hızla hareket eden nötrinolar söz konusu. Hareket burada bitmiyor. Bir noktadan ayrılma gene devam ediyor. Bütün yıldızlara, bütün gezegenlere Allah-u Teala'nın verdiği bir kinetik enerji var. O yıldızların devamlı birbirinden ayrılmasını temin ediyor. Devamlı yıldızlar birbirinden ayrıldıkça kainat da devamlı büyüyor. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde vücuda getirilmiş, cinsiyetsiz bir insan vücudu. Ve bu vücut devamlı büyüme halinde. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bilgiler geleceğin bütün sırlarını içinde bulunduruyor. Kıyametin nasıl kopacağı bütün detaylarıyla belli. İşte öyle bir gün gelecek ki Allah'ın bütün gezegenlere verdiği, onları birbirinden ayıran kinetik enerji tükenecek, sıfırlanacak. Ne zaman sıfırlanırsa, İtiş enerjisi sona ererse büyümesi duracak kainatın. Büyümesi durunca artık kinetik enerjiyle birbirinden ayrılamayan gezegenler ve güneş sistemleri gravitasyon başladığı için büyük kütlelerin küçük kütleleri kendilerine çekme kuvveti

Güneş dünyayı çekecek ama daha evvel dünya ayı kendisine çekmiş olacak. Dünya ile ay birleşecek. Sonra da ayı kendisine çekmiş olan dünya da güneşle birleşecek. Sonra güneş sisteminin bütün yıldızları güneşle birleşecek. Bütün gezegenleri. Sonra güneş sistemleri birbirleriyle birleşecek. Sonra galaksilerin birbirine birleşmesi söz konusu ve uzaylar yok oldukça küçülecek, küçülecek, küçülecek kainat. İşte kinetik enerjinin bittiği ve büyümenin durduğu an sura birinci defa üfürüldüğü andır. Ne olur? Kıyamet günü yaşamakta olan bütün insanlar ölür. Kıyamet günü yaşamakta olan bütün insanların ölmesi söz konusu. Allah Teala bu hususu açık bir şekilde anlatıyor. O gün yaşamakta olan bütün insanlar ölür diyor. Sonra ne olur? Bir başka olay başlar. Kinetik enerjinin bittiği noktada büyümenin durduğu, her şeyin hareketsiz kaldığı bir an var. Büyüme durmuş ama küçülme daha başlamamıştır. İşte o durma noktasında sura birinci defa üfürülmüştür. Arkasından küçülme başlayacaktır. Çünkü gravitasyon sebebiyle büyük kitleler küçükleri çekecektir. Bunun manası nedir? Bir noktadan ayrılan ve zamanı başlatan sistem kıyamete kadar yürümüştür. Kıyamet günü durmuştur. Sonra tekrar aslına rücu etmeye başlamıştır. Merkeze doğru dönüş başlamıştır. Bu dönüş sebebiyle zaman da tersine çalışmaya başlayacaktır. Tersine çalışmaya başlayan zaman hemen birkaç saniye içerisinde, birkaç dakika içerisinde o gün kıyamet günü ölmüş olan o gün ölen insanları evvela diriltecektir. Zaman geriye doğru döndüğünde o kişilerin hayatta olduğu noktaya geldiğinde herkes canlanmış olacaktır. Zaman durmayacaktır. Geriye doğru devamlı yürüyecektir. Ve nesiller, çağlar boyunca herkesin yaşadığı devre zaman geri döndüğünde herkes canlanacaktır. Allah Teala diyor ki o zaman diyor canlananlar diyor Allah'a doğru süzülerek mahşer meydanına doğru diyor süzülerek uçacaklardır. Yani toplanacakları yer mahşer meydanıdır. Zamanın başlangıcına kadar geçen zaman devresinde ne kadar insan yaşamışsa hepsi canlanacaktır. Hepsi mahşer meydanında toplanacaktır. Sonsuz bir meydanda sonsuz sayıda insan. Ne oldu? Sura birinci defa üfürüldü. Ve bütün insanlar evvela öldüler. Sonra zaman geriye doğru gidince kıyamet günü olanlardan başlayarak zaman içerisinde geriye doğru giden zaman parçalarındaki bütün insanlar canlandı. Hepsi de mahşer meydanına ulaştılar. Kıyamet günü ölen ve dirilen insanların da hepsi mahşer meydanına, bulundukları dünyalardan mahşer meydanına ulaşacaklar. Böylece mahşer meydanında geçmişten geleceğe uzayan bütün zaman parçalarında yaşamış olan bütün insanlar canlanacaklardır. Her biri ölmüştü. Kimisi geçmiş zamanlarda, kimisi de kıyamet günü. Çok az bir kısmı da kıyamet günü ölmüştü. Ama hepsi birden canlandı. Ve canlanan bu insanların
canlanma işlemi tamamlandıktan sonra sura ikinci defa üfleniyor İsrafil aleyhisselam tarafından. Ve ikinci defa üfürülen surla bütün insanlar, hayata gelip de mahşer meydanına ulaşan bütün insanlar ikinci defa ölüyorlar. Hepsi ikinci defa ölüyor. Ve bu ölen insanlar sura üçüncü defa üfürüldüğünde hepsi canlanıyor. Hepsi aynı yaşta olarak canlanıyor. Birinci özellik. Ve hepsi enerji bedenlerle canlanıyorlar. Hepsi aynı yaşta, hepsi enerji bedenle. Bu enerji bedenlerin özelliği cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bedenler olması, artık bir daha yaşlanmak diye bir olayın hiçbir zaman cereyan etmemesi, sonsuza kadar aynı yaştaki halleriyle cennet ve cehennem hayatını, cennet veya cehennem hayatını yaşayacak insanlar. Peki sonra ne olacak? Bu canlanma tamamlandıktan sonra herkes elektronik sistemlerle bir yerlere gidecek. Ama gitmeden önce berzah alemi de yok olacağı için oradaki bütün nefsler mahşer meydanına ulaşıp o fizik vücutların içine giriyorlar. Nasıl dünya hayatını yaşarken nefsler ve fizik vücutlar bütün suçları beraberce işlemişlerse, bütün güzellikleri de beraberce yaşamışlarsa, kazandıkları derecelerde, kaybettikleri derecelerde ikisinin birden eseri. Hem fizik vücudun, hem nefsin. Bu sebeple mükafat veya cezayı nefs ve fizik vücut beraberce muhatap olarak yüklenecekler. İşte bunun için bir mahkeme-i kübra olayı var. Hayatınız boyunca kiramen katibin melekleri hayatınızın her saniyesini hem düşünce sisteminiz olarak hem de fiilleriniz olarak filme almıştır. Bu filmler üç boyutludur. Bu filmler üç boyutludur. Hologram usulüdür ve bir perdeye ihtiyaç göstermez. Mahkeme-i kübranız herkese açıktır. Bu sebeple Allah-u Teala diyor ki, o gün hiç kimsenin kimseden gizlisi kalmaz diyor. O gün hayat filmlerinizin sahipleri olan kiramen katibin melekleri şahitlik edecekler. O gün bütün mürşitler şahitlik edecekler. O gün bütün resuller şahitlik edecekler. O gün bütün huzur namazının imamları şahitlik edecekler. Her devirde yaşamış olanların birbirine şahitliği söz konusu. Devirler boyunca yaşamış olan insanlar birbirlerine şahitlik edecekler. Öyleyse böyle bir dizayndaki en yakın şahidiniz kiramen katibin melekleridir. Sonra mürşidiniz size şahittir. Bütün mürşitlere her ülkedeki resuller şahittir.
bütün Resullere devrin imamları şahittir. Öyleyse şehadet müessesesi bir dizayn içerisinde geçiyor. Öyleyse hayat filminizin başına otomatik sistemler sizi ulaştırır. Hiç kimsenin hayat filmini seyredecek o sistemi ne gözden kaçırması mümkündür, ne de oraya ulaşamaması mümkündür. Otomatik sistemler, elektronik sistemler sizi oraya götürecektir, ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde bir insanın kıyamet günündeki durumu hayat filmini seyretmesiyle devam eder. Hayat filminizi hazırlayanlar kiramen katibin melekleridir. İki grup vardır. Sağ taraftakiler kazandığınız dereceleri kaydederler. Sol taraftakiler kaybettiğiniz dereceleri kaydederler. Sağdaki dereceler zahit derecelerdir, artı derecelerdir, yeşil derecelerdir. Kaybettiğiniz dereceler nakıs derecelerdir, negatif derecelerdir ve kırmızı rakamlarla ifade edilir. Ve iki tarafında son rakamı bellidir. Çünkü bütün sistemler kümülatiftir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlar için Allah herkesin kendi filmlerini seyretmek suretiyle kesin kanaat etmesini istiyor ki, kesin bir kanaata sahip olmasını istiyor ki, o kişiye hiçbir şekilde zulmedilmemiştir. Nereden alacak kişi kendisine zulmedilip edilmeyeceğini? Oraya ulaştığı zaman kendisine gösterilecek olan mizandan anlayacak. Mizan, insanların yapabileceği bütün yanlışları ve doğruları ihtiva eden, hepsine taammüt durumuna göre, yani kişinin tasarımına göre suç işlemişse, o suça onu götürecek olan düşünce yapısına göre, kararlara göre tayin eder. Kişi isteyerek, bilerek başkalarına kötülük etmişse derecat kaybeder. Başkasına bir zarar vermiş ama bunun farkına varmamışsa, yani kasıt yoksa, taammüt yoksa, o zaman kişi başkasına zarar verdiği için birinci standarttaki gibi derecat kaybetmez. Sadece tedbirsizliğinin, dikkatsizliğinin kaybettirmesi lazım gelen derecatı kaybeder. Yoksa işlediği suçla kabil kıyas olmaz aldığı ceza. Öyleyse Allah Teala'nın bu dizaynında her şeyin farklı sonuçlara ulaştığını görüyoruz. Kişi hayat filmini seyrediyor. Allah Teala diyor ki, o gün ağzınızı mühürleriz diyor. Uzuvlarınız yaptıklarına şahit olurlar diyor. Uzuvlarınız gösterirler diyor yaptıklarını. Nasıl oluyor? Yani hayat filminiz size gösteriliyor. Hayat filminde neler, hangi işlemleri yaptıysanız, hangi fiilleri işlemişsiniz, siz konuşup da kendinizi müdafaa etmiyorsunuz. Bu imkan verilmiyor. Zaten müdafaa etseniz de neticeyi değiştiremezsiniz. Çünkü orada hiç kimsenin bir şey söylemesi mümkün değildir ama mümkün olsa neticeyi yine değiştirmez. Çünkü hayat filminizin esası düşüncelerinizin de orada olması, dolayısıyla en ufak bir haksızlığa meydan verilmesi mümkün değildir.
Mizan, kainattaki bütün negatif ve pozitif fiilleri muhtevasına alır ve bu dizayn içerisinde kişinin düşünceleri de göründüğü için mizanın yanlış yapması, en küçük bir derecat kaybını veya kazancını kaydetmesi mümkün değildir. Taammüt dereceleri, kasıtlar %100 yerlerine oturtularak dereceler tespit edilir mizan tarafından. Elektronik sistem muhteşem bir süratle çalışır. Ve görürsünüz ki hayat filmimizdeki bütün rakamlar aynen mizanımızdaki rakamlardır. İnceleyip sık dokuyan, trilyonda bir bile hata yapmayan bir sistem, mizan, sizin bütün hareketlerinizin düşünce sisteminizle karşılaştırmasını yaparak neticeleri oraya kaydeder. Ve aldığınız her derecenin tam olması lazım gelen dereceler olduğundan emin olursunuz. Eğer sağ tarafınızdaki rakamlar yüksekse, o zaman kitabınız, Allah-u Teala buna rakamlı kitap deniyor. Bu kitabınız size sağdan verilir, hayat filminiz size teslim edilir, boynunuza bağlanır. Sağ tarafınızda. Eğer kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, o zaman hayat filminiz size soldan verilir. İşte böyle bir dizayn içinde hayal filminizin sonuna ulaşırsınız. Kiremen katibi melekleri de ayrıca şahitlik edeceklerdir ki bütün sistemler bütünüyle yerlerine oturmuştur. En ufak bir haksızlık, en ufak bir zulüm yapılmamıştır. Öyleyse netice ne olur? İki grup insanda, kitapları soldan verilenler de, sağdan verilenler de, bu kitaplar rakamlı kitaplardır. Hayat filmleri bitince oradan ayrılırlar. Bu kitaben merkumen dediği Allah-u Teala'nın rakamlı kitaplar, kıyamet günü Allah'a göre yaşanmıştır. O yaşanan zamandan hayat filmleriniz alınmıştır mahşer meydanından, daha doğrusu indi ilahiden ve ikiye ayrılmıştır. Rakamlar belli olduğu için kimin cennete gireceği, kimin cehenneme gideceği bellidir. Onun için Mutaffifin suresinin 10 ve 18. ayetlerinde Allah-u Teala bir dizaynı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Allah-u Teala orada Mutaffifin suresinin 10 ve 18. ayetlerinde diyor ki, Ebrar'ın rakamlı kitapları, yani hayat filmleri, iliğindedir, zemin kattan 7 kat yukarıda, 7. gök katının 1. alemi, kader hücrelerindedir. Ve Füccar'ın kader hücreleri ise zemin kattan 7 kat aşağıda siccindedir, diyor Allah-u Teala. İliğin ve siccin. Demek ki hayat filmleri kıyamet günü sadece bir yerde indi ilahide olduğu halde bütün insanlar için ve oradan alınıp neticeler belli olduğu cihetle kimin cennete, kimin cehenneme gideceği, cennete gideceklerinki 7 kat yukarıda, illiğinde. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala size İhlas makamındayken mutlaka 7 kat, 7 gök katını gösterecektir. 7 gök katının 7.sinde kendi
hayat filminizi şekillendirecek olan kader hücrelerinizi göreceksiniz. Altıgen olarak önünüzde sonsuza kadar uzar. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Nasıl göreceksiniz? Evvela nasıl oraya ulaştığınızı gösterecek Allah-u Teala. Nasıl evliya olduğunuz zaman oraya nasıl ulaştığınızı gösterecek. Yedinci kata ulaştığınız zaman o altın kapıyı gösterecek. Altında 7 tane mermer, beyaz mermerden basamak bulunan ve 2 trabzanı birbirine altın bir zincirle bağlı olan, arkasında da o tek kanatlı, üzeri baklava dilimli olan altın kapıyı gösterecek. Bu levh-i mahfuzun 7. gökkatının girişidir. Fetih kapısıdır. Elinizdeki kılıçla nasıl oraya vurduğunuzu, altın zincire vurduğunuzu, altın zincirin nasıl ikiye ayrıldığını orada göreceksiniz. Sonra arkadaki altın kapının otomatik olarak nasıl açıldığını, sizin de uçarak o kapının içeriye nasıl girdiğinizi göreceksiniz. Tavandan yukarıya çıkartacak Allah-u Teala. Çıktığınız zaman göreceksiniz ki sol tarafınızda bir duvar var. Bu duvarda sıva yok. Taşların üst üste konmasıyla, husuyla gelen 2 metre, belki daha biraz yüksek bir duvar. Bu duvar solunuzda kalıyor. Oraya 7. gök katına çıktığınız zaman sadece zamanın o saniyesinde çıkarsınız. Geçmişiniz duvarla örülür, sol tarafınızda kalır. Sağa döndüğünüz zaman önünüzde sonsuza kadar uzanan altıgen kader hücrelerini görürsünüz. Yaklaşık 80 santim veya 1 metre genişliğinde altıgen kader hücreleri. Sizinkiler bir sıra takip eder önünüzde, sonsuza kadar uzanır. Sizi Ümmül Kitab'a götürecek olan sistem odur. Onun üzerinden uçarak Ümmül Kitab'a ulaşabilirsiniz. İşte bunlar kader hücreleridir. Bütün cennete gidecek olanların kader hücreleri oradadır. Herkesin kader hücreleri ayrı bir sıra oluşturur. Yani hayatınızın her günü neler yaptıysanız orada mevcuttur. Bu standart içinde hayat filminiz size verildikten sonra bütün insanlar, ister cennet ehli olsunlar, ister cehennem ehli olsunlar, hepsi önce cehenneme giderler. Cehennemin şeffaf kapıları cennete girecek olanlar için geçirgenlik gösterir. Yani oraya uçarak ulaşan cennet ehli uçarak şeffaf kapılardan içeri girerler. Kapı vardır, bir cam gibidir ama içinden uçarak girmelerine bir engel göstermez o kapılar. Cennete girecek olan herkes için cehennem girişi böyledir. Kapılar açılmaz ama içinden uçarak geçen kişi geçip uçarak girebilir içeriye. Kapı gene durur ama aynı kapılar cehenneme girecek olanlar için onları asla içeri geçirmez. Mutlaka kapının alttan biraz yükseltilmesi gerekir. Ve cehennem bekçileri onlara söyleyerek buraya sizin geleceğinizi söylemediler mi? Sizin devrinizde yaşamış olan sizin aranızdaki nezir söylemedi mi size buraya cehenneme geleceğinizi? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi diye sorar.
ve kapıyı o kadar az kaldırırlar ki cehenneme girecek olan, cehennemde kalacak olanlar burunları yere sürtünerek, yere sürtülerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. İki giriş arasında büyük farklılık var. Cennet ehli uçarak girer kapılardan, kapılar hiçbir tutuklama yapmazlar ve kapıdan içeri uçarak girenler cehennemin bütün katlarını gezmek imkanının sahibidirler. Ve her katta biraz daha, biraz daha, biraz daha fazla Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederler ki Allah onları cehennemine atmadı diye. Cehennemin kapıları kişinin gözlerindeki ikindete göre, kulaklarındaki vakraya göre, kalplerindeki, gözlerindeki camestüreye göre, kulaklarındaki vakraya göre, kalplerindeki ekinnete göre dizayn edilmişlerdir. Elektronik sistemler bunlar mevcut olan insanları orada alıkoyar. Değilse onlar mutlaka Allah'ın cennetinden içeri, cehennemden içeri gireceklerdir engellenmeden. Ve cehennemi bir bütün olarak dolaştıktan sonra, her yerde yapılan o korkunç işlemleri gördükten sonra Allah'a sonsuz şükürler olarak cehennemin dışına gene uçarak çıkacaklardır. Ve ondan sonra cennetlere dağılacaklardır. Ama içeri giren, cehennemde kalacak olanlar hiçbir zaman o kapıların dışına bir daha çıkmayacaklardır. Sonsuza kadar orada cehennemde kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, sevgili dinleyenler, izleyenler, unutmayın. Cehenneme girenler ebediyen cehennemde kalırlar. Ama kıyamet günü cehenneme girip de cennete girecek olanlar aynı gün cehennemin tamamını gördükten sonra sonsuz şükürlerle cehennemi terk ederler. Kapılar hiçbir engel göstermez onlara. Sanki kapı yokmuş gibi uçarak oradan dışarıya çıkarlar. Ve cennetin ait oldukları katlarına doğru yola çıkıp hemen oraya ulaşırlar. Sonsuz hızla hareket edeceklerdir. Böylece şunu görüyoruz. Cennete girenler de ebediyen cennette kalacaklardır. Asla oradan çıkıp da cehenneme girmeyeceklerdir. Öyleyse cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Ve sonu olmayan bir zaman, sonsuz bir zamanda insanlar cennet veya cehennem hayatını yaşayacaklardır. En sonunda ne olacaktır? Düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz bir zaman parçası Allah-u Teala tarafından tamam görülünce cennette, cehennemde içindeki insanlar da enerji haline dönüşecekler ve Allah-u Teala enerjiyi nasıl yarattıysa, yoktan enerjiyi yaratmışsa tekrar enerjiyi yokluğa çevirecektir. Allah Teala buyuruyor ki her şey fani olacaktır. Yalnız senin Zülcelali vel İkram olan Rabbinin zatı baki kalacaktır diyor Allah Teala. Evvelce kainat yoktu. Sadece Allah vardı ve Allah yokluktaydı. Sonra Allah-u Teala kainatı yaratmayı diledi, yarattı. Sonra kainatı yok ettiği zaman gene Allah yaşamaya devam edecek ama kainat yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet veya cehennem hayatı bir sonsuzdur. Düşünemeyeceğimiz kadar, bizim aklımızın alamayacağı kadar sonsuz bir zaman parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Allah Teala'dan dileriz ki hepinizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırsın. Aslında biliyorsunuz cenneti kazanmak zor bir şey değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennetin sahibi olur. İblis insanları öyle tuzaklara düşürmüş ki Kur'an gerçeklerinin asıl önemli olanların hepsini unutturmuş insanlara ve insanlar sadece bir dilekle cennete girebilecekleri halde bu gerçekten artık asırlar sonra haberleri yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah bu akşam da sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir daha beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Unutmayın. Allah Teala'nın dinden muradı mutluluktur. Allah'ın hedefi sizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve yedi safhalı bir dizayn içerisinde ulaşacağınız yer mutlulukların şahikasıdır. Mutluluk deyince cennet saadeti var. Dünya saadeti var. Saadet eşittir mutluluk. Eski adıyla saadet, yeni adıyla mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk iki ayrı kesimde mütala ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadeti son derece kolay elde edilen, inanılmayacak kadar kolay elde edilen bir vetiredir. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti ise adım adım, gıdım gıdım elde edilen bir saadettir. Allah Teala'nın bir ayet-i kerimesinde dik yokuşu tercih etmedi dediği daimi zikre ulaşma keyfiyetinin bulunduğu bir adım adım ve büyük gayretlerin sonunda elde edilen bir vetire. Dik yokuş daimi zikre ulaşacağınız son merhaledir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya saadetini ömrünüz boyunca hep yakalamak için çalışacaksınız. Yakalayacaksınız, ondan sonra da hep mutluluğu devam ettireceksiniz. Daimi bir mutluluk var mıdır? Evet, vardır. Cennet saadeti daimi bir mutluluktur. Daimi bir mutluluk dünyada yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. Daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman mutlu olan bir insan olacaksınız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bunu sakın zevklerle karıştırmayın. Zevkler yaşanır, insana zevk verir ve biter. Ondan sonra insan gene mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. Mutlu insan her olayda mutludur. Ne diyordu Yunus? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim. Öyleyse yokluğa yerinmediğiniz, varlığa sevinmediğiniz ama sevinç değil, mutluluğu yaşadığınız bir devre gelecek. Her zaman sevinçli olacaksınız. Her zaman içinizi bir huzur dolduracak. Allah'ın size verdiği huzurlu bir yaşamı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl olacak bu? Evvela niye olduğuna bakalım, sonra nasıl olduğuna bakalım. Ama nasıl olacak sualinin cevabını hemen bir kelimeyle verelim, daimi zikirle. Öyleyse zikri daimle gerçekleşen bir olay. Kim daimi zikrin sahibi olursa, o devamlı bir saadetin
sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve gönül dostlarım. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Dünya saadeti dedikleri şey nedir? Bir tarif. Nasıl tarif edersiniz dünya mutluluğunu? Şartlarını söyleyerek. Dünya mutluluğu, dünya saadeti madde bir. Kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz bir fenomendir. Madde iki, üç aleminizde birden yaşanması gereken bir fenomendir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir, dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Üç, kesintisiz bir mutluluk. Birinci şart. Her zaman huzur içinde bir insan olacaksınız. Üç aleminizde birden mutlu olacaksınız. İki, üç aleminizde de sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Yani kavgayı bitirmiş olacaksınız. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Bütün emirlerin mutlaka yerine getirildiği, bütün yasakların mutlaka işlenmediği bir güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sulh ve sükun içinde bir hayat geçireceksiniz. İşte böyle. O zaman size soruyorum sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Görüyorsunuz ki mutluyum diyebilmeniz kolay iş değil. Şartlar var. Bu şartların temelinde zikir vardır. O zikir ki Allah-u Teala onu farz kıldığı halde 14 asır 70 farzların arasından çıkarılmasına. Zikri farz kılmış Allah-u Teala. Çok zikri farz kılmış. Günün yarısından daha çok zikri. Ve daimi zikri farz kılmış. Ama ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikir yok. Zikir mi? Olmazsa olmaz şartı. Zikir yoksa İslam yaşanmıyor demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, ki Arapça adı İslam'dır, yaşanmıyor demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya bakın, dikkatle bakın. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın sizi yaratmaktan bir tek muradı var. Diyor ki, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ne olur kul olursanız? Aminular kulluğu, müminler kulluğu, evvaplar kulluğu, muhlisler kulluğu, evvaplardan sonra muhsinler kulluğu, muhlisler kulluğu, irşada ulaşanlar kulluğu, azim kulluk ve nihayet bir hakkın kul olmak. 7 tane kulluk mertebesi ve mutluluğunuz giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı yaşadıkça, ne olduğunun bilincinde olarak yaşadıkça mutluluğu yaşarsınız.
iliklerinize, kemiklerinize yayılan bir saadeti vücudunuzun her zerresinde yaşamaya başlarsınız. Gece yaşarsınız, gündüz yaşarsınız. Dünya hayatında yaşarsınız, uykunuzda yaşarsınız. Hayatınız mutlulukla geçer. Sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecektir ki problemleriniz gene var olacaktır ama sizi hiç mi hiç etkileyemeyecektir. İşte o zaman mutlusunuz demektir. Var olan problemlerin size hiçbir negatif tesirinin dokunmadığı bir güne ulaşacaksınız. Bir gün Trabzon Üniversitesi'nden bir doçent kardeşimiz Ankara'ya bizi ziyarete gelmişti. Dedi ki, bu üniversitedeki kardeşlerimiz beni çok seviyorlar. Bütün problemlerini bana açıyorlar. Ama ben onları taşıyamıyorum. Çok yoruldum dedi. Biz de dedik ki, yorulmanız gerekmiyor. Onların size ulaştırdıkları problemleri siz de Allah'a ulaştıracaksınız. Omuzlarınızdaki yükü Allah alıverecek. Alır mı? Mutlaka alır. Yeter ki siz onunla gerekli dostluğu kurun. Allah ile dost musunuz? Dünya düşmanınız olsa ne yazar? Allah Teala ne diyor? Eğer inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin. O zaman bilin ki sizi yenecek yoktur. İkisini de söyleyen Allah Teala. Niçin en kuvvetlisiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır. Ama en kuvvetli olan kainatı yaratan Allah sizinle beraber. O zaman bütün dünya düşmanınız olsa ne yazar? Sevgili kardeşlerim, her an mutlu olmak için sebepler oluşturmalısınız. Etrafınızdaki şeylere bir gün dikkatle bakın. Bir gökyüzü, bir beyaz bulut, havada uçan kuşlar, bitkilerin çiçekleri, o çiçeklerden bal almaya çalışan arılar, her şey sizi mutlu etmek için birer vesile olmalı. Ve asıl mutluluğu her akşam yaşamalısınız. Kendinize sormalısınız. Ben bugün Allah için ne yaptım? Allah için yaptığınız şey her gün olmalı. Her gün hayatınızı Allah için yaptığınız şeyler öyle bir doldurmalı ki boş yer kalmamalı. O zaman kendinizi, problemlerinizi, dertlerinizi düşünemezsiniz. Düşünecek zaman bulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Zamanı öyle bir değerlendirmelisiniz ki iblis size yetişememeli. Başkalarına yardım için hayatınızı başkalarına adayarak yaşamalısınız. Her gün sabahtan akşama bu olsun işiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olursa hayattan çok zevk alacaksınız. Gerçek anlamda bir mutlu insan olacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayabildiğiniz noktadan itibaren asıl hayatınız başlar. O noktada siz Allah içinsiniz. Aynı zamanda başkaları içinsiniz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a adamış olursunuz. Allah'a adanan kişi kimdir bilir misiniz? Kendilerini
başkalarının mutluluğuna adayan kişi. Evvela şu genel kaideyi, Allah'ın kesin kanunu hiç unutmayın. Allah ile birlikte değilseniz, hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Kendinize göre bir mutluluk imajı çizmişseniz, bunun Allah'ın ortaya koyduğu mutlulukla hiç alakası yoksa, kendinizi mutlu zannediyorsanız ona bir diyeceğimiz yok. Ama demin söylediğimiz şartları unutmayın. Devamlı bir vetire, kesintisiz bir vetire. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmak. 2. 3. Bir sulh ve sükun halinde olmak. Sevgili kardeşlerim, sakın bunu başkalarının size olan düşmanlığıyla ölçmeyin. Onlar eğer size düşmanlarsa, yaşadığınız sürece düşmanınız olmakta devam edeceklerdir. Öldükten sonra mı? Bilmem. Sevgili kardeşlerim, düşmanlar siz yaşadığınız sürece hep size düşman olacaklardır. Akıllarını başlarına toparlayamadıkları sürece. Kim ki Allah'ı tanır, o zaman kendisini tanır. Yaratıcıyı tanıdıktan sonra yaratılanı tanır. O zaman hem Allah'a hem başkalarına, Allah'ın sevgililerine dost olmaya başlar. İşte sevgili kardeşlerim, eğer öyle değilse size düşman olanlar, onlar hiçbir zaman size dost olmayacaklardır. Ama bu demek değildir ki siz de onlara düşman olacaksınız. Düşmanlarınızı da bırakınız. Düşmanlar safından çıkarmak, onları da sevdiğiniz, o sevginin sebebiyle onlara sadece acıdığınız günler gelecek. Hep içiniz sızlayacak. Onlar Allah-u Teala'yı tanımıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Kendilerini kurtaramayacaklar. Başkalarını da kendileriyle beraber cehenneme sürükleyecekler diye hep hüzün duyacağınız günler gelecek onlar için. Ama siz onlara hiçbir zaman düşman olmayacaksınız. İşte mutluluğun temelinde bu var. Kalbiniz müzeyyen olduğunuz zaman size düşman olanlar da sizin için sevilen insanlar olmuştur. Onlar için de var olacaksınız. Onların da kurtuluşu için çalışacaksınız. Ama ne yazık ki bu sizin elinizde değildir. Siz onların Allah yolunda en güzele ulaşması için harekete geçmeleri konusunda her şeyi yaparsınız. Ama kabul etmek ya da etmemek, bu onların elinde. İşte şimdi size bir mutluluk türküsü söylüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sözlerin bir mutluluk türküsü. Hani bitkilerin üzerinde su damlacıkları oluşur. Sabahın serinliğinde güneş doğar yavaş yavaş. Gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir. Deniz yeşil. Yapraklar yeşil. Ve hafif bir serin rüzgar eser. İşte öyle bir şey. Mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her dakikasının böyle olmasını istemez misiniz? O zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. O zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun. Allah ile ne kadar dost olursanız, mutluluğunuz o kadardır. Zor mu? Sevgili kardeşlerim,
Hani insanlar var, ah ah, cennet güzel bir şey ama Allah bizi cennetine kabul etmez ki. Peki diyorsunuz aziz kardeşim, neden kabul etmez? Ben kendime düşenleri yapamıyorum ki. Tamam yapma, ama yapmasan da Allah Teala seni kabul eder. Hadi canım sen de diyor. Bu vaktiyle İnönü'nün sözüydü. Hadi canım sen de. Sevgili kardeşlerim, o hadi canım sen de diyenler var ya, onlara diyorum ki, bak şimdi sen sadece bir dilekte bulunacaksın. Dileğin, ya Rabbi ben sana kavuşmak istiyorum. Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ölmeden evvel. Hadi bu garip dostuna bu kadarcık bir yardımda bulun. Beni sana ulaştır. Ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum. Eğer kalbinizle öyle söylüyorsa, ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum diyorsa, tamam, bitti olay. Ne bitti? Olay bitti. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani bir dilekle mi? Evet, bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesinse, burası kalbiniz. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi gerçekten istiyorsa, sizin için mutluluk kesindir. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane ihsan alırsınız. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yükselir. Ulaştığınız an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısı sizin. Ne olmuş, ne olmuş? Hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah Teala ne yapmış? Sizi kendisine ulaştırmış.

Bu zamanda da evliya mı olurmuş yani? İşte böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Biz de diyoruz ki onlara bu zamanda da evliya oluyormuş yani. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay bir şey. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ama burası ağzını söylemeyecek. Burası söyleyecek, kalbini söyleyecek. Ne demek bu? Yani gerçek anlamda bir dileğin sahibi olacaksınız. Kendinizi Allah'a ulaşmayı dilediğini sanan birisi olarak bir düşünün. Öyleyse Allah'a ulaşamazsınız. Dilediğiniz takdirde ulaşırsınız. Niye böyle söylüyorum? Bir takım insanlar bize ulaşıp diyorlar ki ben Allah'a ulaşmayı istiyorum. Diliyorum, diliyorum. Allah Teala bana namazı da sevdirmiyor, orucu da sevdirmiyor. Şu dünyada hiç de mutlu olamadım. Ama Allah'a dilememe rağmen. Hani sen bana demiştin ki Allah Teala'ya ulaşmayı dilersen mutlu olursun. Üçüncü kat cenneti olursun. Allah'ın evliyası olursun. Hiçbirisini olamadım. Biz de onu soruyoruz. Aziz kardeşim diyoruz. Ey benim aziz kardeşim. Gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğinden emin misin? Eminim tabii diyor. Diliyorum ben. Her zaman diliyorum. Ama olmuyor. Biz de ona o hikayeyi anlatıyoruz. Hangi hikayeyi anlatıyoruz? Hani tarih dersinden ikmale kalan delikanlı. Babası diyor ki, yavrum bak yarın imtihana gideceksin. Bu gece son gecen. Bu gece şu kitabı al da bitir. Eğer bitirirsen sana Türk lirası ile şimdi bilmem ne kadar 100 milyon lira para vereceğim. O çocuk hayatından çok memnun. Sabahleyin geliyor hemen babasını uyandırıyor. Baba sökül bakalım paraları. Neden yavrum? Kitabı bitirdim diyor. Babası da diyor ki bitirmemişsin. Bitirdin baba diyor. Nereden bitirmedin? Nereden biliyorsun bitirmediğimi? Çünkü kitabın sonundaki son sayfasında o parayı orada bulacaktın diyor eğer bitirseydin. İşte aynı olay. Eğer bunları söyleyen kişiler Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olsalardı bu kalplerinde Allah Teala onu mutlaka görecekti. Ne yapacaktı? Onlara namazı sevdirecekti. Onlara orucu sevdirecekti. Onların gözlerindeki icab-ı mestureyi, kulaklarındaki bakrayı, kalplerindeki ekinleti alacaktı. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecekti. Göğüslerinden kalplerine nur yolunu açacaktı. Onların ibadetlerini severek yapmalarına sebebiyet verecekti. Namaz kılmak, oruç tutmak ve özellikle zikir yapmak onlar için bir zevk olacaktı. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Gerçekten dilemeye çalışın. Bu yolda zannetmek Allah'ın katında hiçbir şey ifade etmez. Yaşamak önemli olan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım, biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun sadece artışını sağlar. Sizler sebebiyle mutluyuz. Kendimizi sizlere adadığımız için mutluyuz. Sizler varsınız diye varız. Biz yalnız başımıza Allah'ın bize öğrettiklerini bilen bir insan olarak yaşasaydık, bunun bize de size de hiçbir faydası olmayacaktı. Bu mutluluğu yaşayamayacaktık biz. Siz de yaşayamayacaktınız.

Ama sizler varsınız. Ve biz size Allah'ın bize öğrettiklerini iletebiliyoruz, ulaştırabiliyoruz. Ve aranızda çok insan var mutlu olan, Allah'a şükürler olsun. Yaşadıkça Allah'a şükrediyorlar. Yüce Rabbimiz onları da mutlu kıldı diye. Onların, mutlu olanların sayısı arttıkça bizim mutluluğumuza mutluluk katıyor Allah Teala. Cana can katıyor. Bir kısım insanlarsa söylediklerimizi hiç anlamıyor. Belki de bize düşman oluyorlar. Onların hiç anlamadıkları bir makamdan şarkı söylüyoruz diye. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı size mutluluğu verebilecek olan kainattaki yegane makam olarak değerlendirirseniz, mutluluğun kaynağı olarak onu yerlerine oturtursanız ve de düşünürseniz ki bu mutluluk denilen şey gerçekten bu kadar yakın mı? Şunu bir denesem galiba fena olmayacak diye düşünürseniz, o zaman göreceksiniz, mutlu olacağınızı göreceksiniz. Onun için deniyor İslam'da, niyet amelden üstündür. Hep soruyorlar insanlar kendi kendilerine, yahu nasıl olur? Niyet amelden nasıl üstün olabilir? Amel, fiziki olarak yapılan işlemler. Niyetse kafadan geçen bir düşünce. Niyet nasıl amelden üstün olurmuş? Bakınız, basit bir misal vereyim. Çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluğu başlamış. O da 15 yaşında namaz kılmaya, oruç tutmaya başlamış. İşte zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadette hayatı boyunca devam ettiği işlemler. İslam'ın 5 vaktini 65 yıl bu kişi yaşamış. Sonra ölmüş ve de diyor ki Allah Teala'ya, hadi bakalım beni hangi cennetine götüreceksen götür. Öbür taraftan da gariban Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ömrü vefa etmemiş. Ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet yapamadan, zikir yapamadan, hiçbir şey yapamadan hop gitmiş bu dünyadan öbür dünyaya. Sevgili kardeşlerim, aklı evveller şimdi bana diyeceklerdir ki oho, adam 65 sene yapılması lazım, gene her şeyi yapmış. Allah'ın bütün istediklerini gerçekleştirmiş. Tabii o cennete gidecek. Öteki gariban da ne yapalım? Onun da gideceği yer cehennem tabii. Size bir şey söyleyeyim mi? O gariban var ya, o cennete gidiyor. O mutlaka cennete gideceğini düşündüğünüz kişi de cennete gidemiyor. Şimdi din konusunda bir şeyler bilen herkes buna hemen itiraz edecektir. O zaman biz de diyeceğiz ki itiraz etmeyin. Bir konuda hükme varabilmeniz için Allah'ın ayetlerini bilmeniz gerekir. Hadi bakalım şimdi gelin sizinle bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri ne diyor? Şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler dünya hayatındayken. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Bu kadarla kalsa iyi. Son ayet, 8. ayet, tuz biber ekiyor her şeyin üstüne. Diyor ki Allah Teala, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir.
cehennemdir. Kimmiş adamların suçu ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Ya dileyenler, Allah Teala diyor ki vel asr suresinde vel asra yemin olsun. İnnel insane lefi hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor. Allah Teala cennettir diyor. Tamam. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Arif olan anlar. Arif olmayanlar anlamazlar. Allah Teala diyor ki men arefe rabbihi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi, arefe nefsihi. Kim Rabbine arif olursa nefsine de kendisine de arif olur. Rabbini bilirse, tanırsa kendisini de tanır. Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle size şunu söylüyorum. Hepimiz bir yaratıkız sadece. Allah'ın yarattığı birer yaratık, birer mahluk. Halik'in yarattığı, yaratanın yarattığı birer mahlukuz. O kadar. Ve bir hedefe yönelik olarak yaratılmışız. Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Siz, ben değil, herkes. Bu kainatta Allah'ın yarattığı bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Ne olmuş hanif fıtratıyla yaratılmışsak? Hanif fıtratıyla yaratılmışsak, hanif dinini yaşayabilecek olan, sadece kainatın tek dinini, hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışız demektir bunun manası. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edebileceğiniz, teslim etmeyi size sağlayacak olan bütün özelliklere sahip olarak yaratıldınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Öyleyse sizde bu hedefe ulaşabilecek olan bütün cevher var. Siz kendinize düşünü yapmadığınız için onun için mutsuzsunuz. Ve mutluluğun başından ortasına kadar giden devrede siz sadece bir dilekle mutlu olacaksınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Mutluluğun bir anahtarı var mıdır? Kesinlikle vardır. Mutlaka mutlu kılar mı? Mutlaka mutlu kılar. Allah garanti veriyor. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Ve dünya saadetinin yarısının sahibi olacaksınız. Yani nefsinizin kalbinde %51 nura ulaşacaksınız. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır. Ve üç amenu kademesi, birincisinde birinci kat cennet, ikincisinde ikinci kat cennet, Allah'ın evliyası olduğunuz üçüncüsünde üçüncü kat cennet. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi Allah size yaptıracak. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Bir dilek. Geri kalan her şey Allah'a ait. O dilekte bulunduğunuz anda Allah Teala sizi işitir, bilir ve görür. Birkaç dakika içinde sizi öyle bir donatır ki gözlerinizdeki hicabı mestureyi alarak, kulaklarınızdaki vakrayı alarak, kalbinizdeki ekinleti alarak öyle bir donatır ki bu donanışın her birinde size dereceler verir. Dereceleri kazanacak olan bir şey yapmadınız. Fiili ameliniz yok. Ama o her size verdiği ihsanla, ki 10 tane ihsanı ard arda verir.
her verdiği ihsanla yeni bir derecat ilavesi vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Fazla yapılır Allah-u Teala tarafından. Günah seviyesi ne olursa olsun fazla yapılır. O Allah'a ulaşmayı dilemek akıllılığını gösterdiği için. Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde Allah-u Teala kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartlarının mevcut olmadığı insanların cehenneme gideceğini söylüyor. Yani cehenneme gidenlerin hepsinin baş gözlerinde hicab-ı mestüre var. Hepsinin başlarının kulaklarında bakra var. Hepsinin kalbinde ikinnet var. Cehennemin kapıları bu elektronik sistemlere göre dizayn edilmiş. Böyle olan insanlar cehennemin kapısından uçarak giremezler. Mutlaka kapıyı cehennem bekçileri açacak. Mutlaka o insanlar burunları yere sürtünerek sürüne sürüne cehenneme girecekler. Kur'an-ı Kerim'deki ifade bu. Bunlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu olay gerçekleşiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler sadece onların gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ikinnet alınıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah-u Teala. Onların gösterilen kalplerine nur yolu açılıyor. Onlar girebilirler. Cennete girme ölçüsü ise Allah'ın sevapların günahlardan fazla olması. Ama sizin ameliniz olmadan buna kavuşuyorsunuz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye Allah sizin sevaplarınızı günahlardan öteye geçiriyor. Cennete girme kanununun gereğini sizin üzerinize tatbik ediyor. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka cennete girmesi kesin. Ama kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde enkinet olanlar, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetinin sahibi olmak, bu kadar basit bir sebeple dünya saadetinin yarısına sahip olmak, yani nefsinizin, kalbinin yarısının afetlerden kurtulmuş olması az şey mi? Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bu kadar kolaylaştırmış şartları. Diyor ki Allah-u Teala, ben sizin için güçlük dilemem. Ben Allah olarak sizin için sadece kolaylık dilerim diyor. Şimdi sormaz mıyız sevgili kardeşlerim sizlere? Daha kolay ne var ki? Yani bir olay düşünün, bir tek dilekle Allah-u Teala sizi sadece cennetine almayacak, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Gerisi mi? O hedefe sizi ulaştırıyor, hidayete erdiriyor, Allah'ın evliyası yapıyor, garanti etmiş bunu. Ondan sonraki hedeflere ulaşmak, ruhunuzu Allah-u Teala mutlaka ulaştıracak, kendisine ulaştıracak ve böylece ruhunuzu Allah'a teslim etmiş olacaksınız hayattayken. Hayır, ölmeyeceksiniz. Birçok insan ruhun Allah'a öldükten sonra ulaşabildiğini söyler sadece. Allah-u Teala da hiç öyle söylemez.
Üstelik de üzerinize 12 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Gelin Allah ile beraber olalım. Allah'ın şarkılarını kalbimizde terennüm edelim. Ona aşık olalım. Onun güzelliklerini yaşayalım. Ayağımızın altına sermiş mutlulukları. Sadece bir dileğimizle sonsuz bir cennet hayatını bize garanti ediyor. Sevgi bu kadar olur, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bizi seviyor. Yani beni de, sizleri de. Sevdiğinden kim emin değilse kendisine bu suali sorsun. Eğer ben Allah-u Teala'dan bir dilekte bulunacaksam sadece, Allah da beni bu dileğin karşısında birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi yapacaksa, Allah'ın evliyası yapacaksa, bütün günahlarımı sevaba çevirecekse, dünya saadetinde %50'sini bana bir hiç karşılığında teslim edecekse, öyleyse Allah beni seviyor mu sualini sormak biraz kabalık olmaz mı? Eğer Allah-u Teala size bunları garanti ediyorsa, o zaman ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Allah'a koşun. Mutluluğa koşun. Yeri yerlerle gökler arasında olan cennete koşun diyor Allah-u Teala. Hadi cennete koşun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl koşacaksınız? Ayaklarınızla değil, kalbinizle. Orada kalbinizde sadece bir dileğin olması lazım, o kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Özellikle başkaları size kötülük yapmadıkları halde siz onlara kötülük yapmayı ister misiniz? Böyle olanlar bu dediğim standarda ulaşamazlar. Bu hüviyetlerinden vazgeçmedikleri sürece. Hayır, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması mümkün değildir diyenlerden misiniz? Kur'an'daki ayetlerin ışığında bu fikrinizi değiştirmedikçe sizin için de mümkün değil. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmak istemiyorum. Başkalarının da hele ulaştırmaya çalışsınlar, onlara da mani olurum diyenlerden misiniz? Gene bu hedefe ulaşamazsınız. Hiçbir zaman kalbinizde bu dileği Allah görmeyecektir çünkü. O zaman sizin kalbiniz maraz, hasta. O zaman kalbinizde Allah-u Teala hayır görmüyor. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim standartların sahipleri neden Allah neyi söylemişse mutlaka onun aksini yapmaya uğraşıyorsunuz? Siz suları yukarı doğru akıtabilir misiniz? Allah-u Teala suları aşağı doğru akıtıyor. Hani hatırlayın Firavun'u, benim Rabbim demiş Hazreti İbrahim, ölüleri diriltir. Firavun demiş, ben de diriltirim. İşte demiş bu adam idam mahkumu, affettim demiş seni. Gördün mü demiş, bu adam bir saat sonra asılacaktı ama şimdi hayatta. Hayatını ona verdim demiş, ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim de demiş ki, çok güzel, hay Allah razı olsun. Ama demiş, benim Rabbimin
Başka bir marifeti daha var. Güneşi demiş doğudan doğdurur. Hadi bakalım sen de demiş batıdan doğdur. Firavun cevap verememiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz beni dinleyin. Ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz zaman dünyanızın değiştiğini göreceksiniz. Dünyanız değişecek. Bir gün siz de başkaları için çalışan birisi olacaksınız. Asıl mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Biliyor musunuz ne zaman başkalarına mutluluk vermek üzere varsanız, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan birisiniz. Hani şu iki eksenin apsisle ordinat eksenlerinin kesiştiği yer var ya, üstü pozitif sayıların dünyası, altı negatif sayıların dünyası. İşte kim Allah'a ulaşmayı, kim başka insanlara yardım etmeyi, onlar için yaşamayı hedef alırsa kendisine, mutluluğun, dünya mutluluğunun bir yolu da bu. O zaman siz başka birine mutlu olması konusunda yardım etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Allah size mutlak bir saadeti yaşatır. Düşünmeye başladığınızdan onu mutlu edecek olan şeyi ona ulaştırdığınız ana kadar sizi Allah mutlu kılar. Çünkü siz Allah'ın size verdiği zamanı, Allah'ın size verdiği parayı, vücudu, iradeyi, aklı, her şeyi seferber etmişsiniz. Niçin? Başka birisine mutluluk ulaştıracaksınız diye. Dikkat edin. Bu mutluluğu ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Ve Allah sizi o neticeye ulaşıncaya kadar mutlu kılar. Öyleyse saadet bunun arkasında. Bu mutluluğu yaşadığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, diyelim ki sona erdi, o kişiye bir hediye verdiniz, onu mutlu edecek bir şeyler söylediniz, bir güzelliği yaşadınız. Tamam, sonra sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Etrafınızda kim varsa ulaşabileceğiniz, hepsi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah'ın bileşik katlar usulü gereğince, bütün sizin dışınızdaki çevreden, bir başka yerden size mutlaka aynı mutluluk geri döner. Etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Ne demek istiyorum? Birinci kişiye bir yardım için bir saat harcadınız. Allah Teala sizi mutlu kıldı. Siz de onu mutlu kıldınız. İkinci için de aynı şeyi yapın. Onu mutlu etmek üzere harekete geçin. Yine Allah Teala sizi mutlu edecek. Bir saatte onu harcadınız. Üçüncü kişi için harekete geçin. Onu mutlu etmek için çalışın. Bir saatte onun için harcadınız. 3 saat boyunca daimi 3 saat zikirdeymişsiniz gibi bu mutluluğu yaşarsınız. Çünkü niyetiniz halis. Ve Allah Teala sizin başkalarına yardım için yaşadığınızı biliyor. Dikkat edin. Kim başkalarına yardım için yaşarsa Allah onu Allah'a yardım için yaşıyor, kabul eder. Allah'a yardım edemezsiniz. Ama başka insanlara yardım ettiğiniz zaman, başka insanları mutlu etmek için hayatınızı verdiğiniz zaman, hayatınızı buna vakfettiğiniz zaman, hayatınızın bir saatini vakfettiğiniz zaman bir saatlik süre içinde mutlusunuz. Etrafınızda 10 kişi var. Akşama kadar 10 kişiye mutluluk taşıyorsunuz. Her birine o mutluluğu taşıdığınız sürece siz mutlu bir insansınız. Öyleyse her fırsatı değerlendirdiğiniz zaman
10 kişiye mutluluk vermek süresince her birinin kazandığı mutluluğun iki katını kazanırsınız. Çünkü hem Allah-u Teala size mutluluk verir, hem de ruhunuz nefsinize sürur verir. Her ikisi de mutluluktur. Ama sevgili kardeşlerim, sizin başkalarına mutluluk vermeyi hedef almanızdan sonra gelişen bir meyve bu. Öyleyse kimin için zaman harcıyorsanız, kimin mutluluğu için zaman harcıyorsanız, değişmez Allah için. Siz mutlu olursunuz. Allah, başkaları için her şeyi yaptığınız için, başkalarının mutluluğuna kendinizi adadığınız için, Allah'ın ülkesinde yaşayan bir mutlu kişi yapar sizi. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Neden denemiyorsunuz? Hal hep oradaysa arşın burada. Etrafınızda yüzlerce insan var. Ne olur her gün birkaç kişiyi mutlu etmek için özel bir gayret harcasanız ne olur? Neden asık suratlardan vazgeçmiyorsunuz? Dışarıya çıktığınız zaman, evinizden otobüse bindiğiniz zaman insanların suratına bir bakın. Herkes huzursuz. Herkes sıkıntılı. Herkes burnundan soluyor. Herkes birbiriyle kavgalı. Böyle mi olması lazım? Mutsuz bir toplum ancak Allah'tan kopmuş bir toplumdur. Kopmuşsa böyle olur. Mutsuzluğu yaşarlar. Otobüste, trende, insanların kalabalık olduğu yerlerde hep asık suratlar görürsünüz. Ama bir gün öyle olmayacak. Bir gün siz mutlu olacaksınız, etrafınızdaki insanlar da mutlu olacak, sizden onlara ulaşan şey mutluluk olacak, ama onlardan da size ulaşan şey mutluluk olacak. Bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük hakikati yaşadılar. Bir mutluluk cennetinde yaşadılar. Peki sıkıntıları yok muydu? Aylarca aç kaldılar. Yaşayabilecek kadar kursaklarına bir şeyler girdi. Ama onlar mutluydular. Onların yaşadığı devre asr-ı saadet diyoruz. Herkes öyle söylüyor. Sonra mı? Sonra bir ikinci asr-ı saadet daha yaşanacak. O etrafınızdaki havuz çehreli, asık suratlı insanlar yerlerini güler yüzlü otobüse bindiğiniz zaman kalkıp size yer veren insanlarla değişecekler. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah her şeyin anahtarını hayır başkalarına değil size vermiş. Sizin mutluluğunuzun anahtarı sizde. Ne verirseniz onun karşılığını anında alırsınız. Öyleyse vermek almanın anahtarıdır. Mutluluğun anahtarıdır. Verirseniz Allah'ın size verdiğini başkaları için kullanırsanız o zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. O zaman saadet sizin olacak. Öyleyse dünya saadeti mi istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dünya saadetinin yarısını sağlar size. Ama cennet saadetini mutlak sağlar. Peki siz her an mı mutlu olmak istiyorsanız daimi zikir yapın. O zaman iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kendinizi başkalarına adayın. Öyleyse
daimi zikre ulaşmaya çalışın. Öyleyse Allah'ı sevin, insanları sevin. O zaman sevilirsiniz, o zaman mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, temennilerimizle, dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup huzurunda toplanma onadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız. Huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler.
De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir? Yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler. Sizin hanginiz meftun, şaşkın? Muhakkak ki senin Rabbin, o kim kendi yolundan saptı çok iyi bilir ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir
ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde, o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selamette iken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kariyayı, korkunç olayı, Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah onu, fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Artık onlara ait bir bakiye, geriye kalan bir şey var mı? Görüyor musun? Ve Firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri altüst olan kimseler o büyük hata ile geldiler. Kıyameti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkar etmişlerdi. Böylece Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı. Muhakkak ki tufanda su taştığı zaman sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp
tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa, büyük olay vuku bulmuştur. Ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman, alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi solundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde, öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o, azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün, onun burada yakın bir dostu yoktur. Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır. Gördüğünüz şeylere yemin ederim. Ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kâhinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz sizden içinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'aric, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Günahkar olan izin günü
azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç.

şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu onların vaad olundukları gündür. Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmine, kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve o sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı, onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler, sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın.

ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma, zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, dedi. Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma. Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. 1. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk. O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap, ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi, yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki O,
Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaad olunduğunuz şey yakın mı yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah gaybı bilendir. Fakat o gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah, onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki, Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah, onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir. Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır. Ve Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey disarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut. Ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve sakarın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sekar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz, ateş ehlini, cehennem bekçilerini, meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve o,
insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye and olsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha and olsun. Muhakkak ki o cehennem gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi sekarın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyame Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Hayır, insan önündeki zamanı fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman ve ay karardığı zaman ve güneş ve ay birleştirildiği zaman. İzin günü insan firar edilecek yer nerede diyecek. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer, senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir. Ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni, dünya hayatını seviyorsunuz ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü
sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır. Sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halk etti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler şükreden olur ya da Allah'a ulaşmayı dilemez küfreden olur. Muhakkak ki biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar, içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları, içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra, gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler. Ve şerri her yere yayılan günden korkarlar. Ve sevdiği taamı, yemeği, miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu, belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah, onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik.
Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar, umursamıyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere andolsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere andolsun. Dağıtıp yayanlara andolsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara andolsun. Ve de zikri ilka edenlere andolsun. Bu yeminler, özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek, sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline.
Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanunu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz?